Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Oturur görünsem de köşem, yine sen varsın. Yalnız sen ve senle ilgili hatıralarım. Avunmak hayallerle terk edilmişliği kaderi. Unutmak kolaysa bu kadar üzgün insan neden?

arkanı dön ve sakın, sakın bakma geri. Acı çektirmeyi sevmezsin, bilirim. Hayallerimi bırak.

0: just like
1: this.
2: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: önce.
1: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: difference. So, yeah.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğru.

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binaenaleyh kılçık hocam.

0: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: reklam.
1: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya geliyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, İntepem'den toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duma
3: gibi.
0: Duma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 22 Mayıs Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi Hakan Gürdağ ile birlikteyiz. Hakan abi günaydın.
1: Günaydın.
0: Telefonda bir şey mi gösterdin bize orada? Biz bir kameranı gördük senin ama bir şey göstermeye çalıştıysan onu göremedik söyleyelim sana.
1: Yok, hiçbir şey göstermeye çalışmadım. Peki. Sadece telefonu kaldırıyordum. Aha, o sırada ekranda yansımış oldum.
0: Peki. Peki biz de bugün başka konular konuşacaktık. Ama neye denk geldik efendim onu söyleyelim. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Kararla birlikte efendim Özgür Özel'den gelen açıklamalar var. Açıklamalara baktığımızda da kendisi diyor ki itirazımızı tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a yaptık. YSK'nın bize vermiş olduğu mazbataya sahip çıkması için YSK'ya başvuracağız açıklamasında bulundu Özgür Özel. Bununla birlikte Adalet Bakanı Akın Gürlek de kararın temiz yolu açık dedi. Ve bu kararla birlikte efendim açıklanmasının ardından bizim burada gördüğümüz piyasalara yansıdığını, yurt içi piyasalara yansıdığını gördük. Söz konusu gelişmenin etkilerini bankacılık endeksinde düşüş %8'i aştı. 8.6'dan bahsediyoruz. Bunu CDS'lere yansımasını gördük yukarı yönlü. Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek Başkanlığı'nda bu sabah 8.30'da toplanacak. Akşam saatlerinde gelen haberlerden biri. Böyle bir güne uyandık Hakan abi. Şimdi ne olacak diye sana sormak istiyorum. İzleyicilerimize de soralım. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'a yazılı yoldan ulaşmanızı rica edelim. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Yayınımızı efendim, radyo yayınımızı görüntülü izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı Hakan Güldağ'a yönlendirebiliyorsunuz. Şimdi ne olacak diye sordum Hakan abi.
1: Yani şimdi ne olacak? Hem piyasalar etkilenmeye devam eder, hem de tabii ki siyaset etkilenmeye devam eder. Ekonomi de etkilenir. Yani sonuç itibariyle tabii bu etkilenmelerde olumlu yönde olmaz. Olumsuz yönde olur. Piyasalarda da dün gördük. Zaten borsada devre kesici devreye girmek durumunda kaldı. Çünkü çok hızlı bir sert bir düşüş ortaya çıktı. Şimdi İşte Özgür Özel Yargıtay'a başvurduk diyor. 2 haftalık bir süre var. Ama ben oradan pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum artık bu karar verildikten sonra. Bir gerilim siyasette, içeride bir gerilim ister istemez yansıyacaktır. Çünkü Özgür Özel ve şu andaki CHP yönetimi ya da mutlak butlanla artık devrilmiş olan CHP yönetimi diyor ki ben bunu kabullenmeyeceğim. İşte muhalefetle beraber, diğer muhalefette partileriyle de beraber görüşmeler de yaparak bunu bir şekilde halkla beraber bu itirazımızı dile getireceğiz. Tepkimizi ortaya koyacağız diye ifade ediyor. Kılıçdaroğlu tarafından işte partinin bölünmesine izin verilmeyecek gibi açıklamalar var. Benim bildiğim kadarıyla bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk, yani mutlak butlan diyele bir yani lağvedilen bir genel kurul, kurultay, çünkü o 3 yıllık dönemdeki alınan bütün kararlar da bu şekilde kadük oldu, yani onların da geçerli kalmadı. Yani mutlak butlan ne demek? Yani bu hiç gerçekleşmiş olsa bile yani ki burada CHP yönetimi değişmişti. Bunun hukuki bir geçerliliği yok demek.
0: O daha ziyade olsa medeni hukukun konusu Hakan abi, biliyorsun mutlak butlan.
1: Doğrudur ama yani işte bu siyasette de aynı şey. Sonuçta hukuki geçerliliği yok. O zaman o dönemden bu tarafa alınan hiçbir kararın hukuki geçerliliği yok. Büyük bir karmaşa söyle, büyük bir kaos ister istemez o cephede. Bu bir ana muhalefet partisi ve son diyelim yerel seçimlerde de birinci parti haline gelmiş oy oranı bakımından. Anketler tabii ki başka şeyler söyleyebilir ama sonuçta en son durumda buydu. Bir parti açısından sıkıntılı bir dönem başlamış oldu. Toplum açısından da sıkıntılı bir dönem olacağını düşünüyorum. Hani ne olacağına ilişkin ilk kez olduğu için hukuki süreçler konusunda çok fazla bir bilgimiz yok. Ama zaten burada hukuki süreçlerden çok şu sırada bununla ilgili tarafların alacakları tutumlar önemli. Gösterecekleri tavırlar önemli. O tavırlar da çok yumuşak olmayacak gibi görünüyor. O açıdan Finansal İstikrar Komitesi'nin hemen toplanması çok şaşırtıcı olmamalı. Hakikaten de ne yapılabilecek ona bakılması gereken bir durum var ortada. Çünkü bu pek çok şeyi tetikleyebilecek bir gelişme ister istemez. Yani büyük beklentilerin var mı? Yani bu bir şekilde piyasalar tarafından bir zaman sonra belki ilk etkileri, bu şok etkileri atlatılır. Ama ister istemez izleri kalacaktır. Yani o siyasetteki gelişmelerin buraya yansıması, ekonomiye yansıması, piyasalara yansıması devam edecektir diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte de. Kaldı ki eğer bir takım işte böyle halka inme, sokağa çıkma, orada toplantılar, mitingler yapma vesaire gibi konularla işte neler yapılacağını şu andan tam kestiremiyoruz ama söylemlere bakınca böyle olabileceği anlaşılıyor. O zaman da yani bunun etkisi peki, daha da kalıcı olabilir.
0: Hakan abi sen bir baskın seçim bekler misin? Baskın seçim nedir efendim? Hemen anlatalım. Muhalefetin elinin nispeten daha zayıf olduğu, iktidarın kendisinin erken seçime gitmek istediği dönemden bahsediyoruz. Daha önce biz bunu konuşmuştuk. 6 ay öncesinde de bunu konuşmuştuk. Farklı örnekleri var dünyada da. İngiltere mesela en bilinenler, Kanada, Japonya. Her yerde aynı olmuyor. Doğuda daha farklı. Daha ziyade iktidarın eli güçlü oluyor bu durumda. Daha doğrusu her baskın seçimde iktidarın elinin güçlü olduğu düşünülüyor da daima iktidara yarıyor demiştik. Hatta ikinci defa seçime gittiğinde daha yeni Japonya acaba yine aynı şeyi yaşarlar mı diyorduk ki müthiş bir zaferle çıktı biliyorsun iktidar partisi burada. Şimdi burada da bir baskın seçim hazırlığı gibi mi? Bir baskın seçim bekler misin? Ne tarihte beklersin?
1: Vallahi dün tabii Ankara'da, İstanbul'da siyaset çevreleriyle falan konuşunca bu seçenek daha güçlü görülmeye başlanmıştı o çevrelerde. Yani benim düşüncem, ben hala bir böyle bir seçim durumu olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu vatandaş açısından hani bu başka yorumlanır diye düşünüyorum. Yani bir sürü ekonomik problem var, bunların çözülme ihtiyacı var vesaire filan. Bu vatandaşın çok kabul edeceği bir şey olmaz ve tepki doğuracak bir şey olacağı dikkate alınır ve iktidar da bu yönde bir karar almaz diye düşünüyorum ya da bu yolu çok zorlamaz diye düşünüyorum ama dün bana yani bu karar çıkmadan önce bunu konuşsaydık Süheyla, hayır hiç olmaz filan derdim. Yani hiç zannetmiyorum derdim. Çünkü hani işte bir savaş ortamı var, hala bitmemiş bir şeyler var. Bir mücadele, çok fedakarlık vesaire filan, bütün bunlar programdan her şeye rağmen vazgeçmeme durumu filan. Yani bu sıkıntılara rağmen devam etme iradesi. Bunlar bir seçimi işaret etmiyordu. Ama şimdi bu karar sonrasında olabilir mi? Bence bir olasılık ortaya çıktı. Ama yine de konuşulduğu kadar ben bunun hemen hayata geçecek bir konu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü konuşulanlar nedir? Sonbaharda bir erken seçim artık. Hani yazı atlatırız, ondan sonra hemen bir erken seçime gidilir yaklaşımı var. Bunu piyasalar da bu şekilde okuyanlar da olacaktır ister istemez. Yurt içinde de yurt dışında da. Bu tabii ki bu var olan programdan vazgeçiş anlamına da gelebilir. Çünkü tamir edilmesi gereken çok şey olacak. O açıdan da yani ekonomik anlamda söylüyorum. O açıdan da belki böyle bu dezenflasyonla mücadele programı tırnak içinde bir kenara konulup daha işte muslukların açıldığı vesaire bir rahatlamanın sağlanmaya çalışıldığı bir ortama gidebilir. Ama bu dünkülere göre hep böyle yapılır ya bizde.
0: Evet.
1: Ama dün böyle yapılmalara göre çok çok büyük riskler taşır diye düşünüyorum. Çünkü herkesin hemen aklına gelen şeyler devreye girecek. Bu sefer dövize yüklenme ortaya çıkacak. Bundan başka alanlarda kendini korumaya dönük tedbirler ortaya çıkacak. Bu bizdeki kırılganlıkları bir anda çok sıkıntılı bir yere doğru götürebilir. Yani önü alınamayan, istenmeyen olaylara yol açabilir. Evet, yani şu anda rezervler belli bir seviyede. Hani bunlara daha önce 19 Mart'ta yaşanan siyasi şokun etkilerini atlatabildi Merkez Bankası. Epey bir sıkıntıya girse de atlattı. Bunu da atlatabilir falan denebilir. Evet, ama bir arkasından seçim olacak olması ve bu konuda daha gevşek bir politikanın uygulanma ihtimali zorlayabilir piyasaları diye düşünüyorum açıkçası. Ama bugün daha fazla netleşecektir. Daha ortaya çıkar durum
0: Finansal
1: ama...
0: İstikrar Komitesi'nin sonuçlarını beklemek gerekir mi? Buradan bir sonuç bekler misin
1: Tabii.
0: Hakan abi? Yani bize bir açıklama yapılacak mıdır bununla ilgili?
1: Bence yapılır. Çünkü burada kararlılık mesajlarının verileceği bir durum olur diye düşünürüm. Yani kontrolümüz altında, bir sıkıntı yok. Zaten gereken yapılıyor türünden açıklamalar olacaktır. Hakikaten de bir şey yapılabilir. Dolarda biraz bir yukarıya doğru bir çıkış var. Hafif böyle bir şey var. Ama hani bunlar böyle müthiş hareketler şu anda görünmüyor piyasada. Ama herkesin de gözü kulağı bu tarafta olacak şimdi. Bakalım ne denecek diye. Çünkü geçen seferden bu yönde hareket edip bundan yani dolar alma yönünde, dövize yönelme yönünde hareket edip ama bundan mağdur olan da bir kesim var ya da bundan bir ders alan bir kesim de var. Onlar çok hızlı harekete geçmiyor gibi görünüyor. Bir furya, bir fırtına yok şu an göründüğü kadarıyla. Ama izleyeceğiz, göreceğiz. Yani borsa tarafında devre kesicinin filan işe dahil olması bunlar baktığında çok şey değil. Yani çok normal işler değil. Ama bir fırtına çıkar mı? Bir fırtına çıkmayacak gibi görünüyor şu anda.
0: Evet, yani biz bunu konuşurken acaba ne çıkar Finansal İstikrar Komitesi kararından diye konuşurken şunu da eklemek gerekiyor. Yani sen piyasalara vurguda bulundun aynı şekilde. Yani piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla toplanıyoruz. Atılan
1: Tabii.
0: ve atılabilecek adamları değerlendireceğiz dediler. Yani piyasalarla ilgili bir gelişmeye bir şey çıkar mı? Bunu takip edeceğiz buradan. Hakan Güldağ da söyledi efendim, çıkacak şey buradan önemli dedi kendisi. Peki şimdi bir reklam arasına gidelim o zaman Hakan abi. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. CHP için mutlak butlan kararı ve piyasalara etkisi, ekonomiye olabilecek olası etkilerle birlikte başladık. Sizleri de sorduk başta Hakan Güldağ almak üzere şimdi ne olacak diye. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'a yazılı ulaşmanızı rica ediyoruz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında yayınımız görüntülü devam ediyor. Gelmek isteyenleri bekleriz.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.

0: Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
2: Ben QNB'ye geçiyorum.

0: içerisinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.
4: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Hakan Güldağ ile yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. CHP için çıkan mutlak butlan kararını ve piyasalara etkisini konuşarak başladık. Piyasalar demişken de Mehmet Aylan'a bir soralım dedik. Mehmet Aylan günaydın. Ya Yasemin ya. Tamam, peki ben arayayım buradan Mehmet Aylan'ı Yasemin. Dur sen bırak Yasemin, ben buradan arıyorum. Mehmet Aylan'a buradan arayalım ve buradan konuşalım kendisiyle. Bu sesi size dinlettiğim için özür dilerim. Mehmet, evet, günaydın, yayındasın şu an.
1: Günaydın.
0: Evet, piyasalara etkisini sana soralım istedik. Bir neyle karşılaştık ve bundan sonrasında ne bekler? Nispeten kısa bir ay olacaktı zaten. Bayram münasebetiyle acaba yatırımcı bu saatten sonra neye hazır olmalı, neye dikkat etmeli, senin gördüğün nedir? Dinleyicilerimize, izleyicilerimize duyurmak isteriz. Şöyle.

0: günaydın. Öncelikle bu butlan kararının gelebileceği sosyal medyada zaten çıkmıştı. Hani piyasa bir miktar bundan da tedirgindi son 1-2 gündür. Dün haberin gelmesiyle beraber devre kesicinin devreye girmesiyle de sert bir hareketle karşılaştık. Tabii hani önce bir teknik tarafı anlatayım. Teknik tarafta dünkü margin call 3.6 milyar TL. Bugüne kadarki bir rekor rakam. Bu margin call'un kapatılması için bugün piyasanın tabii bir hem siyasetteki, ki ona birazdan değiniriz, belirsizliğin oluşmuş olması, artı teknik taraftan da bu margin call'un kapatılmasına yönelik satışların da gelecek olmasıyla beraber negatif bir gün bizi bekliyor. Burada tek şey 8.30'da yapılacak toplantıdan sonra yapılacak açıklamalar. Hazine toplantısından. Açıkçası yabancının döviz talebini bu tür kritik ortamlarda Merkez Bankası 3 kere karşıladı. O tarafta bir sıkıntı yok. Yurt dışı swaplar da kapalı olduğu için zaten oradaki pozisyonu Merkez Bankası'nın şu anki döviz rezervleri tarafı gayet net karşılıyor, bunu gördük. Bu savaş sebebiyle çıkan paranın da tamamı geri dönmedi. Aşağı yukarı benim tahminim yarısı kadarı geri döndü. Onu da gördük. Buradaki önemli nokta bugüne kadar hiç döviz sormamış olan son 2.5 yıldır yaklaşık, hani 2.5 yıl önce dövizin TL'ye dönüp para piyasası bile fonu bile alanların yaklaşık %80 dolar bazında getirisi var. Evet. Önemli olan burada yurt içi yerleşiklerin döviz talebi gösterip göstermeyeceği. Yani dün karar açıklandığından beri yatırımcılardan dövizde, yani tırnak içinde söylüyorum, bu benim ifadem değil. Evet. Dövizi tutmaya devam edebilirler mi sorusu geldi. Oldukça bir, çok sayıda bir yatırımcıdan. Kritik olan taraf bu olacak. Döviz piyasasındaki hareket, o tarafta gözler bugün olacaktır. Reel kesim tarafında da döviz kredisi alabilenler bu son 2.5 yıllık süreçte çok iyi getiriler elde ettiler. Ama orada da KKM ile devletin üstünde olan yükün reel sektör tarafına geçtiğini görüyoruz. Hani dış borçluluk rakamlarından. Esas bu işte tehlikeli taraf o. Eğer bugünkü toplantıda veya akşam stopajların indirilmesine yönelik bir karar çıkarsa bu talebi biraz daha törpüler. Ancak stopajlarla ilgili bir karar çıkmazsa 37'yi 40'a çekmek Merkez Bankası faizini, haftalık repo faizini yeterli gelmeyecektir döviz talebini törpülemekte diye düşünüyorum.
1: Yani üst banttaki bir hareket bir şeyi çok değiştirmez. Stopajların aşağı indirildiğiyle ilgili bir haber akışı ancak biraz yani, daha rahatlatabilir diyorsun. Doğru mu
0: anlıyorum? Orada tabii mevduatın, yani bankalara maliyeti arttırmadan mevduatın getirisini arttırırsınız. Ki faiz arttırımının bu stopajların düşürdüğünüz miktardaki kısmıyla kadarını törpülemiş olursunuz yapmanız gereken faiz arttırımından. Çünkü yatırımcı kendi TL getirisine bakacak. Öbür tarafta hani ben döviz bazında bu kadar para kazandım, artık dövizimi yerine koyayım mı? Çünkü bu dünkü habere kadar dövizden bir şey olmuyor. TL'de güzel getiri var. Ben hala aylık bazda döviz bazında %1.5 kazanıyorum deyip talep göstermiyordu yerli yatırımcı.
1: Peki. Borsa yatırımcısının neye dikkat etmesi gerekiyor? Genel olarak yatırımcıya, yurt içi yatırımcıya ne söyleyeceksin Mehmet Aylan? Açıkçası nasıl bugün, dikkatli olsunlar, ne yapsınlar, ne yapmasınlar?
0: Bugünün benzerini biz 19 Mart'ta yaşadık. Bugün evet negatif açılacaktır ama bu negatif açıldığı yerlerde uzun vadeli pozisyonlanma için uygun yerler olacaktır diye düşünüyorum. Ama bu söylediğim kesinlikle ve kesinlikle kaldıraçlı işlem, kredili işlem için geçerli değil. Evet. Bu tür ortamlarda kaldıraçlı işlemler ve kredili işlemlerden uzak durmak lazım. Çünkü yurt içi siyasi gelişmelerin ne yöne evrileceği de şu an tam

0: belirli değil. Hani İstanbul İl Başkanlığı'daki olanlara benzer gelişmeler yaşanırsa piyasada gerginlik artabilir. Hani sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor iç siyasette. Bu bayram öncesi 2,5 gün olacak seans süresi hareketli olacaktır. Ama ben uzun vadede büyük ve işi devam edecek şirketler, bu bizim 30 endeks içindeki köklü şirketlerden bahsediyorum. O şirketlerde bu dönemde alınacak pozisyonların orta ve uzun vadede portföylerde getirisi alacağını düşünüyorum.
1: Yani diyorsun ki biz aslında daha önce de gördük bunun benzerini. Orta uzun vadede özellikle biz 30 tarafı yatırımcı için avantajlı
0: BIST 30'da
1: olacaktır.
0: demeyelim. Hani BIST 30'un bu endeksen, hani o konuya çok girmek istemiyorum. Endeks
1: Tabii.
0: mühendisliği vesaire konularına kastettiğim işte büyük bankalar, köklü holdingler vesaire.
1: Kastettim bunu işte.
0: Evet.
1: Peki, Hakan Güldağ sorun var mı? Mehmet Taylan'a iletmek istediğim bir soru.
2: Selam Sevgi. Yok, bir sorum yok. Zaten benzer şeyler söyledik.
1: Evet, peki. Mehmet Taylan çok teşekkür ediyorum sana. Eklemek istediğim bir şey var mı yoksa seni yolcu ediyoruz?
0: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Teşekkür
0: Panik
1: ederim.
0: hareketlerden yatırımcılar uzak dursun yeter.
1: Evet, panik hareketlerden uzak durun diyerek gidiyor Mehmet Taylan yayınımızdan. Daha önce de kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması ile ilgili uyarısında da bulunmuştu. Yani biz daha önce de gördük, buna benzer bir durumu yaşadık. 19 Mart'ı hatırlayın dedi. Yukarı yönlü hareket için fırsat verecektir köklü şirketler. Fakat bununla birlikte kaldıraçlı işlemlerden de uzak durulması gerekiyor bu dönem içinde dedi kendisi. Peki Hakan abi, reel sektör tarafı diyordun. En son bu kısımda kalmıştık. Bir taraftan dünyadaki gelişmelerin de herkesi aslında her şekilde sıkıştırdığı bir ortamdayız. Yani hafta ortasında biz faizlerin dünyanın başına dert olup olmayacağını küresel çapta konuşuyorduk ki bir taraftan da El Niño geliyor haberi var. El Niño bu 2000'lerdeki El Niño gibi değil efendim. Ta zamanındaki El Niño'dan bahsediyoruz. Yani milyonlarca insanı rahatlıkla etkileyebilecek bir El Niño. Bir taraftan da işte doğana yeter artık yettiniz canıma diyor bize. Böyle bir ortam içerisindeyiz. Taraflardan senin kulağına gelen ne var? Reel sektörün en çok dikkat ettiği ne var? Nelere hazır olmamız gerekiyor önümüzdeki
2: Söyledim
1: süreçte?
2: zaten. El Niño ile ilgili vallahi reel sektörden hiçbir bilgi yok
1: Yok Hakan
2: benim
1: abi,
2: tarafımda.
1: kastettiğim şey değildi. Yani küresel iklim bozulmasının da getirdiği bir şey var. Yani bir tarafta savaş var, bir tarafta küresel iklim bozulması. Diğer taraftan işte herkesin kendi ekonomisini doğrultmak için sadece kendini düşünerek aldığı kararların getirdiği sonuçlar var. Ve biz bunun da işte bazı yerlerde sat temasıyla gittiğini görüyoruz. Ve faizlerde bunu görebiliyoruz. Tüm dünyadaki faizlerden bahsediyorum, farklı farklı ülkeler. Bu işsizliğe ayrı yansıyor ekonomik verilere baktığında. Enflasyona ayrı yansıyor. Ve sanki böyle bir stagflasyon derken acaba resesyon mu? 40 katır mı 40 satır mı bir şeyin eşiğinde gibiyiz. Eşiğinde miyiz yoksa biz o eşikten çoktan geçtik mi? Yani reel sektör bu konuda ne yapmak istediğiyle ilgili seninle bir paylaşımda bulunuyor muyu? Aslında ben sana sormak istemiştim ama çok kısa sorduğum için doğrudan El Niño ile ilgili reel sektör ne düşünüyor gibi bir kapıya çıktı. Dinleyicilerimize de özürlerimi ileterek soruyu sana bir kere daha sormuş olayım. Yani bu kadar her şeyin bir araya toplandığı bir ortamda, Paul Krugman'ın deyimiyle açık büfe krizinin olduğu bir ortamda reel sektör bundan sonrasında ne yapmayı planlıyor? Seninle neler paylaşıyorlar diye sordum.
2: Yani esas olarak onlar da işlerini yönetmeye çalışıyorlar ama zorlanıyorlar. Bu çok açık bir şekilde görünüyor. Daha da zorlanıyorlar. Biraz önce radyoda değildik galiba ama şeyde işte YouTube
1: Evet.
2: tarafındaki yayında ifade ettim. Daha önce programa ilişkin yani bir takım eleştiriler gene vardı. Bizi sıkıntıya soktu. Vallahi bu durum nasıl gidecek? Bu kadar kurlar tutulur mu falan gibi. Ama ne yapalım? İşte başka da yol mu var? Bu enflasyon hepimizin başının derdi falan diye ifade ediyorlardı. Şimdi daha programa dönük, daha sert eleştiriler, ya buradan bir şey çıkmayacak galiba yaklaşımları ön plana çıkıyor. Benim gözlemleyebildiğim bu. Yani enflasyonla mücadelede zaten bir sonuca da varılmıyor. Enflasyon tekrar yükselecek gibi görünüyor. Bak gıda şöyle olacak vesaire. İnsanlar bunları konuşuyor. Çünkü dünyada da böyle bir sıkıntı var. Yani küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler de Türkiye için bir uyarı barındırıyor içerisinde açıkçası. Enerji fiyatlarındaki artış, onların yüksek seviyede kalması, enflasyon beklentilerini zaten bozmuş durumda. Merkez Bankası rezervlerindeki kaybında yalnızca bir kısmının yerine konabildiğini görüyor herkes. İşte böyle bir kritik bir denge var. Yani bu kritik denge, biraz önce de konuşuyorduk, bence asıl hikaye nedir? Vatandaşın dövize yönelimi olacak mı, olmayacak mı? Yani bütün bunlar nasıl bir sonuç olacak? Vatandaş tabii ki iş dünyasının ne yaptığına da bakıyor. Patronların ne yaptığına da bakıyor. Onların da şeyi var. Bu süreçte etkisi var. Bunlar konuşulan konular. Dış şoklara da hazırlıklı olması gereken bir süreç. Belli ki bu biraz önce bahsettiğim mesela El Niño'nun en somut yansımalarından bir tanesinin işte 2,5 derece falan sıcaklıkların bu sene ortalama olarak artması ve beklentisi var. Kimi modeller 4 dereceye kadar bu sene ortalama sıcaklığın artacağını, bunun zaten Hürmüz krizi nedeniyle giderek artan işte çeşitli tarımsal emtia fiyatlarının daha da artmasına yol açacağı ve bir kısım yerde tarımsal üretimde yaşanacak sıkıntılar, darlıklar nedeniyle de açlık çeken kesimin, nüfusun büyüyeceği uyarıları var. Yani bunlar tabii ki herkesin dikkat takip ettiği konular. Ama sürdürülebilirlik bakımından diye yani daha geniş ya bu sene El Niño çerçevesinde bunlar daha çok öne çıkıyor ama sürdürülebilirlik diye genel bir çerçeveden baktığımız zaman ben oradaki bir süre bu Trump'la beraber özellikle ve enerji kriziyle Avrupa özelindeki enerji kriziyle yani Avrupa çünkü en çok orayı etkiledi. Çin'in varmış stoğu bilmem nelerin şeymiş ama dünyayı etkilerken en çok Avrupa'yı etkiledi. Avrupa bu konudaki adımlarını biraz arttıracak gibi. Bu bizi de yakından ilgilendiriyor çünkü COP31 bizde yapılacak bu sene.
1: Evet.
2: Yani bizim de daha fazla gündemimizde olacak bir konu gibi görünüyor. Avrupa'nın yeşil dönüşümle ilgili olan adımları bizim şirketlerimizin bir kısmı tarafından artık dünya ile rekabette bir unsur olarak daha fazla kabul edildiğini görüyorum Süheyla. Yani eskiden ne görüyorduk? Ya kardeşim maliyetler üstümüze yükleniyor. Bunlar yeni, bu söylemler gene var. Hani bu hiç olmasa çok iyiydi gibi bir söylem gene var. Ama şimdi yavaş yavaş bu çerçeveden bizim sanayimizde faydalanabilir. Yani izlenebilirlik, sürdürülebilirlik meseleleri Türk sanayisini de destekleyebilir önümüzdeki dönemde Avrupa ile olan özellikle ticaretinde ve dünyadaki ticarette de. Mesela işte bu Kuşadası'nda yaptığımız dönüşen liderlik zirvesinde Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı vardı. Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı vardı. Onlardan edindiğim izlenim mesela Turkish Towel Denizli'de değil mi? Denizli bir havlu üretim merkezi, dünyanın bir havlu üretim merkezi ve Türk Havlusu diye de bir marka olarak Amerika'da da çok etkin bir şekilde ortaya çıktılar. Şimdi bunun Turkish Towel ama Made in Pakistan, Made in India versiyonları çıkmış. Şimdi buna karşı da bizimkiler Ege pamuğu, GDO'suz Ege pamuğu ile üretilen Turkish Towel, bunun izlenebilirlik süreçlerini anlatarak burada GDO kullanılmadığını, ancak Ege pamuğuyla üretilen Türk kablosunun bir anlam taşıdığını, bunun değerli olduğunu bütün dünyaya anlatmak üzere bu alana sarılmışlar. Yani
1: Peki.
2: dün ya peki işte tamam.
1: Yok Hakan abi, reklam arasına
2: Okey.
1: gideceğim de o yüzden peki dedim. Biz
2: Tamam.
1: seninle arada konuşmaya devam ederiz.
2: Okey.
1: Gelmek isterseniz efendim Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Sizi buraya bekliyoruz. Radyoda reklamlar 536-266-81-81, 536-266-81-81. Hakan Güldağ yazılı sorularınız için verdiğimiz numara.
3: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam edecek.
4: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize fuzur lazım.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
2: Sabah öğle akşam SOA.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: reklam. Bloomberg ET Radyo.
1: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Can Bey sormuş Hakan abi, makro ihtiyati tezbirle karşılaşır mıyız acaba diye. Yayın içerisinde efendim Mehmet Taylan'da belki bandın üstüne dokunmaması gerekiyor ama stopajla ilgili bir şey yapılabilir demişti. Can Bey de sormuş, cumartesi günü ya da bayramda biz makro ihtiyati tedbirle ilgili bir şeylere hazır olalım mı diye soruyor.
1: Piyasayı izleyeceklerdir. Dolara, dövize bir yönelim, güçlü bir yönelim görmezlerse herhangi bir ihtiyati tedbir getirmeyi istemezler. Yani çünkü en azından siyaseten de bu istenmeyen bir şey olur. Yani böyle bir şey oldu. Bak bunun karşılığında şu şu işler yapılmak durumunda kaldı densin istenmez. Onun için siyasetin de talebi mümkünse bunun hiçbir faiz arttırımı yani önümüzdeki süreçte ya da işte böyle piyasayı zorlayıcı bir makro ihtiyati tedbirle yapmama yönünde olur. Hatta bu yönde özel talep de gelir. Ama eğer dövize yönelim görürlerse, güçlü bir yönelim görürlerse yaparlar. Ben yönelim olmadı.

0: olmadığı izlenimini ediniyorum şu anda. Yani böyle müthiş bir yönelim yok izlenimini ediniyorum. Bir fırtınadan kastım oydu. Orası kritik olacaktır. Orayı izlerler. Şimdi bu bir öncekinde çok eleştirildiler biliyorsun. 19 Mart'taki olayda bir türlü devreye giremediler. Doların şuralara buralara çıkmasını engelleyemediler. İşte koordinasyonsuzluk vardı filan diye. Biraz da bu toplantı işte kesin işleyişin sürdürülebilmesinin açısından biz buradayız mesajının verilmesi anlamında piyasalara. Şimdi orada esas olarak izleme olacaktır. Sonra ben böyle müthiş bir karar çıkacağını düşünmüyorum. Şu anki eğilimler üzerinden, yani döviz eğilimleri üzerinden. Döviz burada önemli olur. Borsa ya çok fazla takılınmaz. Gene devre kesici devreye girer. Zaten herkes işte Mehmet Taylan da söyledi. Panik yapmayın böyle durumlarda. Panik yapsan ne olacak zaten? Hani satıcı bulamayacaksın. Alıcı bulmakta zorlanacaksın. Zaten millet bir bayram havasına girmiş. Piyasanın son işlem günü falan diye bakıyor. Pazartesi tabii ki bir işlem var ama hani pek çok insan da işte bu dönemi izinde, tatilde kullanmayı planladığı için odak oralarda olmayacak. Bir borsa çöküşüne izin verilmeyecek. Zaten buna imkan var, eldeki imkanlar. Dövizi ama kontrol etmek çok zor. Kuyruklar bir anda olabilir. Bir anda kapalı çarşı hareket denebilir. Ama şu anda öyle bir durum yok. Bunu diyeceklerdir. Ben çok beklemiyorum da doğrusu. Çünkü bir öncekinden insanlarda yani 19 Mart'ta ilgili bununla ilgili bir şey var. Yani 41'e çıkıp da oradan alındığı zaman o sonradan onun tekrar paldır küldür aşağıya indiğini görenler yapmayayım diyecektir. Yani o yükselme hareketine katılmayabilirler.
1: Evet. Rezervlerde de Hakan abi geçen haftanın verisini aktarayım izninle. 15 Mayıs haftasında efendim brüt rezervler 168,6 milyar dolara geriledi. Merkez Bankası'nın verilerine göre aktarıyorum. Öncesinde ise 171,5 milyar dolar seviyesinde. Net rezervlere baktığımızda da 55 milyar dolardan 52,1 milyar dolara gerilediğini görüyoruz. Swap hariç net rezervlerde de bozulma söz konusu. 39,2 milyar dolardan 37,2 milyar dolara gerilemiş görünüyor. Şimdi Bloomberg'in ABD Hazine Bakanlığı verileri, Hazine Sekreterliği verileri üzerinden, derlediği veriler üzerinden baktığımızda da Bloomberg de bize diyor ki TL'ye destek için ABD tahvillerinin çoğunu sattı Türkiye diyor. Böyle bir haber de var. Bunu da aktarmış olayım senin söylediklerin üzerine. Sen diyorsun ki böyle bir şok beklemiyorum. Bu arada dolar TL 45 lira 73 kuruştu efendim. Onu da söyleyeyim. Bunu
0: Dün de
1: ekledim.
0: zaten 50'li kuruşlardaydı. Yani biraz bir hafif bir şey var ama çok bir şey olmaz. Yani ne olabilir diye bakınca işte hani mevduatla ilgili bir yeni bir adımlar atılabilir mi? Stopaj kaldırılabilir mi? Çünkü zaten bu stopaj biraz bu TL'nin cazibesini hafif aşağı çekiyor diye söylüyorlar, değil mi? 40 alsan 32, yani 40 faiz olsa 32'den filan ancak eline geçiyor. Belki yani o dönüşümü engelleyecek bir adım gelebilir. Yani şu anda piyasada 3 lirası, 5 lirası, 8 lirası cebinde olan gidip ya bir dolar alayım ne olur ne olmaz filan diyebilir. Ama asıl mesele mevduattan çıkıp dolara dönmek olur ya da dövize dönmek olur. Buradan bu hareketi bankalar üzerinden piyasadan izlerler. Eğer öyle bir yönelim, güçlü bir yönelim görürlerse bir stopajda vesaire de filan bir adım atabilirler. Yani stopajı yarıya indirdik, kaldırdık. Neyse yani bir adım atabilirler. Ama çok istenen bir şey olmaz bu. Siyaseten çok istenecek bir adım olmaz. Onu yapacaksak daha sonra yapalım. Şu bayram sonrasına filan onu aktaralım. Bunun bir böyle bir durum oldu. Bunun karşılığında da biz bu adımı atmak durumunda kaldık, zorunda kaldık denmek istenmez. Bence bunlar iyice konuşulup tartışılacak. Dediğim gibi şu anda da piyasadan, yani günün ilk saatleri tabii, ama alabildiğimiz
1: Evet.
0: öyle müthiş bir hareketlilik falan yok ortada.
1: Güray Bey de sormuş, Bilgi Üniversitesi kapatıldı diye söylenti var. Bu doğru mu demiş.
0: Evet.
1: Bloomberg.com'dan aktarayım efendim size. Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı başlığıyla duyuruyor site haberi. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı.
0: Evet.
1: Hakan abi, bendeki bilgi bu kadar. Sende ekstra bilgi
0: Öyle.
1: var mı?
0: Yok, ben de öyle diye ettim. Hatta yayına girmeden önce hocalarımız ne yapacak bakalım şimdi, hay Allah filan diye şey yaptı. Ya yani bir üniversiteyle ilgili böyle bir karar tabii yani insanı üzüyor. Yani bir eğitim kurumu da, yani faaliyet izninin kaldırılması, çok da değerli hocalarımız var. Bilemiyorum. Yani şu anda bende daha fazla bir bilgi yok
1: Evet.
0: ama üzüldüğümü söyleyeyim.
1: Evet, onun üzerine söyleyeceğimiz her şey efendim, elimizdeki bilgi bu kadar olduğu için spekülasyon olacaktır. Ama bunun sonrasında illaki atılacak adımlar vardır. Biz de madem Bilgi Üniversitesi ile ilgilisiniz, geldikçe haberler size aktarmaya devam ederiz. Peki. Devam ediyorum öyleyse Hakan abi. Şimdi bu gelişmeler efendim, konuşmaya başladık biz. Güne yansıyan gelişmelerle başladık. Hem CHP için mutlak butlan kararıyla hem de piyasalara da etkilerini konuşarak başladık. İşin çok az bir kısmı kalmışken, yayınımızın dakikalar kalmışken Hakan abi, bitirmeye istersen bir dışarı kısma da bakalım.
0: Tabii.
1: 5.000 asker göndermeye karar vermiş Polonya'ya Trump. Böyle bir gelişme de var. Yani sadece işin Orta Doğu kısmı değil, Avrupa tarafı da kaynıyor görünüyor. Bir taraftan işte aman küresel ısınma deyip zamanında 50 milyon kişinin canını almış. Kuraklık tekrar gelir mi gelmez mi, bu hava olayları olacak mı olmayacak mı? Diğer taraftan İran üzerinden yükselen tansiyon. Bir diğer taraftan Avrupa'daki karışıklık, enflasyonun artıyor olması, ki Japonya tarafına baktığımızda efendim başka bir numara var burada. Enflasyon Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeye geriledi Japonya'da. Faizleri konuşurken işte bir de şimdi bu ara Hakan abi, diğer taraftan Polonya'ya gönderilecek askerler.
0: Yani valla Trump'ın niyeti ne? 5.000 asker ne yapar? Birilerini sadece tahrik etmenin ötesinde ne ifade eder? Yani Polonya tabii Ukrayna'nın yanında. Yani bir de bununla ilgili hiçbir açıklaması falan da olmadı. Yani değil mi Amerika tarafından? Yani bu işin yani ne oluyor, Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili yorum bile yapmıyor neredeyse Amerika. Polonya'ya 5.000 asker göndermiş. Valla çok fazla orada da yani bir yorumlayabilecek bir şeye sahip değilim baktığım zaman. Ama petrol fiyatlarını bu yukarıya doğru biraz daha ittirir mi? Yani dün geçenlerde İran'la tekrar bir muhabbet ortaya çıkıyor filan diye %5-6 civarında bir düşüş oldu. Şimdi bakıyorum mesela bu haber sonrasında Brent'te filan tekrar bir hafif yukarıya doğru, yeniden bir 104 dolara, 105 dolara doğru bir hareket görünüyor. Yani bu da bizi özellikle Türkiye'yi ve petrol enerji bağımlısı olan ülkeleri daha da sıkıntıya sokacak. Yani bu kadar net bir durum var. Dünyanın genel gidişatı açısından hiç de olumlu bir gelişme olarak görmüyorum bu türden asker gönderme vesaire filan işlerini.
1: Genel gidişat açısından baktığında benim çok olumlu gördüğüm bir şey değil dedin. Şimdi
0: Evet,
1: saat başı itibariyle efendim devam edecek TV yayınımızla birlikte yayınımız. Öncesinde Hakan abi, süremiz azalırken ben izninle aktarmak istiyorum. Neyi
0: tabii.
1: konuşarak başladık efendim sabah itibariyle? Bir taraftan CHP için mutlak butlan kararı ve yurt içi piyasalardaki etkisini konuşarak başladık. Bankacılık endeksi dün %8,63, holding endeksi %6,07 geriledi. Bu kararla ilgili Özgür Özel'in açıklamaları vardı. İtirazımızı tedbir kararının kaldırılması için Yargıtay'a ilettik dedi kendisi. Evet. Bununla ilgili açıklamada bulundu. Diğer taraftan efendim 8.30'da Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanmasını bekliyoruz. Toplanılacağı duyuruldu. Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında. Toplantıda piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirileceği aynı şekilde aktarıldı. Bununla ilgili gelişmelerden ne çıkacağını bekliyoruz. Mehmet Aylin'in da konuyla ilgili yorumları oldu. Hakan Güldağ'ın da. Genel olarak şunu diyebiliyor muyuz peki Hakan abi, senin yorumlarını aktaracak olursak eğer? Üst banttan ziyade stopajda acaba bir şey yapılır mı? Ve bununla ilgili acaba makro ihtiyati tedbirler gelir mi? Beklentiler daha ziyade bu yönde, ama bu olur mu olmaz mı?
0: Ben olmayacağı kanaatindeyim. Bunun kritik noktası vatandaşta ya da piyasada bir dövize yönelim olmayan, şirketler cephesinden de gelebilir, vatandaş cephesinden de gelebilir. Dövize yönelip olup olmayacağı burada kararı belirleyecek. İlk ve en kolay etki edebilecek adım da stopaj kararı olur. Yani üst bantla vesaireyle filan oynamak uzun sürebilir. Ya olağanüstü toplantı yapacak vesaire filan. Bunlar biraz işi dallandırıp budaklandıran işler. Dediğim gibi siyasetin çok isteyeceği konular değil. Hani tabii ki Merkez Bankası yapar, o ayrı mesele, ama siyasetten bu çok istenen bir konu olmaz. Böyle bir karışıklık ortamının filan ortaya çıkması. Onun için bu Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor. Biz buradayız mesajı veriliyor. Eğer büyük bir harekette yoksa dövize yönelik, bence herhangi bir adım, makro ihtiyati tedbir vesaire de gelmez. Büyük bir şey varsa, bu hareket varsa, yani bir nasıl olsa önümüz bayram, bu işler yatışır denmeyecek kadar bir tehlike hissedilirse, bir öncekinden zaten kafalarda bir takım şeyler var. Dolar tabii ki satışlar yapılır piyasaya, stopaj tarafında bir indirim sağlanır ki özellikle mevduat tarafından çıkmak isteyen insanlar bir daha düşünsün diye düşünüyorum. Ama bunların olacağını da şu anda çok fazla düşünmüyorum. Borsa gene olumsuz açılır ama bir takım gruplar da devreye girebilir. Müthiş bir gerilemenin de önü kesilebilir gibi görüyorum. Peki. Olmadı zaten devre kesici devre de olacak.
1: Devre kesici zaten olmadı devreye girer diyoruz. Peki evet, Hakan abi, o zaman bayram mesajını olarak uğurlayalım seni.
0: Vallahi bütün bu karmaşa içerisinde herkese çok güzel bir bayram diliyorum. Uzun da bir tatil olacak pek çok insan için. Zaman zaman böyle dönemler oluyor. Yola çıkacak olanlar çok çok dikkat etsin. Yani hakikaten buralarda her sene 7500-8000 kişi kayıplarımız oluyor bir sene içerisinde. Evet. Yani çok dikkatli olmak, biraz geç gitsek önemli değil. Biraz sağımızdaki solumuzdakilere sinirlenmeden gitsek önemli değil. Vallahi bunlar geliyor aklıma söyle. Yani daha güzel bir bayramı güzel, mutlu idrak edelim. Hiç kimseye de bir canına bir şey gelmesin, olmasın. Yani iyi bayramlar diliyorum. Başka peki, bir şey demiyorum. Ama trafiğe dikkat.
1: Evet, trafiğe dikkat. Biz de iyi bayramlar diyerek yayından ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın. Mutlu kalın.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
3: Çok işte sosyal medyada da çok konuşuluyordu. Bu normalde tabii yarın muhtemelen gelmesi bekleniyordu anladığım kadarıyla. Şimdi birden açıklanınca burada bir panik havası yaratıldı. Bunu böyle biraz sakinlikle bakmak lazım ki sabahki yayında da bahsettim. Borsadaki birçok şirket ölü değerinde. Yani hisseler anlamında bir süredir de zaten bunları fiyatlıyorduk. Şimdi buradaki, bundan sonraki süreci yakın izlemek lazım. Yatırımcıların böyle dönemlerde ani hareketlerden kaçınması gerek diye düşünüyorum. Panik ile yapılan hareketler çok daha fazla zararlara sebep oluyor. Tabii piyasada çok kısa vadeli hareketler de söz konusu. Ama bence ilk etapta sakin kalıp bu akşamki yapılacak açıklamaları her cenaptan takip edip burayı dediğim gibi daha mı ateşlendirecek yoksa biraz sakinleştirecek, işte hukuki süreçlerdir bu, önümüzdeki dönemlerde buna göre hareket edilecektir gibi bir yaklaşım mı olacak? Çünkü zaten geçen yıldan beri politik olarak işte seçimlere kadar ne olacağı belirsizlikleri koruyordu. O nedenle biraz şu anda biraz sakin kalmak en iyi yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Hatta bunun cuma günü yerine bugün açıklanmış olması bile ki piyasada da çok söylenti haline geldiği için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Ama sonuçları tabii ki izleyeceğiz. Acaba bunun sonucunda ne çıkacak? Nasıl açıklamalar yapacak? Bunları hep beraber takip edeceğiz.
4: A1 Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel'e de kulak verelim.
5: Evet, yani şu anda gördüğümüz kadarıyla kur tutuluyor, tahmin ediyorum ki bir rezerv kullanımı vardır. Birazcık vadeli kontratlara baktığımız zaman dolar TL'nin işte Haziran'ı, Temmuz neyse Aralık'ı hepsinde bir yukarı hareket var. Hatta Aralık 2026'yı şu anda 57'ye yakın seviyelerde görüyorum dolar TL kurunu Aralık sonucu. Biliyorsun yani ekonomistler orada 50'ler civarında bekliyorlar. Orası 57'ye doğru yükselmiş durumda. Şu anda tahvil bono tarafı kapalı. O kapalı olmasa o tarafın da yukarı hareket yaptığını görebilirdik daha sert bir şekilde. Şu anda %7,5'lar civarında vadeli işlemler tarafında bir düşüş var. Yani aslında piyasanın genel düşüşü %5'ler civarındayken %8'e yaklaşan böylesine bir düşüş. Biraz bize açığa satış yasağı olduğundan dolayı vadeli işlem tarafında herhalde açığa satışlar değerlendiriliyor. Evet. Onu anlıyoruz. Bankacılık senin de söylediğin gibi birazcık daha derin satışıyor. Daha fazla yabancı da var. Eğer ki yarın tahvil piyasası da faizler hızlı bir şekilde yukarıya giderse belki hisse senetlerine sadece finans matematiği dolayısıyla hani uzun vadeli tahvilin faizi arttı diye bir tur daha yarın satış gelir. Tabii bugün satış geliyor. Uzun pozisyonda olanlar var. Bu uzun pozisyonda olanlara teminat tamamlama çağrıları gönderilecek yarın. Teminatı ya tamamlayacaklar onlar ya da tekrar onlar da satmak suretiyle pozisyonu kapatacaklar. Böyle sert satışlı günlerden bir gün sonra da bundan dolayı, bu teminat tamamlama çağrılarından dolayı da bazen satışı görüyoruz. Ama yani itidalli olmak lazım. Kaç gündür zaten bu beklentiyle de işte bizim Borsa İstanbul diğer ülkelerden daha zayıf bir performans gösteriyordu. Yani birike birike gelen bir risk vardı. Bugün son nokta. Ondan dolayı yani bu yani birkaç gün içinde tüketeceğimiz bir risk olur. Demin Mehmet de gayet güzel söyledi zaten. Sonra yolumuza devam ederiz.
4: Az önce Mete Yüksel'in de dikkat çektiği noktaydı. Mehmet Taylan'da sohbete buradan başlamıştı. Teminat tamamlama çağrısı raporuna Takas Bank tarafından baktığımızda 3,6 milyar TL'nin aşılmasıyla beraber rekor seviyeyi takip ediyoruz diyelim. Ve bir yorumda Pusula Yatırım'dan Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkancık'tan paylaşacağız.
6: Yatırımcı algısını muazzam bozacak bir gelişme bu. İçeride zaten bireysel yatırımcıyı TL bazında rekorları görmemize rağmen çekmekte zorlanıyorduk. Yabancı ortodoks politikalara sadığız. Tüm bu sürece rağmen bir şekilde borsa ayakta duruyor. Merkez Bankası sağlam duruyor noktasında. Hala bir güveni vardı Türkiye'ye ama bu karar sonrası bu güven ne kadar yara alacak? Bu da ciddi anlamda sorgulanacak bir süre. Yani borsanın önündeki hikaye çok ciddi bir darbe almış durumda, bunu söylemek mümkün. Elbette yeni bir dengelenme oluşacaktır. Sürecin evrileceği duruma göre, ortaya çıkacak tabloya göre yeniden değerlendirmeler yapacaktır. Ama şu an piyasanın ilk tepkisi doğrudan mevcut pozisyonları, riskli varlıkları satıp ondan sonra ne yapacağına karar verme noktasında olacaktır. Ama net net oldukça negatif. Bizim senaryolarımızın tamamını borsayla ilgili gözden geçirmemize neden olacak bir tablo.
4: Ve BloombergHT.com'da öne çıkan başlıkları aktaralım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından karar verildi. CHP Kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbirden görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralmasına. Karar sonrasında borsada dün %6'yı aşan değer kaybında en çok kaybeden sektör endeksi %8'i aşarak bankalar oldu. Endeks için kapanışa doğru devre kesici uygulaması da gündemdeydi. Ve bir diğer başlıkta İran'dan zenginleştirilmiş uranyum iddialarına yalanlama var. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, İran lideri Müşteba Hamaney'in yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokunun yurt dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdiği iddialarını yalanladı. Kısaca ajandayı bir turlayalım. Bugün yurt dışına döndüğümüzde Amerikan Merkez Bankası'nda yeni başkan Kevin Warsh'ın Beyaz Saray'da bir yemin töreni olacak. Almanya'da büyüme, yine İngiltere'de perakende satışlar, Amerika'da Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi bugünün ajandasında. İçeriye döndüğümüzde sektörel enflasyon beklentileri, finansal istikrar raporu, dış ticaret verileri, yabancı turizm verileri, uluslararası yatırım pozisyonu, kapasite kullanımı ve reel kesim güven endeksi kısa hafta yüzünden bir araya geldi tek günde. Bir de saat 8.30'da Finansal İstikrar Komitesi Bakan Şimşek Başkanlığı'nda toplanacak. Bugün aynı zamanda Finansal Okur Yazarlık Günü Türkiye'de, onu da yine hatırlatalım. Ve son bir yorumla biz de programımızı noktalayacağız. Yine yurt dışı finansman koşullarının çok iyi olmadığı bir ortamda bu sürece girmiş olduk. Koç Üniversitesi öğretim görevlisi ekonomist Doktor Ahmet Çimenoğlu değerlendirdi. Bu yorumla ilk sözü noktalıyoruz. Hoşçakalın.
7: Türkiye'nin toplam enerji ithalatı faturası 90 milyar doları aşmıştı. Geçen sene bu 60 milyar dolar oldu. Yani Türkiye aslında 2024-2025 yıllarında hem genel emtia fiyatları ve petrol fiyatları hem de dış finansmanın erişilebilirliği anlamında çok iyi bir uluslararası ortam ile desteklendi. Bu programı bu kadar bizim rahat sürdürebilmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu elverişli dış ortamdı. Şimdi 2026 yılına geldiğimizde enerji fiyatları 2022 seviyeleri civarında gidiyor. Dolayısıyla hiçbir şey olmasa bizim o 60 milyar dolar enerji ithalatı faturamızın bu sene 80 milyar dolara, hatta 90 milyar dolara çıkma ihtimali var. Yani 25-30 milyar dolarlık cari açığa ilave bir yükten bahsediyoruz. 2025'te zaten 30 milyar dolardı. Dolayısıyla 60 milyar dolar hesabı buradan geliyor. Şimdi bizim 60 milyar dolar cari işlemler açığımız varsa, 240 milyar dolar da döndürmemiz gereken borcumuz varsa, bu bizi çok ciddi bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya bırakıyor. O yüzden yurt dışında olan bitenler, faizlerdeki artış, işte risk iştahının azalması gibi durumlar bizim kur kontrolü politikamızı zorlayacak konular. Bunlar daha çok konuşulmaya başlandığı zaman ister istemez piyasalarda stres yaratıyor. Şimdi o yüzden de mesela Merkez Bankası raporlarında şu mesajı vermeye çalışıyor. Yani işte cari işlemler açığına baktığımızda tarihsel ortalamalara göre hala düşük.
8: %2,5 normalde, işte 3,5'ları falan, evet, altında.
7: Şimdi orada da şöyle bakmak lazım. 2021 yılında Türkiye'nin dolar cinsinden milli geliri 837 milyar dolar. Bugün 2026 tahmini 1.6 trilyon dolar, hatta üzerinde. Şimdi 5 yılda eğer bu veriye bakarsak Türkiye'nin dolar cinsinden milli geliri 2 kat artmış. Şimdi dünyanın hiçbir ekonomisinde böyle bir şey mümkün değil. Yani reel anlamda
8: ekonomi o kadar büyümedi.
7: Dolayısıyla uygulanan kur politikası nedeniyle bizim milli gelirimizde ciddi bir şişiklik var. Şimdi dolayısıyla bu 60 milyar doları ben 1.6 trilyon dolara böldüğüm zaman milli geliri oranla diyorum ki ya tamam, tarihsel ortalamalara göre o kadar da kötü değil.
8: İşte burada nominal rakam olarak bakmak lazım, nasıl bahsedeceğim.
7: Evet, evet, aynen öyle. O yüzden nominal rakam olarak bakmak lazım ya da daha anlamlı dolar cinsinden takip edilen mesela ihracat, turizm gelirleri vesaire gibi bir şeye oranla bakmak lazım. Öyle baktığımızda da 60 milyar dolar nominal olarak bizim tarihimizdeki en yüksek ikinci cari işlemler açığı. En yüksek 2011'de 74 milyar dolar. Ondan sonra 50 milyar doların üzeri bile yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hani burada çok büyük bir dolar likiditesi ya da yurt dışı işte finansman kriziyle karşı karşıyayız demek istemiyorum. O mesaj çıkmasın. Fakat o 2024-2025 yıllarında gördüğümüz rahat dış finansman ortamının artık pek olmadığını ve o esnada da bizim yurt dışı ödeme yükümlülüklerimizin giderek arttığı bir dönemde olduğumuzu bilmemiz, buna göre davranmamız gerekiyor.
9: Reklam. Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
10: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
9: 40 bin mi?
10: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi Pazarama'dan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
11: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bank kartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
12: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
13: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
12: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
13: Abicim.
12: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
13: Abicim.
12: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
15: Canım karım.
14: Ula senin ne işin var
15: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
14: Araba almaya geldim.
15: Ben de.
16: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
15: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
14: Ne acele Kılçık hocam.
17: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Apartman sakinlerine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Primera'sın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Kota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.

0: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. Soğa, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam
7: Soğa. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
8: Bana göre yenilikçi olmalı.
9: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
10: Bana göre vizyoner olmalı.
11: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
12: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
13: bankacılık. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
15: Reklam. Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
16: Daha sonrasında bunların bir şekilde piyasa tarafından sindirilmesi, yeniden ekonomik programın canlanması, arkasından savaş, şimdi bir kez daha siyaset riski. Dolayısıyla toplamda baktığımızda son bir sene içerisinde oldukça dalgalı bir piyasa dinamiği izledik, takip ettik. Piyasa oyuncuları için de kolay değil ama en azından hani son bir yıl içinde bu kadar büyük dalgaları yaşayınca acaba bir noktadan sonra piyasa bunları yönetebilmek adına biraz daha deneyimli diyebilir miyiz? Ne dersin?
17: Açıl Bey günaydın. Bahsettiğiniz gibi piyasalardaki oynaklık devam ediyor. Piyasanın da buna karşı hassasiyeti veyahut da daha dirençli olması da ön plana çıkıyor. Ama bu noktada piyasa bunu etkili şekilde yönetirken geçmiş dönemdeki siyasi veyahut da farklı 2023 yılında yaşanan biop olayları dikkate alındığı zaman da bu noktada kamunun bir noktada Borsa İstanbul'daki sağlıklı fiyat oluşumları için devreye girmesi gerekiyor. Bugünkü toplantıda kuvvetle muhtemel 1 Mart'taki savaş dönemindeki açıklamalar benzerinde, yani biraz daha sözlü bir ifade, gerçekçi bir aksiyon gelme ihtimali zayıf ama piyasa fiyatlaması oluştuktan sonra belki 2023 yılında yaşadığımız deprem felaketi sonrasında bireysel emeklilik fonları üzerinden işte örnek olarak hisse senedi sınırlarının %10'dan %30'lara yükseltilmesi veya benzeri gibi önlemlerin gelme ihtimali de bulunuyor. Ama sanki önce kamu bir fiyat izlemeyi devreye alacak, duruma bakılacak. Zaten bayram tatili de var. Şu anda bireysel yatırımcı anlamında da zaten satma imkanı olmayacağından dolayı o ilk panik fiyatlaması devreye girdi. Üzerine bugün de teminat tamamlama çağrısı kaynaklı olarak vadeli işlemler tarafında satış baskısı da devam edeceğinden dolayı işin göreceli fiyatlama anlamında en kötüsünü dün yaşadık. Bugün de yaşayarak o kara bulutun biraz dağılması beklenecek. Ama burada önce kamu tarafında bir fiyatlamayı destekleyici aksiyon, daha sonra şirketler özelinde de hisse senetlerinde yoğun geri alım programlarının açıklanmasıyla o belki endeksin dolar bazlı 280-275 tarafındaki majör destek oluşumunu destekleyici hisse geri alım programları veyahut da özellikle TL bazlı olarak o savaş döneminde test ettiğimiz 12.350-12.400'lerin fiyatlamayı destekleyecek şekilde önce kamudan daha sonra şirketler tarafında hisse geri alım programlarıyla bir algının değişilmesinin gerekliliği bulunuyor. Ama tabii ki de bunlar kısa süreli müdahaleler olması gerekiyor ki sağlıklı fiyat oluşumlarının piyasanın kendi iç dinamiklerinde sağlanması amacıyla.
16: Peki Tuğberk, burada teminat tamamlama çağrısından bahsettin. İşte 3.6 milyarlık bir teminat tamamlama çağrısı var. Dolayısıyla bunlar elbette piyasa üzerinde önemli etki yaratıyor. Bu bir. İkincisi, fonlardan bahsettin. Özellikle tabii bugün bono piyasasında ne olup ne bittiğine bakmak lazım. Çünkü hani bono tarafında dün nispeten daha sınırlı hareket oldu. Bugün biraz daha iyi gözlenmesi gereken yerlerden biri orası olabilir. Zira aslında bono hareketi, eğer faizler yukarıya doğru kaymaya başlayacak olursa, bu para piyasası fonları üzerinde de bir ekstra baskı üretme potansiyeli taşıyor. İçinde bulundurmak zorunda oldukları %10'luk devlet iç borçlanma kağıtları nedeniyle. Dolayısıyla hani buralarda bir hareket beklentin var mı? Biraz da onu sormak istiyorum sana.
17: Tabii sabit getiri menkul kıymet tarafı da özellikle kurumsal yatırımcı tarafında gerçek risk algısını yansıtan finansal enstrüman olduğundan dolayı oradaki hareketlilik daha fazla olacak. Çünkü özellikle borsadaki fiyatlama evet devreye girdi. Açığa satış yasağı vardı. Bundan dolayı BIOP tarafındaki taban oluşumu ön plana çıktı. Ama asıl bu işin önce durum tespit, daha sonra hasar tespiti için sabit getirilmenin kıymeti özellikle bizim Eurobond tarafına bakmak gerekiyor. Burada da

0: yandan dolayı sanki Borsa İstanbul'da olası bir kamu desteğiyle beraber türbülansın azalma ihtimaliyle sabit getirili menkul kıymetteki türbülans kıyaslandığında Merkez Bankası'nın para politikası dezenflasyon süreci de dikkate alınınca sabit getirili menkul kıymetteki türbülansın daha uzun süreye yayılma ihtimali fazla. Oradaki negatif hareket hisse senedi değerlemelerinin de aşağı yönü çekeceğinden dolayı yine en direkt olarak Borsa İstanbul tarafına da orta dönemli olarak negatif reaksiyonlar görülecek. Ama bugün dün ve bugün yaşanacak panik havası biraz dağıldıktan sonra aslında durumu biraz daha netleştirip itidalli davranmak şu anda piyasa dinamiğinde daha etkin. Zaten satım aşamasında taban formasyonları çok etkin, devre kesiciler çok etkin olacağından dolayı zaten yapabilecek bir şey yok şu anda. Bekleyip izlemek gerekiyor Açıl Bey.
1: Bas senaryonuzda bir faiz hareketi var mı?
0: Şu anda yok. Özellikle toplantıdan çıkacak kararlara bakmak lazım. Tabii 1 Mart'taki savaş reaksiyonuyla iç taraftaki olayın şiddeti aynı boyutta. Ama bunu bir yıl önce BBVA davasını da gördüğümüzden dolayı hani şu anda Merkez Bankası'nın da bekle gör politikasına devam edip başkanın enflasyon raporunda belirttiği bir haftalık depo imkanlarına ara verilmesi, sürenin uzun olmasına ilişkin yapılan öz eleştiri tarafında sanki o sürecin daha devam edip politika faizini 37'de bırakıp fonlamada 40'ın üzerinde 40'ta kalmanın devam edeceğini düşünüyoruz. Ama tabii ki de gelecek açıklamalarla beraber biz de görüşlerimizi duruma göre hem yurt içi hem yurt dışı kaynak olarak güncelliyor olacağız.
1: Tuğberk Çitilci, teşekkür ediyoruz sana aktardığım notlar için ve başlıyoruz şimdi Fatih Keresteci ile sohbetimize. Fatih, elbette yaşanan gelişmeler bir kez daha piyasalar ve siyaset riski çerçevesini gündeme taşımış oldu. Dolayısıyla bundan sonraki süreç açısından bakıldığında siyasetin nereye evrileceği önemli, piyasa açısından da tartışmalı birçok alan var. Fakat geldiğimiz noktada ilk olarak dünkü hareketi geçtiğimiz dönemden bugüne, son bir yıl içerisinde yaşananlardan da bahsettim. Piyasanın buraları yönetme yetkinliğini nasıl görüyorsun?
2: Tekrar günaydın Açıl. Şimdi evvela biz bir dezenflasyon programı uyguluyoruz. Ben hep böyle sağlıktan örnekler vermeyi severim. Aslında bu bir ağır bir tedaviydi. Bu ağır tedavi bir noktaya kadar geldi. Sonrasında hastayı yoğun bakımdan çıkardık ve servise götürdük. Bu bir nekaat süreci. Nekaat sürecinde en çok dikkat etmemiz gereken unsur hastanın dışarıdan herhangi bir şokla karşı karşıya kalmıyor olması lazım. Yani hani deriz ya, hani hastayı çok ziyaret etmemek lazım. Hastayı çok fazla virüslere maruz bırakmamak gerekiyor. Şimdi bizim program da öyleydi aslında. Yani 2025 yılına başlarken bizim programımız belli bir aşama kaydetmişti. Sonra hastayı NK sürecinde bir miktar dinlendirmemiz, bir miktar hastayı dış şoklara karşı bağışıklığını arttırmamız gerekiyordu. Şimdi bu noktada ben dönem dönem ekonomi yönetimi eleştirdim. Keşke şunu şöyle yapsanız, böyle yapsanız diye, ama onlara da büyük bir haklılık veriyorum. Çünkü hastanın NK sürecinde önce 2025 yılı Mart ayında İmamoğlu meselesiyle karşı karşıya kaldık. Yaklaşık bir 9 ayda onun etkilerini gidermeye çalıştık. Sonra 2026'ya başladık. 2026 yılında bu sefer dönüp dedik ki işte bu sene normalleşeceğiz dedik. Savaş çıktı. Tam savaşı yavaş yavaş yani içselleştirmeye başlamıştık. Dün yaşanan gelişmeler. Ya gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Yani tabii piyasa gittikçe hani bunlara alışıyor diyeceğim ama tabii alışmak koşuldan koşula değişir. Hangi noktada olduğunuzla alakalı. Yani siz sağlıklıysanız, dışarıda hayatınızı çok rahat idame ettirebiliyorsanız buna alışmak çok daha rahat. Ama az önce bahsettiğim örnekten neka süreci deseniz buna alışmak da çok kolay olmayabiliyor. Şimdi bu bir kez sürpriz değildi. Yani bunu biliyorduk. Senle de bunu geçen de konuştuk. Birçoğumuz da bunun farkındaydık. Fakat burada bizim duyduğumuz, çünkü sosyal medyadan çok fazla bilgi akışı var. Bunun bir kısmı dezenformasyon, bir kısmı hakikaten bilgi şeklinde ki çarşamba akşamı bir gazeteci bunu söyledi. Sadece gününü tutturamadı. Cuma günü söyledi. Perşembe günü oldu. O yüzden bu piyasa için böyle beklenmedik bir şok değil. Mesela İmamoğlu meselesi piyasa için beklenmedik bir şoktu. Hatta hatırlarsan o çarşamba sabahı Merkez Bankası'nın döviz piyasasındaki işlem limitleriyle ilgili sorundan dolayı döviz kurunda hani anlık sert bir yükseliş olmuş. Bu da bir sürü fonu ya da bir sürü portföyü value at risk üzerinden stoplatmış ve sonrasında uzunca bir süre istikrarsızlığı getirmişti. Bu sefer durum öyle değil. Bu sefer otoriteler konuya hakimler. Ne yapmaları gerektiğinin farkındalar. O yüzden bugünkü toplantı da bu kapsamda alınan bir toplantı. Ben toplantıdan hani az önce Tuğbek de bahsetti. Çok böyle somut anlamda hani şunu şunu şunu yapacağız ya da yaptık diye bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ben daha çok duruma göre, şartlara göre hangi adımlar atılacağı konusunda bir to-do list çıkarılacaktır diye düşünüyorum. Ama yani

0: Yani günün sonu itibariyle şöyle söyleyeyim, finansal piyasalar bir noktadan sonra denge bulur ama yeni dengenin eski dengeye göre ne kadar uzakta olduğunu tartışmak lazım. Bence yani yeni denge oluşacak, yeni denge ne yazık ki bizi bayağı bir geriye götürmüş olacak. Ekonomik programın kazanımlarının önemli bir kısmını geride bırakmamızı gerektirecek. Bunu bir net bir şekilde ortaya koyayım. Yoksa piyasa her zaman için dengelenir. Önemli olan hangi fiyat seviyesi de dengelendiğidir. Ama yani ben şöyle görüyorum. Kaynağı siyasi olan bir riski öyle parasal yöntemlerle çözmek çok mümkün değildir. O yüzden oradaki belirsizlikler, oradaki riskler geçmediği müddetçe sizin buna doğru atacağınız adımlar da sınırlı kalacaktır. Ve her geçen gün sizin geldiğiniz nokta bir önceki noktanın bir miktar daha gerisinde olacaktır. Ben açıkçası yani bu yaşananlarla beraber mevcut ekonomik programın geleceğinin bir tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yani sürdürülemez noktaya gelen bazı hususlar olduğu kanaatindeyim. O yüzden yani umarım bugünkü toplantıda yani dikkate alınacak unsurlar biraz uzun vadeli noktada oluşmaya başlar. Burada iki tane soru işareti ortaya çıkıyor. Bunlardan birisi döviz kuru ne olacak? Belki bunu birazdan konuşuruz. Bir diğeri ise siyasi anlamda belirsizlikler burada bitecek mi? Yani çünkü bir erken seçim hikayesi konuşulmaya başlanacaktır diye tahmin ediyorum. Dün sosyal medyaya baktığım zaman bu konuda çokça tespit, çokça ifade vardı. Bu şartlar altında piyasalar bir denge bulmaya çalışacak ama dediğim gibi tekrar bu denge bizim umduğumuz ve hayal ettiğimiz dengenin uzağında bir denge olacaktır.
1: Şimdi istersen biraz senaryoların üzerinden potansiyel piyasa tepkilerini ve makroekonomik çerçeve uyumunu tartışarak gidelim. Sen biraz önce söyledin erken seçim diye. Eğer bir şekilde senaryoların içerisinde artık herkes tarafından tartışıldığı için üzerine konuşmak da piyasa gözüyle bence faydalı olabilir. Bir erken seçim kararı çıkacak olursa önümüzdeki dönem için buna piyasanın verebileceği potansiyel tepki ne olabilir? Bir. İkincisi özellikle de makroekonomik çerçevede mevcut ekonomik program dahilinde nasıl bir beklenti içerisine girmek gerekir?
0: Evet. Şimdi açın ben siyasetçi değilim. Ben hukukçu da değilim. O yüzden bu konularda yorum yapmak gerçekten hani benim için utanç verici. Yani çünkü bilmediğim bir konuda yorum yapmak zorunda hani kalıyorum ama
1: zaten sadece gibi ekonomik çerçeve ve piyasa tepkisi çerçevesinde değerlendiriyoruz. Dolayısıyla
0: evet,
1: hani
0: evet.
1: O da bizim işimiz evet. Olan kısmı maalesef.
0: Yani ama yani bazı varsayımlar yapmak zorundayım. Yani birinci şunu söyleyeyim, bir seçim kararı nasıl alınır önce ona bakalım. Yani anayasamız neyi söylüyor o noktada? Anayasamız ya iki tarafa erken seçim kararı alma yetkisi veriyor. Birisi Cumhurbaşkanımıza veriyor. Ama Cumhurbaşkanının vereceği bir kararda hani bu iki dönem üç dönem kuralına takılacağından dolayı eğer erken seçim kararını Cumhurbaşkanı verirse kendisi aday olamıyor. O yüzden meclisin karar veriyor olması lazım. Meclisin karar vermesi için de 360 sandalyeye ihtiyaç var. Şu an Cumhur İttifakı yani AK Parti artı MHP'nin oyu buna yetmiyor. Bu arada MHP demişken de Devlet Bahçeli Bey'in bu konuda açıklamaları var. Yani evvela geçen hafta CHP karıştırılmamalı tarzında bir açıklama yaptı. Dün akşam da benim görebildiğim kadarıyla Kemal Bey feragat etmeli tarzında bir açıklama yapıyor. Yani demek ki orada da bir bütünlük söz konusu değil. Ama hadi diyelim ki meclisten bir erken seçim kararı çıktı. Tabii seçim beraberinde yeni beklentileri gündeme getirecektir. Yani seçim sonucu ne olur? O yeni bir heyecan getirecektir. Piyasada yeni bir fiyatlamayı beraberine getirecektir diye düşünüyorum ama yani ortaya çıkacak tablo çok fazla belirsizlik içerdiği için bence bu belirsizlikteki temel unsurlar netleşmeyene kadar piyasada hani piyasa neyi sevmez? Belirsizliği sevmez. Piyasa önünü göremediği zaman o noktada muhtemelen yürümemeyi tercih eder. Pozisyonları azaltmayı, riski azaltmayı tercih eder. O yüzden belirsizlik artmış oldu. Seçim hikayesi de bunlardan birisi. O noktada da dediğim gibi yani zorluklar var. Karar süreçlerini nasıl belirleyeceğiz o noktalarda falan var ama yani şunu söyleyeyim. Yani bizler bile hani 25-26 yıldır bu işe uğraşan biri olarak bile bunları yorumlarken zorlanıyorsam yani Türkiye'yi çok fazla bilmeyen yabancı yatırımcının bu olanlar karşısında ne tür tepki geliştireceğini yani tahmin etmek pek de zor değil ki dün ekonomi yönetimi Londra'da onlarla görüşüyordu. Tam görüşme noktasında ki o görüşmede Türkiye'ye yeniden güven tesis edilmesi için telkinlerde bulunuyordu ve ben oldukça başarılı yani geri dönüşler alıyordum. Tam onlar olurken böyle bir gelişme siz yatırımcıya, yabancı yatırımcıya tekrar nasıl o noktada ikna edebilirsiniz? O da ayrı bir soru işareti yaratıyor. Yani ben el cümle önümüzde belirsizliğin yüksek olduğu bir döneme giriyoruz. Bu dönem içerisinde piyasa yeni denkleme göre, yeni unsurlara göre bir denge noktası bulmaya çalışacaktır.
1: Peki şimdi tabii bir yandan da piyasanın kendi iç dinamikleri üzerinden okuyacak olursak biraz evvel kur kısmından bahsettin. Dün akşam itibariyle bir miktar tabii talep, döviz talebi olduğunu anlıyoruz. Tabii zamanlama olarak da bayram tatiline de denk geldiği için işin içerisinde biraz o kısmı da var. Dolayısıyla şu an itibariyle dün bir parça kamu desteği olduğunu duyuyoruz kurun tutulması anlamında. Bundan sonraki dönem açısından hem rezerv seviyesi hem bundan sonraki döneme ilişkin kur yönetim stratejisi bağlamında ne beklemek gerekir? Öncelikle bir bu tarafı konuşmakta fayda var sanıyorum.
0: Evet. Şimdi açıl, bizim yurt içi yerleşiklerin davranışı çok önemli. Çünkü bence temel belirleyici unsur onlar. Çünkü yabancının buradaki pozisyonu belli. Yani biz savaş zamanında da bunu görüyorduk. Merkez Bankası da bunu biliyor. O yüzden bir 60-70 milyar dolar yabancı pozisyonu, onun çıkması durumunda Merkez Bankası bunun karşılayabilecek yeterli düzeyde rezervleri vardı. Ve o noktada da zaten biz hep neyi takip ettik? Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarını, oradaki döviz eğilimini, çarşıdaki davranışı takip ettik. Ve yani şaşırtıcı bir şekilde o noktada bir hadi adım olmayınca biz savaş döneminde kurla ilgili endişeler hatırlarsan çok kısa sürede sönümlendi. Fakat ben hani daha önce de burada paylaşmıştım. Son 3 senede yurt içi yerleşiklerin döviz talebini böyle 70'e yönelik olarak incelediğimiz zaman 3 dönemde döviz talebinde bir artış gözlemlemiştik. Birincisi 2023 yılı yaz aylarında, yani Sayın Bakan göreve geldikten sonra o döviz kurunda bir miktar hani hareket noktasında bir esneme olmuştu. O noktada bir döviz talebi gelmişti. İkincisi 2024 yılı Mart ayında yerel seçimlerden önce bir döviz talebi gelmişti. Ve hatırlarsan Merkez Bankası faizi 5 puan arttırmak zorunda kalmıştı. Üçüncü ise geçtiğimiz sene İmamoğlu meselesinde bir döviz talebi gelmişti. Bu üç faktörün ortak bir özelliği var: iç siyasi gelişmeler. O da bizde şöyle bir intiba yaratıyordu. Yurt içi yerleşikler iç siyasi gelişmelere, dünyada yaşananlara göre daha hassaslar, daha tepkisel bir yaklaşım sergiliyorlar demiştik. O yüzden bu bahsettiğimiz olay da ona benzer bir olay. O yüzden zaten biraz hani temkinli ya da endişeli hani konuşuyorum. Şimdi dün bahsettim, Merkez Bankası hani kamu genel diye bir tanımlama yapalım. Bu arada rakamı biz hani hesaplayabiliyoruz. Sosyal medyada bazı afaki rakamlar konuşuluyor ama hani bir sistem var, bir platform var. Platform üzerinden geçen işlem sayısı üzerinden bir tahmin yapmak mümkün. O da 5-6 milyar dolar civarında bir Merkez Bankası rezerv kullandı kamu bankaları aracılığıyla. Şimdi yani bizim bir net yabancı para pozisyonu var takip edeceğimiz rakam. O yaklaşık herhalde 24-25 milyar dolar civarı bir yerde. Bu kuvvetli bir rakam mı? Değil. Bir diğer ise brüt rezervlerimiz var. O 170 milyar dolar civarındaydı. Dünkü satışları düşerse herhalde 165 milyar dolar civarı bir yer ediyor. Ve geçmişte şunu görmüştük biz: Merkez Bankası gerekiyorsa brüt taraftan da bir kullanım yapabiliyor. O yüzden ben şu an itibariyle hala döviz kuru tarafında çok önemli bir hani panik ya da hani böyle yatırımcıyı yani böyle kırmızı bayrak sallayacak bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum ben açıkçası. Fakat yine de burada şunu hani söylemekte gerek var. Bu sadece bugün için geçerli değil bu arada. Yani herhangi bir zaman konuştuğumuz zaman şunu hep dile getirmemiz gerekir. Özellikle şirketler kesimi için. Yani basiretli tacir olmanın bir yükümlülüğü vardır. O basiretli tacirde riskleri yönetebiliyor olmaları lazım. O yüzden yeni bir ortamla karşı karşıyayız. Yeni bir denkleme doğru gidiyoruz ve bu yeni denklemde şirketlerin risklerini yeniden gözden geçirmeleri ve gerekli gördüğü noktalarda da risklerini kapatıcı yönde adım atmaları onların yani en doğal görevlerinden birisi.
1: Bir faiz hamlesi bekliyor muyuz? Üzerinden biraz daha tartışalım istersen.
0: Evet. Beklemiyorum ben. Yani beklemediğimi daha önce de anlatmıştım geçen hafta itibariyle. Bence bundan sonra yapılabilecek adım şu. Yani bence bugünkü finansal istikrar kurulu toplantısında o konuşulacaktır. Eğer meselenin bir faiz meselesi olduğu noktasına gelirsek, ki az önce de söyledim, kaynağı siyasi olan bir meseleyi faizle ne kadar çözmek mümkün, o da ayrı bir konu, ama herhalde stopaj oranlarını aşağı çekmek gündeme gelecektir. Çünkü stopaj oranı aşağı çektiğiniz zaman yurt içi yerleşiklerin, ki esas bakmamız gereken nokta orası, onların getirileri üzerinden gitmemiz lazım. Ama onu da karar bugün çıkar mı bilmiyorum ama herhalde bugünkü bir liste ortaya konacaktır. Listede ne olursa ne yapmak lazım, herhalde bu bahsettiğim konulardan birisi orada olacaktır. Neden faiz artışı beklemiyorum? Çünkü yani işin reel sektör tarafını mutlaka düşünüyor olmamız lazım. Yani bakın, benim iktisat tanımım hep dört ayaklı bir sandalyedir. Dört ayaklı sandalyenin dengede kalması için ayaklarının eşit uzunlukta olması lazım. Bunlardan birisi tüketim, diğeri üretim, diğeri bölüşüm, diğeri ticaret. Yani üretim tarafını göz ardı etmiyor olmamız lazım. Üretim tarafında zaten savaşın yaratmış olduğu epeyce bir yük var. Tedarik zincirlerinde aksamalar şirketleri zor durumda bırakıyor. Bir de bunun üzerine daha sıkı bir para politikası, daha yüksek bir faiz bizim üretim tarafında büyük problem yaratırız. Yani zorlukların farkındayım ama yine de bu noktada ben hani normal standart bir faiz artışından ziyade, eğer mesele yurt içi yerleşikse, yurt içi yerleşiklerin davranışlarında onların reel getirilerini yukarı çekecek bir stopaj hamlesinin çok daha doğru bir adım olacağı kanaatindeyim.
1: Eğer bir şekilde siyasi gelişmeler bundan sonrasını erken seçim satım haline doğru yönlendirecek olursa, o zaman ekonomik aktivitenin desteklenmesi, beslenmesi, bir miktar daha bütçe üzerinden gelebilecek çeşitli ekonomiyi canlandırma hamleleri, bunları beklemek gerekir mi?
0: Evet. Şimdi bizi izleyenlere önce şunu söyleyeyim. Biz burada hani olması gerekeni değil, ne olacağı tahmin etmeye çalışıyoruz. Yani normatifle hani rasyon arasındaki farklılığa gidiyoruz. Yani hep şey söylüyorum, yani sussam gönül razı değil, konuşsam fayda etmeyecek. O yüzden ne olacağı tahmin etmeye çalışıyoruz. Şimdi 70 seçimlere dönüp baktığımız zaman 70 seçimlerde hep şunu gördük. Seçim öncesinde hani seçim ekonomisi diye adlandırıyoruz. Bir miktar genişleme, bir miktar rahatlama olacaktır diye düşünüyorum ama mevcut ekonomik koşullar ve bizim elimizdeki enstrümanlardan baktığımız zaman öyle sınırsız bir hani genişleme imkanı da olmadığını not düşmek lazım. Çünkü zaten kırılganlıklar ortada. Ama yine de ben eğer bir seçim sürecine girecek olursak, yani ekonomik aktiviteyi destekleyici yönde, ya bu mesela emekliye bir maaş düzeltmesi olabilir ya da sene ortasında bir asgari ücret artışı olabilir ya da kredilerde bir miktar genişleme imkanı olabilir ya da maliye politikasından teşvik olabilir ama tekrar söyleyeyim, yani mevcut şartlarda elimizde o estetikler sınırlı üzlemde bir miktar genişleme olabilir. O genişleme de belki piyasada bir miktar rahatlık sağlar ama yani hani az önce siyasetçi olarak bir yorum yapmayacağım dedim ama hani kendimi o tarafta düşününce şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Yani bir ekonomik başarıyla seçime gitmektense herhalde güvenlik politikalarındaki başarı üzerinden seçime gitmek daha doğru bir strateji olur. O noktada da NATO zirvesi önümüzde. NATO zirvesinin sanki sonuçlarının seçimle ilgili bir ihtimalde kullanılma ihtimalinin ekonomik genişlemeden çok daha fazla ve faydalı olacağı kanaatindeyim.
1: Peki şunu sorayım sana, özellikle böyle bir ortamda elbette sen reel sektörle çok yakın çalıştığın için reel sektör temsilcilerinin, şirket yönetenlerin ya da hissedarlarının böyle bir ortamda önceliği ne yapması, kendi süreçlerini, kendi işlerini yönetirken neye bakarak hareket etmesi gerekir? Yani işin siyasi tartışma boyutu apayrı, ekonomik çerçeve, makroekonomik çerçeve üzerindeki potansiyel etkilerini anlamaya çalışıp bundan sonra kendi işini ona uyumlandırmak gerekecek ya, orada nasıl bir bakış açısıyla hareket etmek gerekir?
0: Evet. Şimdi açıkçası reel sektör aslında biraz böyle şilet kullanmak gibi bir şey. Yani hani bu bir hani motosiklet kullanmak gibi direksiyonu hemen çevirme şansına sahip değilsiniz. Orada atacağınız adımların, göreceğiniz etkileri belli bir zaman aralığıyla ortaya çıkıyor. O yüzden hani bu tarz beklenmedik ya da ani gelişmeler genelde reel sektörün çok çabuk buna intibak etmesini pek mümkün kılmıyor. Bunu bir zaman gerektiriyor. Yani evvela bunu söyleyeyim. Yani kimsenin elinde sihirli bir değnek yok hemen şunu yapalım diye. Ama trend olarak baktığımız zaman yani bizim dayanıklılık ve anti kırılganlık üzerine odaklanmamız gerekiyor. Ki bu dünyanın da en temel sloganlardan birisi. Yani resilience ve hani anti fragile tarafından gitmemiz lazım. Şimdi orada neler yapılması lazım? Yani birincisi aralara söyledim, nakit akışı. Yani nakit akışını çok doğru yönetmek lazım. Çünkü yani bunu hepimiz tekrar tekrar söylüyoruz ama ben bunu yine söylemek istiyorum. Hiçbir şirket zarar etti diye ya da hiçbir şirket cirolarında azalma oldu diye batmaz. Ama şirketin çok az borcu bile olsa sabah uyandığı zaman o borcu ödemesi gerektiği bir günde gerekli nakde sahip değilse şirket sorunla karşı karşıya kalır. O yüzden bir numaralı madde nakit akışı. İki numaralı madde gelişmelere karşı şirketi uyumlandırmak lazım. İşte bunlara biz hani esnek ve çevik davranmak diyoruz. Yani sabah uyandık, yeni bir denklemle karşı karşıyayız ki bugün öyleyiz. O denkleme karşı şirketin ne yapması gerektiğini karar veriyor olması lazım. Hatta bunu geçmişten karar vermiş olması lazım. Ve o kararları hayata aktaracak bir organizasyon planı oluyor olması lazım. Bunu kurmuş olmaları gerekiyor. Bunu kurmuyorlarsa hızlı bir şekilde kurmaları lazım. Üçüncüsü risk yönetimi. Yani o basiretli tacir dediğimiz hikaye, riskleri doğru alandırmak lazım. Bu da iki aşama beraberinde getiriyor. Birincisi önce riski ölçmeniz lazım. Çünkü unutmayın, ölçemediğiniz bir şey biçemezsiniz. Önce benim ne riskim var? Sonra bu riskleri nasıl yani yönetebilirim? Çünkü yönetmek demek riski kapatmak değil. Mesela şunu söyleyeyim. Türkiye'de 200 milyar dolar civarında bir finans kesimin net döviz açık pozisyonu var. Şimdi gidin döviz alın dediğimiz zaman şöyle bir matematik ortaya çıkacak. Yani birincisi döviz aldığınız zaman siz yabancı para krediyi kapatıyorsunuz demektir. Birdenbire %8-9 maliyetli bir borcun yerine %45-55 maliyetli bir borç koyuyorsunuz. Bunu denkleme koyduğunuz zaman zaten patrona dükkanı kapat git demekten başka bir şey gelmiyor. O yüzden riski yönetmek demek hani hemen git döviz al anlamına da gelmiyor. Bunu yönetiyor olmak lazım. Dördüncüsü ise yani organizasyonun gerektiği noktada yavaşlaması, gerektiği ona hızlanması noktasında bir planlama içerisinde olması gerekiyor diye düşünüyorum ama en sonları şunu söyleyeyim. Gerçekten yani reel sektörde olmak oldukça zor özellikle ülkemizde. Ve bunun adına da Hollanda hastalığı diyeceğiz. Bak onu da söyleyeyim size. Hollanda hastalığının ben farklı bir versiyonu anlatacağım. Bir müşterimle beraber konuşuyoruz geçenlerde. 2021 yılında bir yatırım yapmış. Yaklaşık 45 milyon dolar para harcamış. Bugün o yatırımdan çıkmak zorunda kaldı. Ve yani zararı yaklaşık 25-30 milyon dolar. Bana bir soru sordu. Ben bu parayı bu işe yatırmasaydım da finansal tarafta bir yatırım alsaydım ne olurdu? Muhtemelen 55-60 milyon dolar olur dedim. Ve dedi ki bu şartlarda bundan sonra Türkiye'de sanayici nasıl yatırım yapacak ki dedi.
1: Dolayısıyla elbette bunlar önümüzdeki dönem açısından hakikaten çok konuşulacak, tartışılacak şeyler. Coğrafya da zor, dönem de zor. Dolayısıyla aslında sürekli memleketin içerisindeki yaşananlar ya da coğrafya olarak çevresinde yaşananlar ya da dünyada olup bitenlerin yansımaları. Zannediyorum biraz daha dalgalı seyre alışmak gerekecek. Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun için bu sabah ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir araya gideceğiz, sonrasında yeniden karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu devam ediyor.
1: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Biz Türkiye'nin gündeminde oldukça yoğun, tamamen farklı şeyler konuşuyoruz ama Asya'nın gündeminde şu an itibariyle nispeten yükselen bir piyasa dinamiği olduğu görünüyor. Sadi Kaymaz.
2: Açıl, günaydınlar, iyi yayınlar direkt başladım. Şimdi açın, nereden başlasak bilmiyorum ama herhalde şöyle bir ekranımda hisse senetleri endeksleri var. Şöyle bir genel havayı da aktarmak için onlara şöyle bir bakalım derim. Nikkei'yi de görece bugün onlar pozitif, daha da pozitif ayrışıyor. %3'e yakın kazançlar oldu. Kapanışa doğru 2.8 görüyorum. Kospi tabii hep volatilite diyoruz. Bugün görece daha düşük bir volatilitesi var açıl ama %0.6 civarında şu an kazançla devam ediyor. Hong Kong'da bugün bir hareket var. Birazdan anlatacağım, iki şirketten özellikle kaynaklı. Çin borsalarında da yükselişler var ama tabii Çin borsalarında yükselişler var derken önemli bazı şeyler var arka tarafta. Hatırlarsın açıl, 2015 yılında, 16 yılında müthiş bir böyle borsa balonu oluşmuştu. Müthiş ralliler oluşmuştu. Daha sonra o balon patladı. Patladıktan sonra da aslında pek çok regülatörde, pek çok ne diyelim amiyane tabirle kelle gitmişti. Özellikle düzenleyici kurumun başından görevden almalar olmuştu. Bu işi idare edemediğiniz çok hızlı yükselişler oldu. Daha sonra da balon patladı. Dolayısıyla şu anda Çin hisselerinde, Çin endekslerinde genel olarak bir yükseliş eğilimi var ama açık açık genel olarak resmi basın ağzıyla da sürekli resmi basın da tekrarladığı bir şey var. Yavaş boğa istiyoruz, çok hızlı gitmesini istemiyoruz diye. Dolayısıyla burada da en son dönemdeki rallilerin ardından sene başından bu yana milli takım dediğimiz devlet fonlarının satışa geçtiğini görüyoruz ama öyle böyle satışlar değil de açıl. Bloomberg'de bir veri vardı. 170 milyar dolarlık şu anda satış yapmış. Senenin başından bu yana ellerindeki varlıklarının da %90'ını boşaltmaları öngörülüyor şu anda. Dolayısıyla hükümet burada, hükümet fonları da bir dengeleyici rol oynuyor. Borsa çok kötü gittiği zaman alıma geçmişlerdi. Şimdi daha iyi likidite var, daha iyi likidite de satışa geçiyorlar. Bu satış haberlerine rağmen tabii borsanın hem Şenzhen'in hem de Şangay'ın şu anda yükseliyor olması bence önemli açıl. Diğer taraftan Hong Kong'da da %1'in üzerinde kazançlar var diyordum. Hong Kong'da aslında iki tane şirket öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Lenovo, dünyanın en büyük PC üreticisi, diz üstünde ya da masa üstünde baktığımız zaman. Tabii zor bir dönemdeyiz. Hafıza çipi fiyatlarında artış var, donanım fiyatlarında artış var. Pek çok tedarik sorunu var ama buna rağmen gelirlerini %20'den fazla arttırmış açıl, marjlarını da genişletmiş ve %37'lik bir kar artışına ulaşmış. Hisse de rekor kırdı. Sabahtan itibaren %17'yi bulan kazançlar var. Bu da genel olarak Hong Kong'a moral verdi. Bir de tabii yeni bazı şirketler var açıl. Yeni derken işte Lenovo'yu genel olarak biliyoruz. Alibaba konuşuyoruz işte. Asya'dan pek çok çip şirketini biliyoruz ama bir şirket daha var, Zhipu. Bu Zhipu ne diyeceksin Sadi? Genel olarak da bir yapay zeka şirketi. Kendi modeli var. GLM modeli var. Buradan bilenler olur. Bir GLM 5.1. O özellikle kurumsal müşterilerine, kod yazan müşterilerine daha hızlı API erişimi sağlayacağını, token sağlayacağını belirtti. Onun hisseleri de tek başına %23 yükseldi. Bu da tabii genel olarak yapay zeka temasını destekliyor. Günün en önemli verisi ya da en önemli haberi de Asya tarafından açıl. Japonya diyeceğim, çekirdek enflasyon verilerini aldık. Bir defa analistler tamamen çuvalladı açıl. Şunu kastediyorum, hiçbirisi tutturamadı. Hepsinin beklentilerinin en kötümserinin bile altında geldi. Şöyle bakıyorum TÜFE, çekirdek ama TÜFE %1.4'e gerilemiş. Son 4 yılın en düşüğü olduğu açıl. Diğer taraftan hizmet fiyatları da çok önemli. Boj bu tarafa çok bakıyor. Orada da %0.9 geldi. Burada da bütün beklentilerin, tahminlerin altında. Dolayısıyla evet, dünya genel olarak enflasyonu frenlemek istiyor ama Japonya'ya baktığımız zaman aman tekrar deflasyonist baskılar ortaya çıkar mı? Aman bizim bu kadar emeğimiz boşa gider mi dediklerini düşünüyorum bu verileri gördükten sonra açıl.
1: Sadi, çok teşekkür ediyoruz aktardığın bu değerlendirmeler ve notlar için. Sabah raporunun böylelikle sonuna gelmiş olduk. Hoşça kalın.
0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran hedef portföyün sunduğu sabah raporu sona erdi.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, Shell'ler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
7: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
8: Canım karım.
7: Ula senin ne işin var burada?
8: Ula Aslı senin ne işin var burada?
7: Araba almaya geldim.
8: Ben de.
9: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
8: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
7: Ne acele, kılçık

0: Altın'la günün kazananı Mehmet Bey.
1: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
2: Finansal özgürlük budur işte.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle. Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
6: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Yatırım ülkeninden herkese günaydın efendim. Evet, dün içerideki siyasi haber akışları ile birlikte takip ettik piyasa üzerindeki etkilerini. Mutlak mutlak kararı lira cinsi varlıklarda sert satış dalgasına yol açarken kararın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul tarafında kararın etkilerini gördük. Satışlar derinleşti ve kayıpların %6'ya ulaşmasının ardından endeks çapında devre kesicinin devreye girdiğini de takip ettik. Ardından bir süre endekse %6,1 ile birlikte Mart 2025'ten bu yana en sert düşüşle kapattığını da takip ettik. Siyaset alanında yaşanan gelişmeler piyasada sert hareketlere yol açtı. Takasbank tarafından açıklanan 21 Mayıs 2026 tarihli verilere göre Borsa İstanbul vadeli işlem ve opsiyon borsasında teminat tamamlama çaresi ise 3 milyar 635 milyon Türk lirası ile birlikte rekor kırdı. Takip ettik. Daha önce 9 Mart 2025 tarihinde ise 1,85 milyar Türk liralık teminat tamamlama çaresi gerçekleşmişti. Rekor bir teminat tamamlama çaresi olduğunu da takip ettik. Bir önceki rekor ise 29 Ocak tarihinde kaydedilmişti. Ardından karar sonrasında Türkiye'nin risk göstergelerinde kötüleşme izlenirken 5 yıllık CDS tarafında ise 20 bas puana yakın bir artışla 261 bas puana kadar yükselişini takip ettik. Nisan ayı seviyelerine geri döndü. Fakat burada ek tedbirler alınabileceğine dair beklentiler oluştu. Mutlak mutlak kararının yaratacağı etkiler izlenirken hangi ek tedbirlerin alınacağı da merak konusu. Finansal İstikrar Komitesi Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında saatler 8.30'u gösterdiğinde toplandı. Buradan çıkacak kararlar oldukça önemli. Türk lirasını savunucu kararlara yönelik de bir takım önlemler, hangi ek tedbirler alınacak, özellikle borsa tarafındaki fiyatlamalar üzerinde merak konusu olmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomi etkileriyle piyasaların etkin ve kesintisiz işleyişini sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır dedi. Saatler 8.30'u gösterdiğinde komite toplandı. Ek tedbirler burada bekleniyor. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu yöndeydi. Mahkeme kararı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın BBVA tarafından düzenlenen bir yatırımcı konferansı için Londra'da oldukları sırada da geldiğini hatırlatalım. Peki hemen şöyle piyasa açılışı öncesi öne çıkan günden başlıklarına hızlıca bakalım. Evet, CHP için mutlak mutlak kararı geldi. Dün Türk lirası varlıklardaki hareketliliği takip ettik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Özgür Özel'in başkan seçildiği 4-5 Kasım 2023'teki kurultay mutlak mutlak nedeniyle iptal edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimin görevi devralmasına karar verdi ve kararın lira cinsi varlıklarda sert satış yaşamasına yol açtı. Kararın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da BIST endeksinde satışlar derinleşti. %6'ya ulaşmasının ardından endeks çapında devre kesici uygulandı. Teminat tamamlama çağrılarında rekordan bahsettik. 3 milyar 635 milyon Türk lirası ile birlikte rekor kırdı. Yatırımcılar burada ne yapmalılar? Program içerisinde yine konuşacağız. Görüşmelerde uranyum Hürmüz anlaşmazlığı. Diğer tarafa bakıyoruz. Küresel anlamda da hala aslında ABD ve İran görüşmeleri devam ediyor. Bir olumlu bir olumsuz haber akışı. Piyasalar artık buraya bağışıklığını arttıracak mı, görmezden mi gelecek, kendi temasını mı oluşturacak? Çünkü adeta bir gün olumlu bir gün olumsuz haber akışları ile birlikte volatiliteden başka hiçbir şeye yol açmadığı da net bir şekilde ortaya konuyor. İran ve ABD arasında anlaşma umutları sürse de İran'ın dini liderinin uranyum stoğu açıklaması ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin fikir ayrılıkları yönünde ilerlemeyi gölgeliyor. Dolayısıyla bu tarafı da yakından takip ediyoruz. Japonya'da ise zayıf enflasyon temel göstergeleri son 4 yılın en düşük artış hızını kaydederek Japonya Merkez Bankası'nın yakın zamanda faiz artışına gidebileceği beklentisini ise zayıflatmış oldu. Dolayısıyla piyasalar için en azından daha umut verici bir başlık olarak öne çıkıyor diyoruz ve hızlıca veri takvimine geçiyoruz. içeride saatler onu gösterdiğinde finansal istikrar raporu, sektörel enflasyon beklentileri, Mayıs ayına ilişkin dış ticaret dengesi, reel sektör güven endeksi, kapasite kullanım oranı, uluslararası yatırım pozisyonu ve dış borç 2026 birinci çeyrek dış borcu karşılayacağız. Saatler 11'i gösterdiğinde ise İFO endeksleri Almanya'dan gelecek. Saatler 11'de yine yabancı turist sayısını göreceğiz içeride ve menkul kıymet para ve banka istatistikleri ise kısa hafta olduğundan dolayı bugüne sarktı ve dolayısıyla içeride bunu karşılıyor olacağız. Michigan Üniversitesi beklenti endeksini ise saatler 17'yi gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek. Evet, içeride yoğun bir veri takvimi var ama daha da önemlisi siyasi gelişmeler. Hızlıca şöyle konuklarla birlikte değerlendirelim. Doktor Emre Ahi bizlerle birlikte. Emre, hoş geldin. Evet, mutlak butlan kararı lira cinsi varlıklarda dün sert satış dalgasına yol açtı. Yatırımcı bugün bu sert satışın devam edip etmeyeceğini merak ediyor ama bir diğer tarafta Finansal İstikrar Komitesi de hızlı bir şekilde toplandı. Sabah saat 8.30'u gösterdiğinde oradan gelecek ek tedbirler de bekleniyor. Dolayısıyla yatırımcının bugün nasıl davranması gerekiyor? Öncelikle istersen senle başlayalım şu şekilde.
1: Evet, öncelikle günaydın Pelin. Senin de güzel özetlediğin gibi yani yaşadığımız siyasi şoklardan bir tanesini daha yaşadık dün itibariyle. Hemen akıllara ilk ben de bu haberi gördükten sonra aklıma geçen seneki işte Mart ayında İmamoğlu şoku aklıma geldi. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı dönem. Herhalde piyasadaki oyuncular da ilk önce oraya benzetecektir. Orada mesela ilk birkaç gün büyük bir şok yaşamıştık. Sonra bir süre sonra tabii ki finansal piyasalar hep toparlamaya meyilli. Özellikle hisse senetleri 3-4 ay içerisinde tekrar bir toparlama eğilimine girmişti. Şimdiki ilk satışlar nereye kadar olabilir? Hakikaten bu dünyanın en zor sorularından biri. Çünkü burada panikle yapılan satışları görüyoruz. Burada ne teknik analiz çalışıyor ne temel analiz çalışıyor. Özellikle ilk 1-2 gün böyle bu panik satışların olduğu dönemlerde. Sadece tek farkı burada bu mutlak butlan konusu hiç bilinmeyen, sıfırdan ortaya atılan bir konu değil. Ara ara gündeme geliyordu. Bu bir şekilde bu dava da sürüyordu aslında yani. Hiç fiyatları tamamen hiç girmemiş bir şey diyemeyeceğim. O yüzden birazcık geçen sene Mart ayındaki olaydan farklı. Belki Borsa İstanbul'daki satışlar o kadar derinliğe gitmeyebilir geçen seneki kadar. Yani bu sadece bir tahmin tabii ki. Yatırımcının da yapması gereken genelde ilk önce paniklememek. Hep bunu söylüyoruz ama insan doğası paniklemeye meyilli. Genelde de işte böyle dün margin call rakamını sen söyledin. Tarihin en yüksek TL cinsinden en yüksek margin call tutarı olmuş. Demek ki long pozisyonda çok büyük sayıda oyuncu vardı ve bunlar pozisyonlardan bugün kapamak zorunda kalacaklar. Veya yeni teminat getirmek durumunda kalacaklar. O da öğlen 3'e kadar süresi var. Genelde bu tip günlerde 3'e kadar o baskı biraz sürebiliyor. 3'ten sonra bir rahatlama gelebiliyor. Pozisyonlar yerine oturduktan sonra. Yani tabii dış konjonktürün de çok iyi olmadığı bir döneme denk geldik maalesef. Orada da henüz bir anlaşma yok. Her gün haber akışı çok hızlı değişiyor. İşte İran'la ABD birbirine karşılıklı böyle bir sözel savaş gibi bir ortamdayız orada benim gördüğüm. Bir şeye doğru gidişat var gibi yani bir ateşkes, bir anlaşma, ateşkes içerisindeyiz ama bir anlaşma olacak gibi ama o da böyle çok şey bir yol. Dalgalı bir patika orada da. Hem Hürmüz'ün 3 aydır açılmaması zaten çok ciddi küresel enerji piyasalarını bir etki etti ve enflasyon risk kaynaklı bir tahvil faizlerine ciddi bir yükseliş var. O da bir baskı unsuru. Yani şimdi kısa vadede herhalde bugünkü fiyat hareketlerini izleyeceğiz. Başka bakacağımız şeyler offshore'daki faizler nereye gidecek, o önemli olacak bence. Dün bir ara 50'leri görmüştük yanlış hatırlamıyorsam. Londra'daki TL faizlerde. O bir önemli bir göstergelerden biri olacak bence. Merkez Bankası ne kadar rezerv sattı o tam %100 teyit edebileceğimiz veri değil ama dün Bloomberg'in bir haberi vardı. Bir ara 6 milyar dolar civarına ulaştı. Daha sonra başka kaynaklardan bunun 10 milyar dolar civarına ulaştığına dair haberler gördük. Dedim ki bu şu an tabii %100 teyit edebileceğim bir veri değil. Rezerv başka bir konu olacak, takip edeceğim. Çünkü kur, bu kontrollü kur rejimi belli ki devam edecek. Ama rezervlerin durumu nereye kadar, bu swap haricinde rezervler nereye gelecek? O da bir stres unsuru. Bence piyasa bunları takip edecektir diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi yani piyasa bunları takip ederken bu volatilitenin ya da stresin ne kadar devam edeceği de önemli. Şimdi bir tarafta önümüzde bayram tatili var. Yaklaşık 2,5 günlük bir işlem günü kaldı. Bu gelişmeler açısından olumlu diye nitelendirebileceğimiz bir gelişme mi, yoksa bu kadar uzun bir tatil öncesinde satış korkusunu daha da derinleştirir mi? Çünkü teminat tamamlama çağrıları da rekor düzeye ulaştı.
1: Zaten o teminat tamamlama kısmı bugün herhalde bir şekilde yoluna koyulmak zorunda. Dediğim gibi öğleden sonraya kadar. Tabii bugünkü fiyat hareketi de önemli. Bugün ne kadar bu satış derinleşebilir? Dünkünün kadar olur mu? Onu izleyeceğiz, göreceğiz. Şeyde haklısın, genelde bayram tatili gibi böyle büyük tatilden öncesinde insanlar pozisyonları kapatıp nakite geçme eğiliminde olurlar. Ben aslında son günlerdeki satışı birazcık ona bağlıyordum. Ama demek ki bir şekilde bu konuda da bunu hisseden, duyum alan vesaire bir grup yatırımcı da olabilir mutlak buttan konusunda. Çünkü birkaç gündür biraz dünyadan negatif ayrışıyorduk. Önden bir miktar fiyatlara girmiş de olabilir diye düşünüyorum. O yüzden aslında ilk başta söylediğim geçen sene Mart ayındakini nazaran satışlar o kadar derinleşmeyebilir düşüncesindeyim. Tabii küresel konjonktüre bağlı. 2,5 gün var dediğin gibi. O yüzden bugünkü seyir bence önemli olacak. Zaten bir miktar yatırımcı pozisyonu kapatıp çekilmiştir diye düşünüyorum Borsa İstanbul açısından. Carry trade tarafında da orası aslında şey, muhtemelen hala içeride pozisyonlar var. Dünkü o bir anda offshore rate'lerin 50'lere gitmesi bize onu gösteriyor. İşte merkez bunu karşıladı herhalde. Bir taraftan onu da takip edeceğiz. Ama bu bayramdan önceki pazartesi ve yarım günlük salı günü de herhalde heyecanlı geçecek. Yani yoksa normalde insanlar orayı unutmuştu tamamen. 9 gün tatile gittik. Orası böyle zayıf likiditeyle geçecek 2 gün gibi düşünülüyordu. Şimdi orada muhtemelen hacim artacak. O açıdan katılıyorum sana.
0: Peki şimdi yerli yatırımcı tarafında ister istemez böyle siyasi gelişmeler olunca bir tarafta dövize yönelik pozisyon alma hikayesinin geçmişe nazaran daha sınırlı kaldığına dair de beklenti var. Bu da sanıyorum para otoritelerince alınan etkilerle birlikte gerçekleşiyor. Burada yine yönelimin az kalmasını beklersin. Dolar TL tarafındaki volatilite beklentin nedir? Senin bunu sormak istiyorum yatırımcılar. Çünkü bir taraftan da bu tarafı merak ediyor. Dolar TL tarafında hareket bekler misin yoksa beklemez misin?
1: Ben hala beklemem. Yani bu yeterince, şimdilik yeterince rezerv var ve alınabilecek başka önlemler de var. Hatırlarsan geçmişte bir ara swap hariç net rezerv -60 milyar dolarlara kadar gitmişti. Yine bu politikayı bir şekilde devam ettirebildi ekonomi yönetimi. Bence bunlar hemen feragat edilmeyecektir. Çünkü zaten enflasyonun biraz kontrolden hafif çıktığı, hedeflerin çok tutmadığı, muhtemelen böyle 30-35 arası bir yerlere doğru gittiğimiz bir enflasyon patikasının içindeyiz. Oraya bir ekstra bir kur hareketi eklenirse muhtemelen çarpan etkisi çok fazla olacak. Yani geçmişteki pass through dediğimiz kurdan enflasyona geçişin şimdi biraz daha büyük çarpan etkili versiyonunu görürüz diyorum. Çünkü o konuda hassasiyet çok artmış durumda. Yani öyle bir durumu bence çok tolere etmek istemeyecektir ekonomi yönetimi de. O yüzden gerekli önlemler alınacaktır. İlk başta rezerv, tabii ki miktar bu carry trade'den kaynaklı satışları karşılanacak. Dediğim gibi yerli bireysellerin böyle bir talebini bayağıdır görmedik. O önemli olacak. Eğer öyle bir şey başlarsa o önemli bir gelişme olacak ama ben onu pek beklemiyorum. Çünkü uzun süredir TL faizli olan bir kişi dolar bazında, yıllık bazda böyle %20 civarlarında bir getiri elde etti. Ki bu seyirde sürdükçe herhalde orada bir oynaklık başlamadan yerli bireyselin çok bir talebinin olacağını ben düşünmüyorum. Politika bir süre daha devam edecektir bence. Enflasyon konusu ayrı tabii. Onda vaktimiz olsa konuşuruz.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Emre. Aktardıkların için, detaylar için Doktor Emre Ahi'ye teşekkür ediyoruz efendim ve kısa bir araya gidiyoruz.
2: Reklam. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Binacele Kılçık Hocam. Albayrak
7: Finans. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
3: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu kez Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Taşoğlu ile birlikte değerlendirelim bu gelişmeleri. Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Evet, şimdi öncelikli olarak bu mutlak mutlam kararının etkileri. Dün piyasa üzerinde volatiliteyi oldukça sert bir şekilde arttırdı. Şunu sormak isterim. Bu siyasi bir belirsizlik mi? Yabancı yatırımcı nezdindeki hızlı bir çıkış hikayesi mi? Yani burada panik kaynaklı kısa vadeli bir satıştan mı bahsediyoruz? Yoksa yapısal bir riskten kaçışın başlangıcı mı diyoruz? Siz hangi taraftasınız?
2: Şimdi yapısal bir riskten kaçış hikayesi olacaksa bu 2 yıl evvel zaten başlamış olmalı. Bundan hikayesi sürekli ertelenen mahkeme süreci ve eninde sonunda piyasada bir gün çıkacağı beklentisi taşıyan bir hadise. Tabii ki siyasi manada bakıldığı zaman baktığımızda rahatsız edici, rahatsızlık verici sonuçları var ama en nihayetinde burada açılmış olan davada davayı açan taraf ve dava sonrası sonuca uğrayan taraf aynı aslında. Tabii bundan sonraki süreçte tam seçim yaklaşır. Ben sanırım bundan sonra ilgileneceği şey bu olur. Tabii seçime partilerin nasıl gireceğidir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu an değişik bir durum söz konusu. Tüm bunlar dün itibariyle bir muhakkak ki bir panik yarattı. Ama ben çok çabuk bu panik geri döneceğini düşünüyorum. Hı hı. Dediğim gibi bu İmamoğlu davası süreciyle aynı şey değil benim gördüğüm. Ve bunun etkilerinin de borsa hariç diğer taraflarda çok da aynı olmayacağını düşünüyorum ben.
1: Peki, şimdi teminat tamamlama şartları rekor düzeyde dedik. Bu tarafta önemli. Şimdi dolayısıyla buradaki rekor konuşulması küçük yatırımcı açısından yeni bir satış sarmalını beraberinde getirebilir mi?
2: Asıl trik bu bence bugün için. Çünkü gerçekten rekor bir margin call rakamı var. Dünden tabii ani gelen haberle bir anda piyasa çökünce kapanamayan da pozisyonlar var. Bugün de onun ben sıkıntısının yaşanacağını düşünürüm. Yani ortada matematiği var. O pozisyonlar, pozisyon saati, kapanış saati sonrasına kadar gitgeller yaratır piyasada. Aslında daha çok tabii ki düşüş etkisi yaratır. Bugünkü biraz teknik olacak. Çünkü yaşadığımız hadiseden müstesna biraz da teknik olacak. Ama kapanış saati sonrası pozisyonlar kapandığı andan itibaren de biz tersine bir tepki hareketinde görebiliriz. İki kutuplu bir hareket olur diye düşünüyorum bugün.
1: Peki, Finansal İstikrar Komitesi bugün toplanıyor. Bu toplanmada sıca masada hangi araçlar olabilir? Satışı sınırlayacak gibi yeni likit azımları, işte swap düzenlemeleri, açığa satış kısıtlamaları gibi benzeri önlemler. Buradaki volatiliteyi azaltmaya yönelik adımlar, piyasada yatırımcının paniğini engelleyecek düzenlemeler gelir mi piyasa açılışı öncesinde?
2: Yabancı yatırımcı

0: zaten minimum seviyede. 2020 yılında pandemide dünya borsalarına herkes saldırıyorken yabancı portföyler Türkiye'yi terk etti. Zaten orada başladı terk etme süreci. Biz bizeyiz aslında bakıldığında. Daha çok tabii faiz tarafında tek başına bizim hazine bonolarımız, devlet tahvillerimiz, sabit getirili kıymetlerimiz tek başına gösterge değil. Burada çok daha büyük bir piyasa var. Bankacılık sistemimiz de bu yönde çalışıyor. Sadece tek başına sendikasyonlar yeter. Bir şekilde yabancı girişlerinin sürdüğü bir ortamdayız. Ben bunu çok etkileneceğini düşünmüyorum. Bugünkü tedbirden müstesna varılmaya çalışılacak karar daha çok kur etkileri ne olur tartışılacaktır diye düşünüyorum. Borsa için zaten çok uzun zamandır açığa satış önlemleri uygulanıyordu. Bunun devamını beklerim. Hı hı. Ötesinde borsa için yapacak çok bir şey yok. Eğer varlık fonu devreye girmeyecekse. Hı hı. Dünkü panik, bugün de bu söylediğimiz, biraz evvel konuştuğumuz şey sebebiyle, margin call'lar sebebiyle devam edebilir. Hı hı. Ama dediğim gibi bir şekilde muhakkak satışların kesildiği ve tepkinin geldiği anı da göreceğiz. İlk defa yaşamıyoruz. Depremde de yaşadık. Az evvel de söyledim. Yomalı olayında da yaşadık. O evet. Zamandan bu zana depremde 4400 endeksteydiniz. Daha geçen gün bilançolar tamamlanmadan hemen 15200 endekse geldik biz. O sebeple benim yatırımcıya tavsiyem çok da panik yapmamaları yönünde. Evet. Hep bunu söylerim. Ellerinde eğer sevmedikleri, sevemedikleri, onları hep kötüde tutmuş hisseler varsa, şimdi her şey düşüyorken onları da değiştirme zamanı bence. Daha çok bunun peşinde koşsunlar.
1: Güzel, rotasyon hikayesi konuşulabilir diyorsunuz. Karar sonrasında kamu bankaları üzerinden yapılan Bloomberg'de geçen bir haberle birlikte söyleyelim. Oradaki döviz satışına yönelik konuşmalar var. Tüm bu detaylarla birlikte ister istemez yatırımcı TL'nin savunmacı olarak kalacak mı? Bu soruyu sormak istiyor. Ne dersiniz? Dolar TL tarafında herhangi bir hareket beklemek yine rasyonel değil mi?
0: Bu tamamen tabii ki şu anlaştığımız rezerv rakamıyla da ilgili. Şimdi geçmişte biz bu hadiseyi yaşasaydık, eksi rezerv değerlerini konuştuğumuz bir ortam vardı. Şimdi durum öyle değil. Bir de faizin 12-13'lerde gezdiği, hatta bonolarımızın Amerikan bonolarıyla yarıştığı bir dönem gördük biz. Şimdi öyle bir ortamda değiliz. Neredeyse 44'e yaslandı gösterge faiz. Ciddi de bir faiz oranı var dedi. Evet, böyle ortamlarda muhakkak dövize yönelim oluyor. Bir müddet devam da edebilir ama ben bir dövizde bir atak olacağını göreceğimizi düşünmüyorum. Yine sizi 2 yıl önce götüreyim. 35-80'di kur o zaman. Bir anda 44 lirayı gördük İmamoğlu vakasında. Şimdi dün bir şey yaşadık. Bugün onun o sürecin devamı var ama kurda siz öyle bir etki görmüyorsunuz. Yani. Bir şekilde kurda istikrarın sağlanabileceği, sağlamanın daha kolay olduğu bir ortamdayız. Muhakkak rezerv verilmesi yaratıp panik yapanlar olacaktır. Ama ben bir atak beklemiyorum.
1: Peki, teminat tamamlama çağrılarından bahsetmiştik. Vadeli taraftaki açılışa bakıyoruz. 4.85'lik düşüşle birlikte açıldı. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Mehmet Aşçıoğlu'na güzel bir gün diliyoruz. Efendim, araştırma masasına dönüyorum hızlıca.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, ne diyeceksin? Şu anda vadeli taraf 4.85'lik bir düşüşte açıldı. Dün hareketlilik vardı. Bugünden beklentiler, rakamlar neye işaret ediyor?
1: Pelin, aslında bugün haftanın son işlem günü ve oldukça hareketli bir hafta geçirdiğimizi söyleyebilirim. Aslında birkaç gün öncesine kadar, düne kadar jeopolitik riskleri konuşurken dün akşam saatlerinde gelen bir haberle yurt içi tarafta da bir hareketlenme yaşadığımızı notlarıma ekleyebilirim. Dün akşam saatlerinde gelen haber akışıyla beraber Borsa İstanbul cephesinde %6'lara varan bir düşüş gördük ve bu kapanışını da bu şekilde yaptı. İşlem sırasında devre kesicilerin işleme girdiğini burada notlarıma ekleyebilirim. Satış tüm endekslere yayılmıştı. Tüm alt endekslere yayılmıştı. Tabii ki de en derin düşüşü faiz hassasiyetinin en yüksek olduğu bankacılık tarafında gördük. %8.6'lara varan bir düşüş gördük. Borsa İstanbul'da bir miktar savaş dönemine döndüğümüzü söyleyebilirim. Dip seviyelere yaklaştığımız bir seans geçirdik dün akşam saatlerinde ve 15 bin lira

0: Kadar yükselen bir Borsa İstanbul takip etmiştik. Gelen ateşkes haberleriyle beraber şimdi 13.100'lerce civarında işlem gören bir Borsa İstanbul görüyoruz. Bugün açılış itibariyle bizi ne yöne doğru çekeceğini de takip ediyor olacağız tabii ki de. CDS'lerimize baktığımızda savaş öncesi 320'lerde olan CDS'imiz savaş döneminde 360'lara kadar yükselmişti. Dün ise 19 basman yükselerek tekrar 361 seviyelerine çıktığını söyleyebiliriz. Burada önemli bir nokta MSCI Türkiye ETF'lerinden geldi. MSCI Türkiye ETF'leri dün New York işlemleri sırasında %9.20'lik değer kaybı yaşadı diyebiliriz. Tahviller tarafına baktığımızda 2 yıllık tahvillerimiz 43.83'te, 10 yıllıklarımız 35.87'de işlem görüyordu. Dün haberin hemen arkasından dolar TL cephesinde ciddi bir oynaklık görmedik yukarı yönlü. Ciddi bir oynaklık gördüğümüzü söyleyemeyiz. Bu sabah saatlerinde bu sabah itibariyle sınırlı hareketler sergiledi diyebiliriz yukarı yönlü. Küresel piyasalara baktığımızda ise yapay zekanın hala geçerliliğini sürdürdüğü teknoloji hisselerinin rallilerine devam ettiğini söyleyebiliriz. Özellikle Asya seansında SoftBank ve Nilinova hisselerinin yukarı yönlü hareketlerinin devam ettiğini ve dikkat rekor seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Burada SoftBank hissesinin yükselişini OpenAI'nin halka açılmasını en büyük yatırımcılarından biri SoftBank'ta halka açılmasının neden olduğunu, Dinamo tarafından da iyi gelen bilançonun piyasaların olumlu karşıladığını notlarımıza ekleyebiliriz. Wall Street tarafında ise yine yeşil haritalarla kapattık günü. Dow Jones 10 Şubat'ta kırdığı rekorunu tazeleyerek yeni bir rekora imza attı kapanışı itibariyle. Bugün söylediğim gibi başta yurt içi piyasalar olmak üzere yine piyasaların takibine devam ediyor olacağız Pelin.
1: Peki. Elif, çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için detaylar için diyoruz ve araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Beyefendim evet, mutlak butlan kararı lira cinsi varlıklarda sert satışı beraberinde getirmişti. Vadeli taraftaki açılış da yine sert satışa işaret ediyor ki özellikle burada teminat tamamlama çağrılarının rekor düzeyde olduğuna işaret etmişti. Takas Bank tarafından yine açıklanan 21 Mayıs 2026 tarihli verilere göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon piyasasında borsasında teminat tamamlama çağrısı 3.635 milyon Türk lirası ile birlikte rekor kırmıştı. Dün siyaset alanında yaşanan gelişmelerin piyasada sert hareketleri yol açtığını takip ettik. Fakat burada etkiler izlenmeye devam ederken hangi ek önlemlerin ve tedbirlerin de alınacağı merak konusu. Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda saatler 8.30'u gösterdiğinde toplandı. Dolayısıyla buradan gelecek olan haber akışları da yakından takip ediliyor. Şimdi hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım ve gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan yatırım uzmanı Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey, vadeli taraf derin bir satışa işaret ediyor. Teminat tamamlama çağrısı burada borsadaki satışları hızlandırır mı, yoksa ek tedbirler de bekleniyor? Ne dersiniz? Nasıl bir başlangıç yaparız?
1: İyi yayınlar Pelin Hanım. Evet, dün akşam itibariyle mutlak kararıyla beraber biraz daha piyasalar hızlandı maalesef. Şöyle bir şey var. Son dakikalarda gelmesiyle beraber tam oradaki satışlar ve rezerv oranları piyasa tarafından tam yorumlanamadı. Açıkçası bugün daha çok test edeceğiz biz. Ve 8.30'da başlayan toplantının da sonuçlarını bir hayli merakla bekliyoruz piyasalar açısından ama... Bugün itibariyle işte kredili ve marjin kol teminat tamamlama çağrılarıyla beraber yine satış baskısını üzerimizde hissettiğimiz bir gün olacak maalesef. Diğer taraftansa özellikle hani tam İran Savaşı'nı belirli bir yere getirdiğimizi konuşuyorduk. Belirli bir sonuca ilişkin yere gelinmişti uranyum ve Hürmüz Boğazı ile ilgili. Hatta orada da yurt dışına baktığımızda özellikle Asya ve Avrupa ABD vadelerine de baktığımızda pozitif bir seyirle güne başladığımızı söyleyebilirim. Ama bizim şu an için içerideki haber akışımız özellikle risk algısını bozduğundan dolayı biraz daha bugün itibariyle negatif bir seyirle devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Özellikle şu an için kur cephesinde herhangi bir hareketliliğin gelmediğini gözlemliyoruz ve bundan sonraki süreçte de en azından buranın sabit ve daha sakin bir şekilde izleyebileceğimiz ek tedbirler ve önlemlerle beraber yolumuza gidebileceğimizi düşünüyoruz ama Borsa İstanbul'da özellikle tahvil fiyatlamalarının da etkisiyle beraber bankacılık üzerindeki baskıyı biraz daha sert bir şekilde hissedeceğimiz ve yukarı tepkilerin en azından şimdilik sınırlı olaraktan karşılanabileceğini gördüğümüz bir piyasa hakimi olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Serdar Karakaş, aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seans günü diliyoruz info yatırım ailesine ve sizlere. Efendim evet, saatler 18.30'u gösterdiğinde Finansal Komite, İstikrar Komitesi toplandı. Saatler 8.30'da toplantı gerçekleşiyor ve buradan gelecek olan ek tedbirler açıklamaları yakından takip edeceğiz. Piyasalar üzerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bu anlamda söylemiş olduğu açıklaması vardı, yapmış olduğu toplantıda finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomi etkileri ve piyasaların etkin ve sağlıklı kesintisi işleyişini sürdürülebilmesi açısı amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesi planlanmaktadır demişti. Dolayısıyla gözler bu toplantının bitmesinde ve oradan gelecek açıklamalarda diyoruz. Programı noktalıyor. Son 15'te görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

0: reklam.
1: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: Kale Kilit.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman, Ünal Finans Masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Son dakikadan başlayalım piyasa masasına. Türkiye'nin 5 yıllık tahvil faizi 58 bas puanlık bir yükselişle %40.27 seviyesinden işlem görmekte. Tekrar edelim, Türkiye'nin 5 yıllık tahvil faizi 58 bas puan yükselerek işlem görüyor. Geldiği seviye %40.27 olarak karşımızda. Şimdi Bekir, dünü bir konuşalım. %6,05'lik değer kaybı, devre kesicinin 17.44 suları devreye girdiği bir piyasa hareketi ve bugünden beklentilerde neler olur? Dün en çok bankalar düştü. Hareket bugüne devreder mi?
1: Evet, yani bugüne açılışta en azından devredeceği kesin. Ondan sonra dünden gelen pozisyon kapatma isteklerinin bugün açılıştan itibaren ilk birkaç saatte biraz devam edebileceği, sonra bir dengelenmenin, konsolidasyonun yaşanabileceğini beklemek yanlış olmaz. Daha önceki örneklere baktığımızda ilk gün verilen tepkinin ardından ikinci günler daha çok yüksek bant, geniş bantta dalgalanma ve konsolidasyon pozisyon kapatmalarının aktif olduğunu, ancak sonraki günlerde eğer ki farklı bir gelişme olmazsa, negatif görünümün devam ettiği takip edilirse düşüşler eğiliminin sürdüğünü görmüştük. En son 19 Mart'ta geçen sene biliyorsun benzer siyasi bir gelişmeyi Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla yaşamıştık. Orada %9'a yakın ilk gün kayıptan sonra ikinci gün %0,5'lik bir düşüş. Ertesi gün ama %7, %8'e yakın bir düşüş daha. Sonrasında toparlanmalar, %2, %4, %5 gibi toparlanmalar. Ancak 3 ay devam eden bir dar bantta sıkışık seyre geçen bir borsa takip etmiştik. Burada bugünkü bulunduğumuz yerle farkını şöyle söyleyebiliriz. Orada biraz sürpriz olmuştu. Burada aslında bu da sürpriz ama bugün olması sürpriz. Yani mutlak beklentisi epeydir piyasalarda konuşulan bir şeydi. Buna rağmen endeks daha önce bir rally yaptıktan sonra son bir hafta 10 günde bu beklentilerin artmasıyla kazançlarının önemli bir kısmını geri vermişti. %20'lik bir rally sonrasında bunun %50'sini takriben dünden önceki kapanışa göre geri verdiğini takip etmiştik. Dün de bu seviyelerin neredeyse tamamını geri vermiş oldu. Geçen sene 19 Mart'taki görünüme baktığımız zaman sürpriz bir karar olduğu için onun öncesinde bir 9400'den 10900'e kadar devam eder %16'lık bir rally'nin hemen peşine gelmişti o karar. Dolayısıyla o zamana göre öncesi anlamında bir farklılık var. Sonrasında neler olacağına ilişkin de dediğim gibi bugün alınacak tedbirlerle dengelenmeler olması beklenebilir. Sonraki gelişmeler, siyasi gelişmelerin ne tarafa evrileceği, ne göre şekillenecek. Viyop'ta tabii ki kaldıraçlı işlemlerde en önemli zarar orada oluşuyor. Çünkü kredili işlem ve kaldıraçlı işlemlerde portföyün büyüklüğünden çok daha fazla bir pozisyon çarpan alınma ihtimali evet olduğu için bu pozisyonlar kayıpların ve kazançların çok daha yüksek olmasına neden oluyor. Bugün geldiğimiz noktada kayıplar tabii ki çok yüksek düzeyde olması kesin. Dünden gelen verilere göre vadeli işlem ve opsiyon piyasasında 3.6 milyar liralık bir teminat tamamlama çağrısı var. Bu teminat tamamlama çağrısı ne demek? Dünden alınan pozisyonlar için yatırılan teminatlar fiyatların düşüşü nedeniyle artık gerekli olan teminatı karşılamıyor. Ne yapılması gerekiyor? Ya ilave para teminat yatırılması gerekiyor, dışarıdan piyasaya para sokulması gerekiyor. Para sokulmayacaksa da pozisyonlardan satış yapmak gerekiyor. Şimdi bu gibi piyasalarda, kaldıraçlı ve kredili işlem piyasalarındaki risklerin en önemlisi zaten böyle günlerde ortaya çıkıyor. Neden? Şimdi buraya ilave para sokmak kimsenin çok fazla isteyeceği bir şey değil. Belirsizliklerin bir süre daha devam etmesi gerekiyor. Sokabilen, gücü olan tabii ki getirecektir. Ama onun dışında pozisyonu kapatmak zorunda olanlar piyasa toparlasa bile bundan kayıplarının tamamını veya da bir kısmını geri alma fırsatını kaçırmış olacak. Çünkü pozisyonunu kapatmak zorunda kalacak bugün itibariyle. Peki Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu ne yapılabilir? Ne yapabilir? Daha önceki örneklerde neler yapılmış? Şimdi normalde açığa satış olsaydı açığa satışın yasaklandığını, kredili işlemlerde öz kaynak bulundurmanın esnetildiğini görürdük. Bunlar zaten devam eden, savaşın başlamasıyla birlikte, ABD-İran arasındaki savaşın başlamasıyla birlikte devam eden tedbirler. O yüzden bu taraflar cepte zaten. Ayrıca depo şartı getirilebilir. Depo şartı nedir? Hisse senetlerinde gün içinde alım yaptığınız hisse senedini aynı gün içinde satamamanıza getiriyor. Dolayısıyla volatiliteyi azaltan, oynaklığı azaltan ve farklı aracı kurumlardan virman yoluyla satışını yapamamasını sağlayan bir gelişme olur. Bu biraz belki oynaklığı azaltabilir. Bunun dışında piyasaların açık olması oldukça önemli. Açık olması açık olmaya devam edecektir. Türkiye bu anlamda, piyasaları anlamda her zaman serbest piyasanın işleyişine çok fazla müdahale etmeden sadece belli tedbirlerle piyasaların açık kalmasını sağlayan tarafta oldu şimdiye kadarki örneklerde. Bundan sonra da öyle olacaktır ki aksini konuşmak bile bence değiliz. Sosyal medyada bazı yazılanlar olduğu için onu söylemek istedim. Devam eden arz yönlü baskılar demiştik. Şirketlerin hisse satışları vardır. Bunlar rafa kalkacaktır mutlaka. Bedelli sermaye artırım başvuruları vardır. Bunlar ötelenecektir.
0: Bu arada Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizinde de 45 bas puan yükseliş oldu. Gelinen seviye 36-32 oldu. Onu da yine ifade edelim. Az önce 5 yıllığı telaffuz ettik. Şimdi 10 yıllıkta da yükseliş var. 5 yıllıkta güncelleme geldi. 130 bas puanlık yükseliş var. 40-99 seviyesine geldik. Viyop'ta ise satışlar bir miktar hız kesti açılışa kıyasla. Onu da söyleyeyim. %4,5 gibi bir eksiyle Viyop 30 başladı güne. %1,5 kadar eksideyiz şu anda. O dipnotu da aktaralım.
1: Evet. Yani burada önceki benzerlerine dünkü sert düşüşün ardından bugün dengelenme beklenebilir. Kamu kurumlarından özellikle pay piyasasında işlem yapma yetkileri olanlar belki alım yönünde destekleyici. Çünkü geri alım programı gibi düşünülebilir bu. Yani teknik olarak değil ama yani pratikte geri alım programı gibi düşünebilir. Olması gerekenden fazla düşüşlerde hisse senetlerinde piyasada piyasa yapıcı gibi işlem yapmalarının normal olduğunu söyleyebiliriz. Stopaj tarafında piyasa tarafından beklentiler var. Mevduat ve fonlar tarafında bunlardan çıkış engelleyecek, getiriyi artıracak stopajlarda yapılacak bir düzenlemeyle buradaki çıkışlar sınırlanması düşünülebilir. Bunun dışında yapılacak çok fazla bir şey yok.
0: Önümüz Merkez bayram bu arada. Evet. 2,5 işlem günü kaldı.
1: Aynen. Bu an, zaten yapılan işlemlerin takası bayramdan sonraya kalıyor. Bugünle birlikte. Bu anlamda takas nedeniyle yapılan işlemler tamamlandı, bitti. Bugün öyle bir şey yok. Öyle bir fiyatlama, öyle bir şeyin içine girmeyecek. Bunun dışında döviz kurlarında sakin bir seyir izleniyor. Tahvil tarafındaki tabii ki bu faizlerin yükselişi, tahvil fiyatlarındaki düşüş, buna bağlı fonlar tarafında da hem bireysel yatırımcıda kafa karışıklığına neden olabilir, fonların getirilerinde düşüşler olabilir. Hatta bazı fonlarda özellikle tahvil tarafında risk düzeyi oldukça düşük olan fonlarda bile günlük, bir günlük, iki günlük kayıplar olabilir. Burada yatırımcının yapması gereken kısa vadeli ani hareketlerden kaçınmak olacaktır. Hem pay piyasalarında hem de fon piyasasında. Artık fon piyasasını da yatırımcılar böyle alsat şeklinde kullandıkları için orada da dikkatli olmaları, temkinli olmaları gerekiyor. İlk anda haberin ilk yani bu tip gelişmelerde aslında borsa fiyatlamalarında şöyle bir şey oluyor. Haber ilk duyulduğu anda zarar kes yapabilen yapıyor. Ondan sonra bekleyeyim ne olayım dediğinde zaten o zarar olması olacak, tamamında olacak zararın büyük bir kısmını portföyünde görmüş oluyor yatırımcı. Dolayısıyla ondan sonra yapılacak olan şey sabırlı olmak, sakin olmak ve gelişmeleri daha detaylı bir şekilde bakarak daha böyle orta uzun vadeli bir perspektifle yol haritası çizmek. Kısa vadeli trade edenlerin zaten bu söylediklerimden bağımsız. Onlar zaten hem alım yönünde hem satım yönünde pozisyonlar alarak vadeli işlem ve opsiyon piyasasında olsun, pay piyasalarında olsun kısa vadeli trade ederek yönlerini kendileri anlık olarak karar veriyorlar. Bu yüzden şimdi biz borsa açılışı geliyor. Bunun öncesinde henüz bir tedbir görmedik herhalde. Dolayısıyla gün içinde Finansal İstikrar Komitesi'nden gelecek haber ve sonrasında alınacak ne yönde tedbir alınacak mı, alınmayacak mı, neler alınacak takip edeceğiz. Açılış rakamlarını verelim istersen.
0: Evet, daha öncesinde hazine bu toplantıda piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımları değerlendireceklerini ifade etmişti. %1,5'luk değer kaybı az önce Biopotuz'da aktardığımız değer kaybına paralel bir açılışa işaret ediyor. 197 puanlık düşüşte endeks 12.966 puana geldi. Bu arada Viyop tarafında da değer kayıpları %1'in altına inmiş vaziyette. O dipnotu da aktaralım izleyicilere ve buradan sektörel kırılımlar tarafına geçelim. Yeni güne başlarken borsada %1,82 mali endeks, %1,25 sanayi endeks, %1,20 banka endeksindeki düşüşler olarak karşımıza çıkmakta. Hizmetler endeksiyle devam edecek olursak orada da %1,73'lük bir kırmızı ekran var. Ulaştırma %0,32, turizm endeksi %3,96 eksiyle yine ekranlarımıza yansıyor. Kurlar tarafıyla devam edeceğiz. Dolar TL'de borsa açılışında işlemler 45.74.30'da, Euro TL ise 53.11.08'de, sabah saatlerinden bu yana kabaca bu seviyelerde işlemler gidiyor diyebiliriz 7'den itibaren. Yüzdesel bazda güne başlarken Türk Anadolu Metal, Turex Turizm, Ereğli Demir Çelik, Türkiye Sigorta ve Girişim Elektrik en çok yükselenlerde. Yüzdeselde en çok düşen tarafta endeks yüzde Ral Yatırımı, TAB Gıda, Destek Finans, Aksa Enerji ve Ülker Bisküvi takip etti. Puan bazlı katkılarda Ereğli Demir Çelik, Türkiye Sigorta, Türk Anadolu Metal, Garanti Bankası ve Girişim Elektrik. Yine puan bazlı baskılarda Aselsan, Destek Finans, Akbank, BİM ve Turkcell'i takip ediyoruz. 14 hisse günü artıda başladı. 80 hisse düşüyor. 6 hisse ise yatay bir performansta. Bu arada dün sadece 2 hisse günü artıda kapatmıştı. Şöyle bir şirket haberlerini çok kısa turlayalım. Akbank tarafında yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 2 ayrı 125 milyon dolar tutarlı borçlanma aracı için SPK'dan gerekli iznin alındığı yönünde bir açıklama var. Emlak Konut'ta yine Emlak Konut varlık kiralamanın yurt dışı sukuk ihracına ilişkin talep toplama sürecinin tamamlandığı belirtiliyor. Burada vade 5 yıl, miktar 650 milyon dolar, kupon oranı %7.75, itfa tarifi ise Tarihi ise 1 Haziran 2031 olarak değerlendirildi. İş Bankası'nda yine yurt dışında 3 ayrı tahvil ihracının satışı tamamlandı. 100 milyon dolar, 50 milyon euro ve 25,8 milyon sterlin nominal tutarlı olarak gerçekleştiğini takip ediyoruz. Yapı Kredi Bankası'nda tahsili gecikmiş alacak tutarı toplam 3,2 milyar TL olan alacağın 397,7 milyon TL bedelle 6 varlık yönetim şirketine satılması kararı var. Ayrıca banka yurt dışında 20 milyon dolarlık bir borçlanma aracı ihracını da tamamlamış vaziyette. Türk Anadolu Metal tarafında ilk çeyrekte 574 milyon TL ana ortaklık net dönem karı açıklandı. Türk Doğal Enerji tarafı da ilk çeyrekte 254 milyon TL ana ortaklık net dönem karıyla karşımıza gelmekte. Bugün temettü ödemesi olan tek şirket var, o da Grain Türk diyelim. Başka neler ekleyebiliriz piyasaya dair veriler gelmeden önce Bekir? Çünkü bugün yoğun biçimde veriler de sıkıştı tabii, kısa bir hafta.
1: Evet, yani beklentilerden daha iyi bir açılış olduğunu söyleyebilirim genel olarak. Hem sosyal medyada hem analistlerin açıklamalarına baktığımızda tahminlerden daha iyi bir açılış olduğunu söyleyebiliriz. Bunda şöyle, dün artık kapatan sadece iki hisse var demiştin. Otokar'la Europa var. Bunlar Otokar'ın işte Romanya'daki Otomekanika'nın alımına, Otomekanika hisselerinin alımına rekabet kurulundan gelen izin Otokar hisselerinde toparlanmaya getirmişti. Kazançlarının bir kısmını geri verse de artık kapatmayı başarmıştı. Europower'da gecikmeli gelen bilançoda tahminlerden çok daha iyi bir finansal açıklaması nedeniyle son dönemdeki yükseliş eğilimini koruduğunu görmüştük. O da satışlardan çok fazla etkilenmemişti. Bugün açılışta Ereğli'nin pozitif seyri, Garanti BBVA'nın pozitif seyri, bunlar endeksin düşüşünü sınırlayan faktörler olarak öne çıkıyor. Gün içinde de endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan Aselsan gibi, Akbank, BİM gibi hisse senetlerinde eğer toparlanmalar görebilirsek, fiyatlarında toparlanmalar görebilirsek endeksin düşüşünün sınırlı kalması ve hatta artıya geçebileceğini bile bekleyebiliriz. Çünkü siyasal tarafta dediğim gibi hala belirsizlik, yani takvime ilişkin belirsizlik, tabii ki belli bir takvimler söyleniyor ama burada CHP tarafından atılacak adımlarla birlikte o takvim de şekilleneceği için o takvime ilişkin belirsizlik belli giderilene kadar bundan sonraki süreç içerisinde hareketlilikler farklılık gösterebilir. Bunun dışında bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmaları olacak. Buradan gelecek mesajlar da takip edilecektir. Siyasi tarafla ilgili değil de belki ekonomiye yönelik de bundan sonra atılacak adımlar, siyasi tarafta o takvimi etkileyebilecek olası açıklama ve görüşler piyasalar üzerinde belirleyici olabilir. Bunlar yatırımcılar tarafından da dikkatli bir şekilde takip edilmeli.
0: Şimdi veriler de gelmeye başlayacak. Hemen oradan da satır başlarınızdan aktarmaya gayret edelim. Dış ticaret istatistikleri geldi. Genel ticaret sistemine göre hesaplandığında Nisan ayında ihracat %22,3, ithalat ise %3,1'lik bir artı ile karşımıza çıktı. Tabii bunlar geçmişe dönük veriler artık ama savaşın ilk emarelerini de barındırması açısından kıymetli bulunabilir diye biz yine satır başı olarak aktarmaya çalışıyoruz izleyicilerimize. Şöyle hemen öncelikle gelen dış ticaret verilerini turlayalım. Ocak Nisan döneminde ihracat %3, ithalat %4,3'lük bir artışla karşımıza geldi. Nisan ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %23,6, ithalat ise %3,3 oranında yükselişler sergiledi. Dış ticaret açığı Nisan ayında %29,8'lik bir azalmayla geldiği seviye itibariyle 8,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise geçen yılın Nisan'ında %63,2 iken bu yıl Nisan'da %74,9 olarak karşımıza çıkmakta diyelim. Bununla birlikte gelecek diğer verileri de bekliyoruz. Çünkü o tarafta da hem sektörel yine enflasyon beklentileri yine bununla birlikte uluslararası yatırım pozisyonu, reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı gibi rakamlar da son derece önemli. Bunu da yine atlamayalım. Şimdi Merkez Bankası'ndan veriler de gelmeye başladı ekranımızda. Hane halkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi Mayıs ayında 51,56'dan %49,51'e inmiş vaziyette Bekir. Borsada artıya geçti.
1: Finansal İstikrar Komitesi'nin açıklaması geldi.
0: Var mı açıklamalar?
1: Ama evet, herhangi bir tedbir konusunda bir şey yok. Sadece şöyle söyleyelim. Komite Türkiye ekonomisini sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makro finansal istikrarının korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı, finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde alınması kararlaştırılmıştır ifadeleri var. Olası bir tedbir durumunda bunlar ayrıca açıklanacağı anlamı çıkıyor buradan. Bunu da bu şekilde değerlendirelim. Enflasyon beklentilerinde kalmıştı. Oradaki bozulma devam ediyor ama hane halkı tarafında bu veriler artık hep son dönemde biraz daha farklılaşacak. Dolayısıyla son gelişmeleri çok fazla içermediği için verilerin tamamını biraz bakmak lazım. Geçmişi anlamak için bakmak lazım. Geleceğe yön çizmek için aslında biraz daha beklemek lazım. Gelişmeleri tamamlamak için. Borsa İstanbul'da da dediğimiz gibi satıcılı açılışın tahminler kadar kötü olmaması ve gelen özellikle bazı endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerindeki ya düşüşün sınırlı olması ya da pozitif açılış toparlanmayı getirdi. Bundan sonraki süreçte ama daha önce söylediğim gibi 19 Mart verilerini hatırlatmıştım borsanın seyrini. İlk günkü düşüşün ardından ikinci gün çok daha sınırlı bir satış ve geniş bant içinde dalgalanma oluyor. Dolayısıyla evet satış bitti diyerek fiyatlama yapacak bir durumda da değil şu anda piyasa. Satış devam edecek durumda da değil. O yüzden hep zaten bütün analistlerin söylediği kaldıraçlı işlemler ve kredili işlemlerden böyle dönemlerde uzak durulması gerekiyor dememizin sebebi de bu. Çünkü buradan düşüş yönünde bu düşüş devam edecek diye fiyatlananlar şu anda zararını katlamış durumda veyahut da tersine olduğunda neler olabileceğini bilmediğimiz için biraz beklemek lazım.
0: Bu arada kapasite kullanım oranı da Mayıs ayı için mevsim etkisinden arındırılmış şekilde bakıldığında %0.1 puanlık artışla %74,1, arındırılmamış veride ise 0.4 puanlık artışla %74,2 oldu. Bu notu da aktararak piyasa masasını noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sunar.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, mutlak butlan kararı ile birlikte dün lira cinsi varlıklarda sert satışları takip etmiştik. Bu sert satışların ardından Borsa İstanbul tarafında devre kesici ile birlikte kapanmıştı. Bugünden beklentiler ve özellikle teminat tamamlama çağrılarının rekor seviyeye yükselmesi ile birlikte burada panik satışların devamı gelir mi gelmez mi konuşuluyordu. O ardından Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplanmıştı. Buradaki gelebilecek ek tedbirler beklentisiyle birlikte bir miktar daha aslında buradaki atılacak adımlarla bu satışlı varlıklarındaki işte satış boyutunu azaltabileceğine yönelik beklenti oluşmuştu. Finansal İstikrar Komitesi'nde açıklama yapıldı. Türkiye ekonomisinin şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi. Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemelen etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamı ele alındı. Yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ele alınırken bunun yanı sıra dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve yine finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırıldı. Tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecek dedi Finansal İstikrar Komitesi. Herhangi somut bir adım atılmamakla birlikte yakından takip ediyoruz. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığından bahsediyoruz dedi. Hemen şöyle bir rakamlara dönelim efendim. Dünkü karar sonrası siyasi gelişmelerle birlikte yakından takip ediyoruz. Borsa İstanbul tarafında 0.20'lik bir geri çekilme, sınırlı bir geri çekilme var. 13.141 puandan hemen alt endeksler tarafına bakalım. Sınai tarafı pozitife dönmüş bulunmakta. Sınai'de pozitif bir fiyatta ama hatta %1'e varan alımlar var. 17.434 puandan bankacılık endeksi %1'lik bir geri çekilme, maliye endeks tarafında ise yarım puanlık bir geri çekilme işaret ediyor. Bunun yanı sıra hizmetler ve ulaştırma tarafında güçlü alımlar var. %1,85'lik yön yukarı ki Türk Hava Yolları puan bazı en çok yükselenler arasında olmaya devam ediyor. Ve ulaştırma tarafı dışında Bakırs Hizmetler Endeksi tarafında 0.29'luk yön yukarı. Turizm Endeksi tarafında ise yatay negatif bir fiyatlama var. Borsa İstanbul şu anda neredeyse pozitif tarafta fiyatlıyor diyelim. BIST Endeksinde pozitif bir fiyatlama var. An itibariyle yatay pozitif bir fiyatlamayı görüyoruz. Hemen pariteler tarafına geçelim bir de. Pariteler tarafında ise dolar TL 45.74 seviyesi, euro TL 53.08, euro dolar çaprazı 1.16.05, dolar endeksinde yatay bir görünüm söz konusu 99.32, sterlin dolar tarafında ise 1.34.18 seviyesini yakından takip ediyoruz. Hızlıca gidelim efendim Colend menkul değerlere. Araştırma analisti Sadullah Çalışır'dan detayları alalım. Sadullah hoş geldin. Öncelikli olarak piyasaya bakıyoruz. Pozitif tarafa geçti. Sınai tarafında güçlü alımlar var. Ulaştırma %1,5'un üzerinde alımlar söz konusu. Dünkü sert satış ardından bir de teminat tamamlama rekor seviyedeydi. 3,5 milyar liranın üzerindeydi. Dolayısıyla buna rağmen pozitif bir fiyatlayan piyasa var. Sürdürülebilir mi? Ne dersin? O panik satış sonrasında kendi düzenine mi geçiyor piyasa? Nasıl okursun şu anki fiyatlamayı?
2: Evet, yani tabii vadeli çok zayıf bir açılış yapmıştı vadeli kontratlar. Ama endekslerin açılışında aynı zayıflığı göremedik. Aslında biraz sabahki toplantıdan işte piyasaya destek verecek kararlar geleceği beklentisi de var. Bu kadar sert düşüş sonrası işte ölü kedi sıçraması olarak işte benzetilen sert yukarı yönlü genelde tepki alışları olur. Ama en nihayetinde işte siz de az önce bahsettiniz. Yayına girmeden önce işte Bekir Gürdamar da bahsetti. Bu tarz dönemlerde denge bulması piyasanın biraz zaman alıyor. Yani dün işte tabana yakın bütün hisselerde işlem görürken bugün tekrardan endekslerin artıya geçtiğini görüyoruz ama söylediğiniz gibi rekor bir margin teminat tamamlama çağrısı var 3,5 milyar civarı. Bir de piyasanın risk algısı bozulmuş durumda. Yani bundan sonra ki önümüzdeki yakın geleceğe ilişkin belirsizlik ortamı biraz arttığı için bu tarz yükselişlerde hemen bir dönüş bekleyip risk almak istemeyecektir yatırımcı. Dolayısıyla fiyatlama her iki yöne de oynak kalmaya devam edecektir bence.
1: Peki, sağdullar çalışır. Son olarak bir de şunu sormak lazım. Buradaki bugün sektörel ayrışma nasıl okunmak lazım? Sanayi tarafı 1,5 artıda, ulaştırma tarafı %2'lik artıda, bankalar tarafı yarım puanlık negatif bir seyir. Yatırımcı panik olmayacak, tamam, ama diğer tarafta da sektörde keskin bir ayrışma söz konusu. Burayı nasıl yorumlamak lazım?
2: Evet, ya şimdi endekste tabii destek alışlarının bankacılık dışında geldiğini görüyoruz. Tabii bu tarz gelişmelere yatırımcı da yani ne yazık ki artık alıştığı için yabancının yoğun pozisyonlandığı bankacılık tarafında direkt satışlar yoğunlaşıyor. Bunu hem yabancı hem yerli kurumsalların yaptığını biliyoruz. Diğer tarafta da endeksi dengeleyen taraflara baktığımızda sanayi biraz öne çıkıyor. Ulaştırmadaki pozitif ayrışmayı açıkçası çok bir anlam yükleyemedim ama dün barış görüşmelerinin sona yaklaşıldığına dair haber akışları belki olabilir. Hafta başından itibaren globalde de aslında havacılık tarafı güçlüydü. Ama burada asıl temel olarak öne çıktığını düşündüğümüz sigortacılık endeksi %4'e yakın açılış itibariyle bugün pozitif tarafta. O da sanırım faizlerin beklenenden daha uzun süre yukarıda kalacağı için sigortacılık tarafında portföy gelirlerinin artacağına yönelik beklenti biraz daha hani orada temel gerekçelerle aslında açıklayabileceğimiz taraf bence sigortacılık olabilir. Diğer işlemler biraz böyle denge, piyasada bir denge evet, oluşturması amacıyla yapılmış gibi görünüyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Colleen'in menkul değerler araştırma analisti Sadullah Çalışır aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz ve hemen efendim Nurol Portföy'e gidiyoruz. Genel Müdür Yardımcısı Sinan Paksoy'dan. Bu zorlu seans içerisinde şöyle bir fiyatlamayı alalım kendisinden. Sinan Bey, dünkü sert satış devre kesiciler bugün piyasa %1'lik pozitif bir seyirde. Bankacılık tarafı hariç bakıyoruz ki bankalar tarafı da pozitife geçti. Dolayısıyla şu anda hakikaten 1.21'lik yukarı yön söz konusu, 84 ise yukarı yön. Neler aktaracaksınız ama bir tarafta da rekor teminat tamamlama çağrısı var.
3: Günaydın. Evet, bu dalgalı seyir volatilite devam edecek mutlaka. Dün belki seans içi geldi. Genelde bu tarz haberler esasında cuma piyasalar kapandıktan sonra gelirken ama hukuksal bir karar seans içi geldi ve hisselerde spot tarafta özellikle devre kesiciler oldu. Vadeli spotun bayağı altına inmişti. Vadeli taraftaki işlemler ve çok ciddi bir, sizin de belirttiğiniz gibi, teminat tamamlama çağrısı var. Bugün öğleden sonra biraz daha o tarafta, vadeli tarafı da oturmuş olacak diyelim. Tabii bankalar en çok bundan negatif etkilendi ve sonra da holdingler, tabii banka sahibi olan holdingler. Çünkü faiz uzun süre yüksek kalacak. Yani bir taraftan CDS 160'lara geldi. Yani yurt dışı borçlanma oranları da bankaların %9-9,5'lara geliyor. Oradan döviz kredisi alıp içeride bunu kaçtan satacak? Nasıl bir faiz marjı yaratacak? TL faizlere bakınca onların nerelere geldiği gözüküyor. Swaplar bile 47'lere geldi. Bono faizleri tamamen bankacılığın aleyhinde esasında. Yani ilk etapta onları vuruyor. Sanayi biraz daha olaya pozitif bakıyor bankacılığa göre ama eninde sonunda bu yüksek faiz ortamı uzun süre devam edeceğini artık hepimiz kabul ediyoruz. Bir yerden sonra sanayi de vuracak. Çünkü TL borçlanan sanayicilerimiz bu yüksek faizi ödeyecekler. İçeride işler de esasında çok da parlak değil. Birinci çeyrek bilançolarımız geldi. Ve ikinci çeyreğin de neredeyse 1/3'ü bitti. Mayıs'ın sonuna geldik. Haziran'da ikinci çeyrek de kapanmış olacak. İhracat tarafında da çok parlak bir görünüm gözükmüyor dış talep tarafında. Onun için esasında sanayi tarafı içinde yani işler çok çok da iyi diyemeyiz. Yani bu bir tepki. Dün hakikaten çok ani ve şaşkınlık verici bir şekilde geldi. Tam takasın son günü, bayrama herkes hazırlanırken, tatil planları varken, bir 9 günlük bir haftalık bayram tatili düşünürken bir anda negatif haberler şok etkisi yaptı ve çok ciddi bir satış dalgası geldi. Ulaştırma da

0: defa böyle ciddi eksileri, eksi beşleri, eksi sekizleri görünce gerçekten bir panik havası başladı. Biraz tabii siyasetten gelecek yorumlar da, haberler de önemli. Biraz da sakin karşılandı diyelim. Dün akşam beklendiği kadar olumsuz tartışmalar olmadı. Bu yüzden siyasi tarafı da gözlemleyip devam edecek ekonomi tarafımız. Ama şunu kabul etmemiz lazım. Bir şekilde hem carry trade devam etsin diye, hem de yerli yatırımcılar dövize kaymasın diye TL'de verilen TL faizleri yüksek kalacak. Ve bu bu senenin belki tamamı için bütün oyunu değiştirdi. Öbür tarafta da esasında tabii İran Savaşı devam ediyordu. Yaklaşık üçüncü ayını bulacak. Bunun yarısı kadar, bir buçuk aylık bir süreçte karşılıklı füzeler ve saldırılar devam ederken neredeyse bir buçuk aydır ateşkes var. Bu tam bir adı konmadı. Savaş bitmedi ama eninde sonunda ateşkes var ve bayram sonrasına kadar devam edecek gibi. Bir yandan da Hürmüz Boğazı'ndan en büyük sıkıntı petrol arzıydı. Birkaç gün evvel 24 gemi geçmişti. Dün 31 gemi geçmiş. Yani bir şekilde abluka var ama herhalde İran ve Amerika bu şekilde açıklanmasa da bir şekilde gemilerin Boğaz'dan geçişine izin veriyor. Bu da petrol fiyatlarını 100 dolarlar civarı tutuyor. Çünkü bütün dünyanın esasında petrol fiyatlarının düşmesine ihtiyacı var. Çünkü bu enflasyon yaratıyor. Enflasyon da bütün dünyada tahvil faizlerini yukarı getirdi ve hiçbir hükümet, devlet böyle olmasını da tercih etmiyor, istemiyor yüksek iç borçlardan dolayı. Türkiye'ye dönecek olursak, evet, bu dalgalı, volatil seyirde devam edecek gibi.
1: Evet.
0: Çok sık işlem yapmadan esasında izlemeye devam etmek lazım. Arada sektörel bazda, hisse bazında, sizin de belirttiğiniz gibi sanayiydi, bankacılıktı, sigortaydı, dalgalanma olabilir ama bu dalgalanma hakikaten yüksek boyda devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki.
0: Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz Sinan Paksoy. Güzel bir seans günü diliyoruz efendim. Evet, Borsa İstanbul tarafında %1'in üzerinde kazançlar varken volatilite oldukça yüksek. An itibariyle yarım puana kadar düşürdü o kazançlarını. Şimdi bir kez daha sert bir şekilde yükseliş var. Bakalım, yakından takip ediyoruz. Diğer tarafta tahvil faizleri de fiyatlıyor. Evet, Mart ayına götürüyor bizi hatta. Hızlıca gidelim. Araştırma masasında Aslı Sabra Seren'le birlikte değerlendirelim.

0: Araştırma masasıyla devam ediyoruz. Bloomberg HT baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikte. Aslı, yani siyaset alanında yaşanan gelişmeler piyasada sert hareketlerle birlikte kayıtlara geçmişti dün. Tahvil faizlerinde bunu görüyoruz. Sadece hisse senedi tarafında değil, tahvil faizleri de bizi Mart ayına kadar götürüyor. O tarafın etkisini biraz değerlendirelim. Evet, birçok makro veri açıklandı ama tahvil faizleri de şu anda çok daha ön planda.
1: Evet, yani özellikle zaten enflasyon beklentileri ve savaş etkisiyle bu tahvil faizlerindeki yükselişin devam ettiğini görmüştük. Şimdi de tekrar siyasi risklerin bir miktar burada fiyatlanmaya devam ettiğini görüyoruz. Bugün 5 yıllık tahvil faizi %40.50 civarında, birleşik faizi. Dün 39.70'ler civarındaydı. Yani baktığımız zaman yaklaşık bir 80 bas puanlık bir artış varmış gibi gözüküyor. Yine 10 yıllık tahvillerde, burada şimdi şöyle, belki 5 yıllık üzerinden şunu söylemek de mümkün. Geçen sene Mart ayında yine bir siyasi çalkantı gördüğümüz durumda %41'in üzerlerini görmüştük. %41.17'lere kadar yükseldiğini görmüştük. Sonra bir miktar bunun yavaşça alınan önlemlerle birlikte aşağıya doğru geldiğini görmüştük. Oradaki önlemlerden bazıları aslında, belki şunu söylemek mümkün. Ciddi bir aslında döviz rezervlerinde erime olduğunu gördüğümüz bir dönemdi. Sonuçta döviz talebi gene rezervlerle dengelenmişti. Yine buna ek olarak da hem Merkez Bankası'nın faiz, yani hemen kısa vadede bir faizleri ayarladığını ve arkasından Nisan ayında da bir faiz arttırımına gittiğini görmüştük. Şimdi buradaki gelişmeleri de takip edeceğiz. Yani buradan sonraki alınacak önlemleri de bugün Finansal İstikrar Komitesi'nden yani mevcut durumun oldukça ekonomik, Türkiye ekonomisinin güçlü olduğuna yönelik açıklamalar geldi. Şimdi bunun ötesinde gelişmeleri takip edeceğiz. Özellikle gene döviz talebini, gerçek kişilerin ve şirketlerden gelecek döviz talebini takip edeceğiz. Ve rezervlerdeki görünümü takip edeceğiz. En son geldiğimiz noktada tabii savaş etkisiyle de bir miktar rezervlerde geri çekilme görmüştük. Şu anda brüt rezervler yaklaşık 160

0: 28 milyar dolar civarında. Swap hariç net rezervler de 37 milyar dolar civarında. Biz bunu bu arada hatırlarsak, yani dezenflasyon programı başlamadan önce bu swap hariç net rezervlerin eksi 60 milyar dolarlara kadar gerilemiş olduğunu gördüğümüz zamanlar vardı. Son bu savaş döneminde de özellikle, daha doğrusu geçen sene, burada şu anda ekranda da görüyorsunuz mavi çizgi brüt rezervleri, sarı barlarda net swap hariç net rezervleri gösteriyor. Burada swap hariç net rezervler yaklaşık işte 15-14 milyar dolarlara kadar gerilediği, 70 milyar dolardan gördüğünüz gibi oradaki siyasi risklerle birlikte burada bir rezerv kaybı olduğunu görmüştük. Şu anda da yani oradaki başladığımız 70 milyar dolar seviyesinde değiliz. Şu anda swap hariç net rezervler 37 milyar dolar civarında. Burada bir miktar daha yine döviz talebi rezervlerle dengelebilir olası döviz talepleri. Ama göreceğiz, yani burada ne kadar mevcut politika faizinde bir ayarlama gerekecek mi, gerekmeyecek mi? Çünkü şöyle bir şey de vardı hatırlarsan Pelin. Geldiğimiz noktada enflasyon beklentileri çok iyi gitmiyor idi. Hı hı. Gerçi bugünkü gelen enflasyon beklentileri hane halkında hafif bir aşağı seyir gösteriyor ama sonuçta 12 ay sonu, yani 12 ay sonrası için enflasyon beklentileri hala hane halkı için işte %50'nin biraz altında, reel sektör için de %33'ler civarında. Dolayısıyla özellikle piyasa katılımcıları anketinde de görmüştük, sadece kısa vade değil uzun vade, yani 2 yıl ve sonrası için de enflasyon beklentilerinde bozulma var. Dolayısıyla şöyle bir çıkarım da yapıyor idik: mevcutta politika faizi %37 seviyesinde ama asıl fonlama oranı %40'larda. 11 Haziran'daki toplantıda bunu zaten normal bir burada bir ayarlama yapılabileceği, politika faizinin de tekrar mevcut fonlama oranıyla eşitlenebileceğini düşünüyorduk. Şimdi burada geldiğimiz noktada bu seviyelerin döviz talebini dengeleme açısında, yani olası döviz talebini dengeleme açısında ne kadar etkili olacağını ve burada ekstra bir sıkılaşma gerekmeyeceğini takip edeceğiz.
1: Peki bakalım, yakından takip edeceğiz Aslı bu süreçte. Faizler yani ana kriteri ve şartı oluşturuyor. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam. Öncelikli yayın.
5: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
11: Bloomberg GT Radyo.

0: Beyefendi, yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Caner Özdurak'la birlikteyiz. Caner, hoş geldin. Yani ilginçtir ki piyasada sert satış yaşandı. Ardından baktık ki önlemler alınacak, alınmayacak vesaire derken açıklamalar. Piyasa %1'lik pozitif bir seviye var. Teminat tamamlama çağrılarındaki rekora rağmen. Nereden kaynaklanıyor, önce bunu sormak isterim.
1: Valla nereden kaynaklandığını anlamak için biraz beklememiz lazım gibi geliyor.
0: Doçent Doktor Caner Özdurak ile bağlantımızda bir aksama oldu efendim. Arkadaşlarım bir kez daha kendisiyle iletişim kuracaklar. Evet, hemen bakalım şöyle. Borsa İstanbul tarafında %1'lik bir alım var. 82 hissenin yukarı yönlü, 18 hissenin aşağı yönlü performansını yakından takip ediyoruz. Dolar TL'de bakalım. Dolar TL tarafında ise yatay bir görünüm söz konusuydu, ancak şu anda 45.74.27 seviyesinden fiyatlama geçiyor. Evet, Doçent Doktor Caner Özdurak'a biraz daha şimdi hemen dönelim yine. Kaldığımız yerden devam edelim hocam. Caner hocam, duyabiliyor musunuz beni?
1: Şimdi duyuyorum.
0: Evet, evet, bağlantıyı kurmakta zorlandık. Hemen şöyle sözü size vereyim. Nereye bağlayabiliriz burada? %1.16'lık pozitif bir seyir söz konusu. Yatırımcılar bu bağlamda tamam, işi geride bıraktık mı demeliler, yoksa temkinli mi yaklaşmalılar?
1: Temkinli yaklaşmak lazım. Yani özellikle hani toplumsal mutabakatta bu olan olaylar nerede dengelenecek, onu görmemiz lazım. Hani bu tepki alımları da olabilir burada gördüğümüz şeyler. Çünkü margin call'un tarihi seviyeleri gördüğünü gördük. Burada kredili alımlardaki pozisyonlara dikkat edilmesi lazım. Hani zaten borsa çok da böyle krediyle işlem yapılacak bir durumda değildi. Şu anki dönem hiç öyle bir dönem değil. Hani büyük ölçüde de zaten Merkez Bankası'nın dövizi tutma tarafında da rezervlerle ilgili hani inisiyatifleri oldu. İşte sabah FİK toplantısı oldu. Dolayısıyla hani kısa vadede bir panik ve inisiyal yaratılmamasıyla ilgili bir durum oldu. Ha, bu yükselişin içerisinde kimin etkisi var? Biz varlık fonunu bir yerde burada bir etkisini görecek miyiz? İşte piyasa buralardan da desteklenecek mi daha önceki dönemlerde olduğu gibi? Varlık fonu eliyle veya başka kanallarla. Bunları görmek lazım. O yüzden dikkatli ve temkinli olmak lazım. Yani sonuçta kısa vadede her ne olacaksa önümüzdeki bir iki gün içerisinde bu netleşmeyecektir. Muhtemelen bayram sonuna kadar bu gerginlik devam edecektir. Ve yani bu durumun toplum tarafından nasıl kabullenileceği veya ne derecede, toplumdan kastım da şu, yani hane halkı beklentileri, piyasa beklentileri veya sektör beklentileriyle ilgili alıcı bir bozulma olup olmayacağına dair en azından bir öncü bilgimiz olacaktır. Burada arada hani rezervlerle ilgili yapılan işlemler yetmiyorsa 11 Haziran'daki toplantı öncesi bir şey gerekecek mi? Ya da Merkez Bankası o toplantıda faiz artışı ile ilgili bir inisiyatif kullanacak mı? Hani üst banda yakın bir politika faizine gidecek miyiz? Bütün bunları takip etmek lazım. Çünkü yakın zamanda da yabancı bankaların hep 300 bas puan artış gerektiğini mi olduğunu söyleyen raporlarını gördük.
0: Evet.
1: Şimdi aslında bu beklentilerini tekrar dile getirebilecekleri bir risk mi yüklendi piyasaya bizim içsel dinamiklerimizden ötürü, yoksa bu kısa vadede bertaraf edilebilecek, beklentileri bu kadar bozmayacak bir şey mi, onu göreceğiz. Burada da temel konu, dediğim gibi, toplumsal mutabakatta nerede dengeleneceği bu konunun. Eğer hane halkı beklentileri kalıcı bir şekilde bozulursa bu durumdan ötürü, o zaman tekrar konuşmak gerekir. Çünkü bir noktada faiz indirimlerini düşünebileceğimizi ümit ederken, her ne kadar Merkez Bankası enflasyon beklentilerini 26 seviyelerine bence doğru da yaparak yükselttiyse de, sene sonuna doğru beklentilerimizin 26'nın üzerinde de kalma durumu oluşturacak bir durum olabilir burada. Eğer beklentiler kalıcı bir şekilde bozulursa.
0: Peki, tahvil faizleri bize ne anlatıyor? Tahvil faizlerinde özellikle şu anda enflasyon beklentileriyle birlikte yükselmişti. Dünden bugüne baktığımız zaman orada da 5 yıllıklarda 80 bas puanlık bir artış söz konusu. Yani Yine İmamoğlu hikayesinde mesela %41 üzerini görmüştük. Alınacak önlemlerle birlikte burayı takip edeceğiz. Diğer tarafta finansal istikrar raporunda sıkı finansal koşullar iç talepte dengelenmeye ve dezenflasyon sürecine destek vermeye devam etti şeklinde açıklamalar son dakika geliyor ama neler aktarırsınız ki buradaki tahvil faizleri piyasada biraz daha gerçeği mi fiyatlıyor?
1: Tahvil faizleri borsadan da önemli bence. Yani piyasa dediğimiz zaman benim ilk baktığım yer tahvil tarafı. Çünkü hem daha büyük hem daha likit hem de borçlanma maliyetleri üzerinden hani transmisyon sürecini yürüten ve TDS ile de beraber aradaki spreadlerin oluştuğu ve aslında hani bizim politika faizin işte maliyetler yükseldi, reel sektörün üzerine burada yük bindirdi dediğimiz konu aslında oradaki mekanizmadan ilerlemiyor. Hani bizim ne kadar tahvil üzerinden kaçla borçlandığımız, onun üzerine nasıl bir spread eklendi ve bunun piyasada oluşturduğu bir maliyet var bu kesim için. Tahvil de dolayısıyla burada hani bunu küreselde de gördük. Yani Amerika-İran savaşı ile ilgili konularda da görüyoruz işte Amerika tarafındaki tahvillerde. İlk tepkiyi veren ve genel itibariyle de doğru tepkiyi veren ve piyasanın önünde giden öncül gösterge olan taraf tahvil oluyor. Dolayısıyla da burada faizlerin yukarıya doğru gitmesi beklenen bir hamle. Bunun sürekli mi yukarıya gideceği yoksa hani bir yerde keplenip tamam hani burada durdu, buradan hani herhalde buradan sonrası yine belli bir platoda devam edecek dediğimiz bir seviyede oluşacak mı? Onu takip etmek lazım. Tahvil tarafı dediğim gibi benim öncül olarak ilk baktığım taraf.
0: Peki şimdi bir diğer tarafta elbette buradaki fiyatlamaya bakarken CDS risk primine bakıyorum 258 bas puana kadar şu anda bir gerileme var orada. 1.20'lik bir geri çekilme var. Dün ama sert bir yukarı yön söz konusuydu. Dolar TL tarafında ise 45.74.24. Merkezin savunma alanı daralıyor mu yoksa burada herhangi bir kuşku ya da endişeye mal vermemek mi lazım?
1: Şu anda endişeye mahal verecek bir şey yok ama alanda daralıyor tabii. Biz çok savunma futbolu becerebilen bir ülke değiliz. Hiçbir takımımız bunu beceremiyor. Yani biz ofansa dayalı oynamayı bilen bir ülkeyiz. Dolayısıyla savunma yapmamız gereken uzunca süreler böyle uzunca dakikalar savunma yapmamız gereken maçları büyük ölçüde kaybediyoruz. Bu sene bunu çok gördük Avrupa maçlarında. Aynı analojiyi kullanırsak çok uzun süre savunma yapabilecek bir durumumuz yok bizim. Hani rezervlerimiz de çok hızlı eriyebilir. Ama dediğim gibi çok hızlıdan kastımız önümüzdeki 3-5 günde böyle bir krize gireceğiz anlamında değil. Fakat bu sürecin hızlı bir şekilde bir ayına oturması lazım. Elimizde bunu hani yüzdürebileceğimiz rezervlerimiz vardı. Ha bu rezervlerin büyüklüğüne baktığımız zaman bu rezervleri ekonomiye aktarsaydık, ekonomide bazı alanları bununla kalkındırsaydık, bunun enflasyonu indirme anlamındaki etkilerini böyle ufak tefek simülasyonlarla baktığımız zaman aslında çok da düşük bir maliyet ödemediğimizi göreceğiz. Hani bu muhasebesini yaptığımız zaman şu dar zamanı geçirdikten sonra. O nedenle şu anda elinden geleni yapıyor Merkez Bankası. Zaten bir durum olduğunda ilk baktığımız yerde Merkez Bankası. Çok da fazla başka bir muhatap bulamıyoruz. Yani FİP toplantısında evet bir şeyler söylendi ama hani nette ne söylendi günün sonunda? Etkisi ne kadar olacak piyasaya? Yine takip etmeye devam ediyoruz.
0: Peki. Doçent Doktor Caner Özurak çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz. Ve efendim hemen şöyle piyasadaki hareketliliği ve beklentileri konuşalım. Mahlatçı Holding Strateji Direktörü Yücel Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Yücel Bey, şimdi teminat tamamlama çağrıları rekor düzeye yükseldi dedik. Dün sert satışlar vardı, devre kesiciyle birlikte bir fiyatlama vardı. İç siyasi gelişmelerin bugün piyasa üzerinde, Borsa İstanbul üzerinde %1'lik bir alım tarafında fiyatladığını görüyoruz. Öncelikle bunun meali nedir?
2: Evet, yani dün tabii seansın kapanmasına yakın içeride gelen hukuki süreçle ilgili alınan karar sonrasında bence hem tabii Borsa İstanbul tarafındaki devre kesici ve hisseler üzerindeki satış baskısının bu belirsizliklere hızlı arttığı bir günü kapanışını yaşadık. Bugün de biraz endeks tedirgin başladı ama şimdi görebildiğim kadarıyla gün içerisinde ekonomi tarafında sabah yapılan toplantı sonrasında piyasa dengeleyici ve piyasa destekleyici hamlelerin yapıldığına yönelik açıklamalar geliyor. Bu nedenle ben Borsa İstanbul'un kabaca 13 bin civarında bir psikolojik destek üzerinde kalıcı olmayı sürdürebileceğini düşünüyorum. Gün içi oynaklık devam edecektir. Büyük ihtimalle bir kulağımız özellikle İran-Amerika meselesinde bir kulağımızda da içeride ekonomik kurulunun attığı adımların sonuçlarının ne olduğu, kararların ne olduğu konusunda olmaya devam edecek. Ama panik havasında biraz daha her ne kadar Diop tarafında o teminat tarafı çok yüksek kalsa da gün içerisinde likitlerin de piyasa içinde gerçekleşmesiyle biraz daha sakinleştiği bir sabah açılışı yaşıyoruz gibi gözüküyor şu an için.
0: Peki şimdi buradaki süreç içerisinde elbette bir de tahvil faizlerindeki yükselişler dikkat çekiyor. Tahvil faizlerindeki yükselişlerin piyasa üzerinde bir stres yaratma durumu var mıdır? Dolar TL tarafına bakıyoruz, 45-74. Mesela merkezin oradaki savunma alanı devam ediyor mu? Yoksa burada alan daralıyor mu? Yoksa burada herhangi bir karmaşaya mal vermemek mi lazım?
2: Şimdi tabii biz önümüzdeki hafta bayram arası var. Bir uzun bir ara olacak. Pazartesi salıda bir seans veya bir gün gibi düşünürsek burada rezervlerdeki değişiklikleri hatta Haziran'ın ilk haftasında yaşayacağız. Ben kur tarafında daha önce de böyle şoklarda yaşadığımız mevcut ekonomik programın devam edeceğine yönelik yapılan açıklamaları da dikkate aldığımızda kur tarafında çok fazla bir oynaklık olacağını düşünmüyorum. Genelde zaten cuma günleri haftanın yataylığı üzerinden bir 10-12 kuruşluk yükselişler oluyordu. Bugün de çok benzer bir hareket var. Tabii gelişmeler takip edilecektir ama tahvil tarafı ve özellikle rezerv tarafındaki son durumu gördükten sonra Merkez Bankası'nın 11'inde alacağı kararda da bayram sonrası 8 işlem günümüz olacak. Dolayısıyla burada bayram sonrası geldiğimizde içeride ve dışarıdaki piyasalarda veya haber akışındaki gelişmelerin tahvil tarafındaki fiyatlamasını daha net görmüş olacağımızı düşünüyorum. Ama yani sonuç itibariyle bir Merkez Bankası'nın geçen toplantıda yaptığı politika değişikliğine gitmeme kararı sonrasında artık Haziran ayındaki toplantıda biraz daha belki geçen senenin Mart ayına benzer politika faizini yukarı çekip aynı bant arasında kalmayı planladıklarını söylemişti Sayın Karahan. Dolayısıyla bu bant yani şu anlık bantı koruyarak şu anki gidilip fonlama seviyesine çekme ihtimali son birkaç günde daha fazla arttığını düşünüyorum. Evet. Ama nihai sonuç biraz da Haziran ilk haftasında piyasa gelişmeleriyle verecektir diye düşünüyorum.
0: Peki şu anda piyasada en kritik göstergesi sizce hangisi? Dolar TL seviyesi mi, CDS mi, rezervler mi yoksa bankalar arası gecelik faizler mi?
2: Yani içeride bence tahvil faizleri daha yakından takip ediliyordur. Yani biz borsaya odaklanıyoruz ama biraz önce bahsettiğim özellikle olası faiz politikasının ne yönde olabileceği, hatta TL'nin ne kadar cazip tarafta kıldırabiliriz, buna karşı döviz talebi nedir, bunu görmek açısından ben tahvil taraflarını içeride önemsiyorum. Dışarıda zaten uzun süredir konuştuğumuz bence petrol fiyatı. Yani bugün son 3 gündür petrol fiyatlarının yatay seyretmesi bile yurt dışında bazı endekslerin bugün pozitif tarafta açılmasını, bir beklenti yaratmasını sağladı. Tabii işte doların değeri yine tahvillerin geldiği nokta konuşulabilir. Ama bunların hepsi şu anda petrol fiyatına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yani içeride evet faizler belki bir noktada Merkez Bankası kararı ve TL nasıl bir cazibe tarafında kalabileceği yönde takip ediliyordur. Veya bakıyorum açıkçası ben ama dışarıda da gözümüz hep petrol fiyatlarında olmaya devam ediyor.
0: Peki şimdi diğer tarafta bir kez daha şu teminat tamamlama çağrılarındaki rekor seviyelerden bahsettik. Bu bize normalinde kaldıraçlı pozisyonların ne kadar büyüdüğünü mü gösterdi Yücel Tonguç Erbaş? Yoksa bir sistemik risk oluşma ihtimali var mı bu bağlamda? O tarafı da biraz değerlendirelim bu gelişmelerin dışında.
2: Evet. Şimdi tabii çok enteresan bir 28 Şubat'ta savaşın başladığı günün hemen ardında yani 1 Mart'ta zaten Borsa İstanbul'da belli tedbirler alındı. Ve bu tedbirler aslında güne kadar da hatta bugün de geçerli olmak üzere işte açığa satış yasağından tutun da öz kaynak oranlarının %20'ye kadar esnetilebilmesi gibi bir durum içerisinde aslında biz böyle bir şok yaşadığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla teminat tamamlama tarafı dün biraz önce söyledim yani vadeli piyasaların günün en düşüğünde kapaması belki yeteri kadar spot tarafta satış imkanı olmaması, likiditenin orada sınırlı kalmasıyla gün sonuna sarkan işlemler olmuş. Ama bugün itibariyle daha dengeli bir piyasa olması evet bugün de devam etseydi ve bugün de benzer bir yani piyasada böyle az hacimli ve günün en düşüğünde bir açılışla ve devam eden bir gün olsaydı bunun çok daha kapsamlı bir risk oluşturabileceğini konuşabilirdik. Büyük ihtimal bugün ve özellikle pazartesi ve salı günü aracı kurumlar içerisinde bu teminat tamamlama meselesi, öz kaynak oranlarının belli bir dengede tutulması meselesiyle ilgili belli satışlar da piyasayı bir süre baskılayacaktır. Ama bugün akşam kapanıştaki o teminat tamamlamayla ilgili olan seviyeyi tekrar gözden geçirmek lazım. Bence dün biraz daha böyle bir saat aralığında gelen açıklamanın etkisi gibi gözüküyor şu an için.
0: Peki Yücel Tonguç Erbaş, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, değerlendirmeleriniz için diyoruz. Ahlatçı Holding Strateji Direktörü ile birlikte genel değerlendirmeyi almış olduk efendim. Programı noktalıyorum. Hoşçakalın.
3: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Reklam.

0: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
1: Reklam.

0: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatilin... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz konuşuyor efendim, dönüyoruz.
2: Toplam gelen doğrudan yatırım 15 milyar dolardı. Yani 30 yılda gelen 15 milyar doları biz son 23 yılda, bazen bir yılda daha fazlasını gerçekleştirdik. 30 yılda yapılan. Türkiye çok daha cazip bir ülke haline geldi. Yatırımlar yükseldi. Doğrudan yatırımlar bir ülkeye gidiyorsa o ülkede genel yatırım ortamı da iyileşmiş demektir. Hani yerli yabancı ayrımı yapmıyoruz burada. Yatırım ortamı iyileştikçe hem içerideki yatırımlar artar hem de dışarıdan daha çok yatırımcı ülkenize gelir. Türkiye bunu yaşadı. Son dönemde yıllıklandırılmış sermaye girişi doğrudan yatırım anlamında 12.6 milyar dolar seviyesinde şu anda. Dolayısıyla bu akış devam ediyor. Dünyada genel bir daralma var küresel doğrudan yatırımlarda. Özellikle gelişmekte olan ülkelere dönük küresel doğrudan yatırımlarda bir daralma var. Buna rağmen geçen yıl Türkiye bu yatırımları arttıran ender ülkelerden biri oldu. Bu tabloyu daha ileriye taşımak amacıyla yatırım ortamını güçlendiren, yatırım süreçlerini kolaylaştıran ve uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki faaliyetlerini destekleyen adımları kararlılıkla sürdürüyoruz. YOİK bünyesinde yatırım süreçlerini hızlandıran, YOİK dediğimiz yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu başkanlığını ben yapıyorum. O kurulda hem ilgili bakanlarımız var, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz, Sanayi Bakanlığımız, Teknik Sekreteryası'nı yürütüyorlar. Hem de özel sektör var orada. Dolayısıyla kamunun, özel sektörün bir araya geldiği, birlikte politikaları şekillendirdiği önemli bir platform. Burada bürokratik işlemleri basitleştirme, iş ortamını daha öngörülebilir hale getirme konusunda adımlar atıyoruz. Yeni teşvik sistemimiz yine değerli bir inisiyatif son dönemde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın yürürlüğe koyduğu HİT 30 dediğimiz yüksek teknoloji yatırım programıyla Türkiye cari açığı kalıcı bir şekilde azaltıcı yatırımları önceliklendirmiş durumda. Aynı zamanda bunlar ülkemizin, ekonomimizin katma değerini yükselten, teknolojik seviyesini yükselten yatırımlar. 30 milyar dolar civarında bir perspektifle bu programı başlatmış durumdayız. Yine Merkez Bankamızla birlikte yürüttüğümüz yatırım taahhütlü avans kredisi programıyla da cari açığı azaltıcı, teknolojik seviyeyi yükseltici projelere, belli ölçekteki, nitelikteki projelere uzun vadeli, düşük faizli kredi imkanı sağlıyoruz. Seçici dediğimiz bir yaklaşımla bunları destekliyoruz. Genel finansal şartları iyileştirmek tabii ki zaman alıyor ama biz bunu beklemiyoruz. Seçici kredi programlarıyla nitelikli yatırımları desteklemeye devam ediyoruz.
1: Efendim evet, grafik düellosunda dönüyoruz. Bu kez dünden bugüne yaşanan hem borsa tarafını hem de tahvil faizini şöyle bir grafikte gösterelim değil mi Mehmet?
3: Evet.
1: Evet, yani borsada hareketlilik yaşandı. Dün sen de yayında buradaydın. Özellikle sert satışlar vardı ama bugüne bakıyoruz. Yani ciddi anlamda da bir alım söz konusu şu anda. CDS'lerde bir toparlama var. Tahvil faizleri her ne kadar toparlasa da hala yüksek seviyelerde, orayı biraz bakalım.
3: Evet, genel anlamda borsada dünün aksine bugün bir tepki alımı var. Haftayı nasıl kapatacağız, ona oraya da biraz bakarız.
1: Bayram tatiline de kısa bir süre kaldı. Kesinlikle. Dolayısıyla bu süreci de yakından takip edeceğiz. Başlasın grafik düellosu diyoruz ve hemen şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Öncelikli olarak evet, tahvillerde stres artıyor efendim. 2 yıllık tahvil faizi beyazla gösterdiğimiz 44.55, 5 yıllık tahvil faizinin geldiği nokta 40.5 seviyesindeyken 10 yıllık tahvil faizi ise 36.40 seviyesinde. Şimdi şurada aslında sert bir yükselişi görüyoruz. Zaten burada savaş başlangıcından bu yana bize hep bir

0: enflasyon beklentilerindeki bozulma hikayesiyle birlikte zaten bir yükseliş yaşayan, yine Şubat itibariyle bir yükseliş yaşayan, Şubat sonu itibariyle yükseliş yaşayan tahvil faizleri vardı. Küresel anlamda yaşanan gelişmelerle birlikte enflasyon beklentilerindeki bozulmaları göstermişti. Dünden bugüne bakacak olursak 5 yıllık tahvil faizlerinde sert bir yükseliş söz konusu oldu. 40,5 seviyesinden itibariyle geçen yıla baktığımız zaman, yani İmamoğlu davası ile birlikte 5 yıllık tahvil faizleri 41 üzerini görmüştü. Alınacak önlemleri burada bu tarafta takip edeceğiz. Döviz talebini bu anlamda takip edeceğiz. Bugün geldiğimiz noktada 10 yıllıklarda ise 36,46 seviyelerini yakından takip ediyoruz. En sert hareketin ise 2 yıllıkta olması dikkat çekiyor. Bu ne anlama geliyor aslında? Bu vade doğrudan Merkez Bankası politikası ve kısa vadeli ekonomik risklere duyarlı olduğu için piyasadaki stres ilk burada kendini gösteriyor aslında. 2 yıllıklarda da bunu görüyoruz. 5 ve 10 yıllık faizleri ise burada bir yükseliş var ama daha sınırlı olmakla birlikte bir yükseliş söz konusu. Hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede aslında bize görünümün bir miktar daha enflasyon bazlı bozulduğunu da gösteriyor.
1: Evet, genel anlamda tahvillerden bahsettin ama hisse senetlerinde de bakacak olursak aslında Pelin, dün devre kesicilerin çalıştığı ve seansın erken kapanmak zorunda kaldığı bir ortamdaydık. Bugün belki biraz daha seans açılmadan önce daha kötümser beklentiler vardı fakat tam tersi gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Hı hı. Şu an alımlara baktığımız zaman Borsa İstanbul tarafında %2'nin üzerinde bir alım var fakat biz haftalık performansa baktığımız zaman orada da yaklaşık %7'ler civarında aşağıda olduğunu görüyoruz 5 işlem gününün sonunda. Tabii bugün özellikle haftayı kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta 1,5 işlem günü olacak. Dolayısıyla uzun bir tatile giriyoruz. Buradaki pozisyonlanma da bir miktar daha yakından takip edilecek.
0: Son dakika var bu arada. BIST 100 endeksinin gün içi yükselişi %2'yi aştı.
1: Evet, tam olarak şu anda %2 ve biraz daha alt kırılımlarına baktığımızda aslında Pelin, bugünkü hareketi bankaların biraz daha arkadan geldiği ve sanayi endeksinin, ki biz savaşın ardından sanayinin önde koştuğu bir kompozisyon görmüştük. Bugün tekrar işte biraz daha baktığımız zaman Ereğli gibi, Astor gibi, Aselsan gibi, Türk Hava Yolları gibi hisselerin yukarı doğru sert bir şekilde tepki verdiğini görüyoruz ama haftalık bazda biraz daha bu resme geri dönecek olursak biz savaşın ilk haftasında yaklaşık %6,7 civarında geri çekilen bir piyasa hareketi görmüştük. Onun sonrasında ise biz geçtiğimiz yıl 19 Mart haftasında %16,5, %17'ler civarında bir çıkış görmüştük. Tabii burada özellikle önümüzdeki hafta 1,5 işlem günü var. Ardından yeni bir aya geçeceğiz ve yeni ay fiyatlamalarını da yakından takip edeceğiz. Ama şunu da söyleyelim ki biz son 7 işlem gününde zaten zayıf seyreden performansımızla birlikte yaklaşık %15'ler civarında geriledik ki biz Pelin 11 Mayıs tarihinde 15.000 yüzlerinde üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiştik. Daha Mayıs'ın ikinci haftasında. Dolayısıyla oradan itibaren bir miktar daha geri çekilme söz konusu. Zaten her bir barın bir haftayı gösterdiği şu grafiğe baktığımız zaman da bir miktar daha savaşla birlikte oynaklığını da sürdüğünü görebiliyoruz. Ve bir miktar daha bizim iç siyaset gündemimizle birlikte bu fiyatlamalar nereye doğru evrilir? Bankacılık endeksini biraz daha yakından izlemek lazım diyelim. Ve haftayı nasıl kapatacağız? Burada özellikle 15.000 seviyelerine ne kadar uzaklaşacağız daha bu seviyelerden? Bunu da biraz daha takip etmek
0: dün
1: lazım.
0: Dün sosyal medyada çok da bilgi kirliliği de vardı. Kesinlikle. Biraz paniğe yol açan.
1: Gayet normal. Yani bu dönemlerde dezenformasyonun yüksek olduğu bir dönem var. Ama yatırımcıların işte biraz daha piyasa profesyonellerinin yorumlarına baktığımız zaman orada biraz daha soğukkanlılığın korunması mesajını verdiler.
0: Her defasında bu uyarı yapılıyor ki burada bugün baktığımızda pozitif tarafta bankacılık da %2'nin üzerine alımlar çıkmış bulunmakta. Dolayısıyla o aslında bilgi kirliliğine çok da aldanmamak lazım. Kapansın, kapanacak, işlem bile görmeyecek şeklinde birçok bilgi kirliliği vardı. Dün panik satışlarına da yol açtı. Efendim, evet, böylece grafik düellosunu nokta alıyoruz. Hoşçakalın.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ela Rakgün. Fokus programıyla karşınızdayız. Evet, haftanın dördüncü işlem gününe baktığımızda değerli izleyenler, dün yaşanan siyasi gelişmelerin yansımalarını bu saatlerde de fiyatlamalarda hakim olduğunu görüyoruz. Hemen biraz özetleyelim sizler için bu süreci tabii ki. Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararı verildi ve CHP eski başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye göreve iade edilmesi kararında bu karar nezdinde bu kapsamda alındığını gördük. Tabii bu süreçte hem YSK hem de Finansal İstikrar Komitesi'nde toplandığını biliyoruz. Bu haberin ardından bakıldığında Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve gerekli tüm adımların bu süreçte eş güdüm içinde atılması gerektiğinin altı çizildiği bu toplantıdan çıkıldı. CHP gündemi kapsamında ise bu saatlerde Yüksek Seçim Kurulu şu an bir toplantı içerisinde ve toplantı sonrası başlıkları canlı yayında takip edeceğiz diyelim. Dilerseniz bir de piyasalara dönmek lazım. Çünkü dün Borsa İstanbul 100 Endeksine bakıldığında burada düşüşle kapanan bir süreç vardı. Piyasalardaki son hareketlenmelere bakıldığında dün CHP mutlak butlan kararı ardından %6'ya varan BIST 100 endeksinde bir düşüş varken şu an %1,5'un da üzerine primle 13.391 puandan fiyatlandığını endeksin görüyoruz. Sabah saatleri 12.000 puan nezdinde açılırken şu an 13.000 puanı iğne atmış bir fiyatlamayla karşı karşıya kaldık. %2'lik bir düşüş vardı. Hemen düşüşleri telafi ederek %2'ye de varan bir yükselişi açtığını kaydedebiliriz sizlere. Şu an bu %2'lik artışın arkasından hafif bir geri çekilme olduğunu da aktaralım. Bir de alt sektörlere bakmak lazım. Çünkü dün teminat tamamlama çağrısı 3,6 milyar lira ile rekora işaret etti. CDS'imiz %3 artışı 250 bas puan üzerine çıktı ve Türkiye'nin 5 yıllık vadeli Eurobond faizi 23 puanlık bir artış kaydetti. Şu an bakıldığında bankacılık, sanayi ve mali tarafta pozitif bir tablonun bize eşlik ettiğini gördük ki biz bankaların daha önden gitmesine alışkınken savaşla beraber son zamanlarda sanayinin puan bazlı katkılarda önden gittiğini, bankaların da onu takip ettiğini izliyoruz. Şu an sanayi tarafında puan bazlı katkılarda %2,5'luk bir prim olduğunu da fiyatlamalardan görüyoruz diyelim ve bir de turizm tarafına bakalım. Hizmet ve Ulaştırma

0: tarafında da tablonun aynı olduğunu gördük. %2'ye varan ulaştırma tarafında bir yükseliş varken turizm ve hizmetlerde ise %1,5 hatta biraz daha onu aşan fiyatlamanın hakim olduğunu izliyoruz. Bir de parite tarafına bakmak lazım. İçeride bu denli bir siyasi taraftan gelen fiyatlama akışı varken küresel tarafta ise dolar TL, euro TL tarafı güne yatay şekilde işlem görerek devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.16-13 seviyesinde yatay negatif şekilde fiyatlanıyor. Sterlin dolar tarafında 1.34-36 seviyesinden işlem görülürken dolar endeksi 99,29 seviyesinden fiyatlanıyor diyelim. Ve bir de Avrupa tarafına bakalım. Avrupa tarafında bu sabah PMI verileri gelmeye devam etti ki dün de gelmişti. Almanya ve Fransa tarafında özel sektör faaliyetlerine bir daralma olduğunu savaşın etkisiyle kaydetmiştik rakamlarda. Bu sabah bakıldığında Almanya ekonomisi %0,5 beklenti paralelinde bir büyüme kaydetti. İngiltere'de ise perakende tarafında savaş etkisi kaynaklı satışların olduğunu ve düşüşün görüldüğünü rakamlar nezdinde izledik. Şu an pozitif bir seyrin hakim olduğunu Avrupa borsalarında izliyoruz. Ve bir de ABD tarafına bakmak lazım tabii ki bu süreçte. Fed'in Nisan ayı toplantı tutanakları gelmişti ve bakıldığında birçok yetkilinin hatta tamamı diyebiliriz. Burada yetkililerin büyük bölümü enflasyon risklerinin kalıcı hale gelmesi sebebiyle faiz artışı masada olabilir açıklamasında bulundu. BofA'nın küresel fon yöneticileri anketine bakıldığında ise katılımcıların %68'i 30 yıllık tahvil faizinde %6'ların görülebileceğinin altını çizmişti diyelim ve buradan bir de emtia piyasasına bakalım. Emtia tarafında ise aslında ons tarafta spot piyasada ons altın 4500 dolar seviyesinden fiyatlanıyor ki 4600 dolar seviyesinde altına in attığını görmüştük dün. Ons gümüş 76 dolar seviyesinden işlem görürken Bitcoin 77.000 dolar seviyesinden fiyatlanıyor ki hatırlatmak lazım. Üçlü ETF girişleri 82.000 dolarlara kadar Bitcoin fiyatlamasını çıkarmıştı fakat şu an bakıldığında FED belirsizliği ve Brezilya tarafındaki regülasyonların da etkisiyle beraber 77.000 dolarları gören bir seviyede fiyatlandığını izliyoruz diyelim. Ve Brent petrol, Amerikan tipi ham petrol tarafında şu an 100 doların da üzerinde bir seyir olduğunu gördük. Kısa bir reklam diyelim.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.

0: Fokus kaldığı yerden devam ediyor. Piyasalardaki son performansı ve dalgalı seyri konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Pusula Portföy Yatırım Danışmanlığı Müdürü Serdar Paz'ı bizimle. Serdar Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba Hala, çok teşekkür ederim yayına.
0: Teşekkürler Serdar Bey. Bakıldığında aslında dün akşam gelen CHP mutlak butlan kararının ardından piyasalarda dalgalı bir seyri izliyorduk ki bu sabah saatlerinde Borsa İstanbul tarafına bakıldığında %2'ye varan bir düşüş varken sonrasında alımların kararıyla, alım talepleriyle beraber %2'ye aşan bir yükselişin doğduğunu fiyatlamalar nezdinde gördük. Yani yavaş yavaş bir toparlanma emaresi olarak mı okumak lazım bunu? Piyasayı nasıl okuyorsunuz ve bu süreçte teminat tamamlama çağrısı ise 3,6 milyar liraya kadar çıkmış durumda ve rekor seviyelerde görüldü. Peki bu süreci nasıl okuyorsunuz ve yatırımcılar nasıl adım atmalı bu dalgalı piyasa arasında?
1: Tabii dün karar hani piyasa açıkken geldi ve evet, piyasanın kapanışına çok yakın bir noktada geldi ve karar açıklandıktan 12 dakika sonra da devre kesicinin işleme girmesiyle beraber işlemler tamamlanmış oldu ve hani dünden bugüne işte satmak isteyip

0: vakitte satamayan ya da işte satıp ertesi gün vesaire kapatırım diyen insanlar nasıl bugün reaksiyon olacak? Tabii piyasalar dün bizim piyasanın kapanmasından sonra işte döviz piyasasına, yaşanan gelişmelere, siyasi aktörlerden gelen açıklamalara vesaire baktılar. İşte Yüksek Seçim Kurulu ne zaman toplanacak, ne açıklamada bulunacak?
1: Evet.
0: Ondan sonra Finansal İşlekler Komitesi bir araya geldi. Oradan açıklamalar

0: sonrasında reel satışlar, yani teminat tamamlama 3.6 milyar TL getiremeyen yatırımcıların pozisyonlarının aracı kurumlar tarafından bilfiil kapatılması şeklinde bir açılışta o silsileyi gördük. Ama ondan sonra galiba piyasa buralarda tutunuyor. İşte kur tarafında çok fazla bir şey olmadı. Ondan sonra işte yabancı yatırımcının ilk planda reaksiyonu, diğer taraftan CDS tarafındaki yükselişin nispeten sınırlı kalması gibi böyle birçok faktör tabii. Yani şimdi bu hani bir laboratuvar deneyi gibi olmadığından belki 50-60 tane içeriden dışarıdan farklı değişkenin aynı anda fiyatlanmaya çalışılması gibi karmaşık dinamik bir süreç. Dolayısıyla endekste hani galiba işte buralarda tutuluyor. 12.500 o Şubat'ta savaşın çıkmasıyla beraber, Amerika-İran savaşıyla beraber endeksin hani bir değdiği döndüğü yer, işte 13.200'de boşluk bıraktığı yer, yani oralara kadar giderse işte varlık fonu da devreye girebilir ya da işte önceki buna benzer döngülerde yaşandığı gibi işte bireysel emeklilik fonlarına devlet katkı tarafında belki biraz daha işte senin de aldırılır mı, işte şirketlere geri alım vesaire tarafında bir takım teşvikler vesaire tanınır mı gibi, yani bu tip önlemlerin hani gelmesi beklentisi bile işte endeksin belli bir noktada dengelenmesine katkıda bulunuyor. Dolayısıyla endeks tarafını bu şekilde yorumlayabiliriz ama herhalde tahvil tarafında konuşacağız. Yani orada işler biraz daha gözüküyor.
1: O zaman buradan bir de tahvil tarafına dönmek lazım. Çünkü bu CHP'ye mutlak butlan kararının ardından tahvil faizlerinde ise iyi bir yükselişin olduğunu gördük tabii ki. 5 yıllık tahvil faizi 58 bas puanlık bu sabah bir artış kaydetti ve rakamlara bakıldığında şu an 2 yıllık tarafta ise daha derin bir artışın da olduğunu gördük. Bu tarafa bakıldığında 2 yıllık 44,50 iken 5 yıllık 40,5 ve 10 yıllık 36,58 seviyesinden tahvil faizlerinde fiyatlanmalarını sürdürüyor. Peki sizce yukarı yönlü bu hareket kısa dönemli bir stres çağrısı mıdır yoksa kalıcı bir risk olarak şu an piyasalarda barınıyor mu?
0: Şimdi tabii tahvil piyasası bakıldığı zaman hani bir orada ihraç miktarları çok daha yüksek, yani çok daha aslında yüksek derinliğe sahip bir piyasadan bahsediyoruz. Yani bu işte bahsettiğin 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tahvilleri mesela ihraç tutarlarına bakıyoruz. Trilyon TL neredeyse nominal tutarlı burada ihraçlardan bahsediyoruz. Yani o bir yabancı fonun işte 50 milyar, 100 milyar vesaire burada pozisyonu olsa bunu hani satmak istese, realize etmek, kapatmak istese onu karşılayabilecek derinlikte alıcı maalesef yok karşısında. O yüzden burada işler hani biraz daha böyle endeksten farklı çalışıyor. Bir de hani geçen sene Mart ayında yaşadığımız süreçte yabancı yatırımcının çok fazla TL varlıklarda bir pozisyonu yoktu. Ve üstüne de yurt dışı piyasalar tam bir rally havasındaydı. Yani işte İran, İsrail vesaire savaşı yoktu. Gelişen piyasaların rally yaptığı, işte Brezilya'nın, Güney Kore'nin vesaire her gün %200-%5 yükseldiği bir süreçteydik ve yabancı yatırımcının hani burada çok fazla bir pozisyonu da olmadığından realizasyonu da sınırlı oldu. Ama şimdi özellikle yılbaşından bu yana işte faiz indirim süreci, dezenflasyon, işte gelecek dönemde faiz indirim patikası vesaire bunlar satın alındı ve ciddi şekilde carry trade tarafına, tahvil piyasasında yabancı yatırımcının pozisyonlandığını gördük. Şimdi o yüzden hem global tarafta işler daha karışık, yani bir jeopolitik riskler işte sadece bizde değil, işte İngiltere'de tahvil faizleri finansal sistemi tehlikeye getirecek noktalara kadar yükseldi. Evet. Almanya'da bile 3'ün üzerinde, işte Japonya'da 30 yıldan bu yana ilk defa 10 yıllık tahvil faizi 4'ü aştı. Amerika'da 10 yıllık 4.60, işte 30 yıllıklar 5'i aştı. 6'lara kadar gelirse stres testine hangi kurumlar dayanabilir falan bunların konuşulduğu, tartışıldığı bir yerde. Biz bir de hani kendimiz kaynaklı, yani dışarıdan bağımsız bir şekilde yaşadığımız bu süreç dahilinde yabancı yatırımcı tabii yani tahvil pozisyonunu olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Tahvilde dediğim gibi yani dinamikler o pozisyonunu azaltmasına izin vermediği noktada, ki yabancı aslında birkaç haftadan beri de satıcı diye tahvil piyasasında, onu söylemem gerekiyor. Yani 42-43'ten 45-46'ya bile 2 yıllıkta böyle geldi. 10 yıllık 36'lar zaten bizim işte Cumhuriyet tarihimizin, yani 10 yıllık tahviller son 10-15 yıldan beri varsa en yüksek seviyeye tekabül ediyor. Zaten de buralara gelmişti ama buradan sonra hani ben piyasada eğer satamıyorsam kendimi hedge etmek adına işte gideyim bir CDS tarafında Türkiye riskini oradan kapatayım. İşte o da CDS risk priminin artmasına, yukarı gelmesine neden oluyor. Ya da işte döviz tarafında vesaire swap piyasasında dünden bu yana Londra'da yaşananlar hani TL'ye evet, olan talebin arttığına, çünkü yabancı yatırımcı döviz almak istediği zaman karşılığında TL bulması gerekiyor. O TL'yi de kendi bir şekilde sahip değilse piyasadan borçlanmaya ihtiyacı var. O da TL swap faizlerinin ciddi şekilde 50'nin üzerine gelmesi. Şimdi biraz sakinledi ama oranın da muhtemelen müdahil olunduğunu düşünüyorum, değerlendiriyorum. Dolayısıyla tahvil tarafında biraz daha sıkıntılı bir süreç var. Burada muhtemelen işte

0: swap piyasasına getirecek olan düzenlemeler, Türkiye'deki kurumların Londra'ya TL likidite sağlamasına getirilebilecek işte kısıtlamalar vesaire, önceki döngülerde gördüğümüz benzer biçimde bu adımlar gelebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Finansal İstikrar Komitesi de bu sabah saatlerine toplandı Serdar Bey ve aslında piyasanın gündeminde stopajda bir indirim olabilir mi beklentisi vardı. Böyle bir karar çıkmadı, bir cümleyle gerekli adımlar eş güdümlü bir şekilde atılacaktır, karar verilmiştir mesajının altı çizildi. Bu süreçte siz yakın zamanda böyle bir adım bekliyor musunuz ve bir diğer taraftansa faiz artırımı gündeme gelebilir mi sorusu da şu an fiyatlanmaya başlandı ki 11 Haziran yani neredeyse bir aydan az kalan bir sürede Merkez Bankası'nın toplantısı bekleniyor. Piyasa bu konjonktürdeyken böyle beklentiler fiyatlanabilir mi ve bu beklentilerin karşılığına yeni adımlar gelebilir mi sizce?
0: Evet, şimdi tabii finansal piyasaların hem kendi içinden kaynaklanmayan, dışarıdan işte siyasi arenadan farklı yerden gelen sorunların finansal piyasalarda fiyatlanmasının önüne geçmek adına hani para politikası ya da işte sermaye piyasası şartları dahilinde atılacak adımların tabii etkisi sınırlı. Yani burada hani etkiyi ortadan kaldırmak, terse çevirmek değil, işte bir miktar bir nebze hafifletmek. Hani bir işte ağrı kesici aldığın zaman hani işte dişin ağrıyorsa o sorunu ortadan kaldırmıyor ama bir süreliğine öteliyor gibi. Yani bunları böyle değerlendirmek gerekiyor. Şimdi stopajın geçen sene Mart'ta olduğu gibi ya da işte Amerikan-İsrail Savaşı vesaire döneminde olduğu gibi biraz hani yatırımcıları TL tahvil tarafına ya da kurumları TL tahvil pozisyonları arttırmaya cezbetmek, yönlendirmek kapsamında yeniden geri gelmesi söz konusu olabilir. Ama ben tabii burada hani esas belirleyicinin, çünkü içeride yerli yatırımcının ya da kurumların yani alabileceği bono, çünkü onlar zaten yüklü miktarda hazinenin iç borç çevirmesine katılıyorlar, evet, yardımcı oluyorlar. Dolayısıyla hani ben yabancı yatırımcının TL likiditeye erişim noktasında atılabilecek adımların daha kritik olduğunu düşünüyorum. TL karşısında pozisyon almanın daha az cazip hale gelmesi, daha zor hale gelmesine yönelik belki işte gecelik faiz koridorunda bir hani şu an işte 40'tan hani fiili oradan geçiyor. Evet. Açık faiz 37'de ama oranın belki birkaç puan yukarı çekilmesi, yani hemen oradan fonlamanın başlamasa da en azından ben işler biraz daha sıkışırsa, işte dünden bugüne 10 milyar dolar civarı bir talep olduğundan, bunun karşılandığından bahsediliyor. İşte 37 milyardı düne kadar bizim net rezervlerimiz.
1: Swap hariç net rezerv.
0: Düşündüğü zaman. Yani orada şimdi daha düşük rakamlar. Tabii altın rakamı kaç olacak? Biz bayram sonrası göreceğiz. Oraya kadar neler yaşanacak? Bizim piyasalar kapalıyken Türkiye varlıkları, TL varlıkları üzerinde işlem hacimleri ne kadar düşecek vesaire. Yani biz kapalıyken, kurumlar kapalıyken Merkez Bankası mesaisine global piyasalarda devam verecek falan. Çok tabii burada belirleyici etken var ama ben hemen esas burada alınması gereken önlemin yabancının TL'ye erişimi noktasında ve TL karşısında pozisyon alınmanın daha zor hale gelmesi. Yoksa hani stopaj aralarını düştüğünde belki işte 5-10 milyar bir TL tarafında yerli yatırımcıdan talep gelir ama bunun katkısının sınırlı olacağını düşünüyorum. Yani esas yabancı yatırımcının TL tarafa erişimi, TL karşısında pozisyon alınması bakıldığı zaman daha zor hale getirilmesi ana bence burada yapılması gereken.
1: Şimdi CDS ve TL varlıklarda bir baskı riskinin de oluştuğunu dünkü fiyatlamalar ve bugüne sarkmalardan görüyoruz. CDS tarafına bakıldığında 254 bas puanda olduğumuz rakamlara yansıyor. Peki bu süreçte hazinenin borçlanma maliyetlerinin etkisi neden ne olacaktır ve bu tarafta ihalelerde daha yüksek faizler görmek mümkün müdür?
0: Şimdi tabii CDS tarafında yaşanan yükseliş çok aslında baktığı zaman kaydı değer değil. Yani diğer piyasalardaki bozulma. Yani Borsa İstanbul'daki %6 düşüşün karşılığı işte CDS'de 10-15 puan mıdır? Aslında pek değildir. Yani oranın nispeten sınırlı bir tepki verdiğini söyleyebiliriz. Onu söyleyebilirim. Bir de yılın başından bu yana biraz proaktif biçimde hem hazinenin hem bankaların yaptığı yurt dışından borçlanmalarla yılın geri kalanında çok fazla bir hani döviz cinsi borçlanma ihtiyacının olmadığını, nispeten daha sınırlı olduğunu da söyleyebilirim. Hani gelecek yılın ön finansman açısından belki fırsat görüldüğünde vesaire yapılır ama hani burada bir acil durum, bir ihtiyaç, zaruret vesaire söz konusu değil. İçeride bizim TL tahvil tarafında, yani hazinenin iç borç çevirme tarafına gelecek olursak da orada da hani bu aylık borçlanmalar tamamlandı. Yani yüklü miktarda bir satış yapıldı. Dolayısıyla orada da hani çok kısa vadede önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ancak bayramdan sonraki süreçte belki söz konusu olabilir. Orada da işte kamu kurumları, piyasa yapıcı bankaların çevirme yükümlülüğü beraber düşünüldüğü zaman ESNM fonlarıyla beraber hazinenin işi biraz daha kolay. Yani yabancı yatırımcı ihalelere aynı oranda, aynı nispetle katılmasa dahi bunu çevirebilecek, en azından bir süre çevirebilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum ama

0: tahvil faizlerinin tabii yani buradan sonra yükselmesi de mevcut olduğu yerlerde kalması bile bütçe üzerinde ek bir yüktür. Yani biz işte 2 yıllık 40'ın altına gelir mi, 10 yıllık 30'un altına gelir mi, bütçe üzerinde faiz yükü nasıl azalır falan diye konuştuğumuz yerde son birkaç hafta içerisinde işte 3-4 puan yani 300-400 bas puan yukarı geldi. Yani aşağı gelmese burada kalsa bile yine maalesef 300'lerini bir faiz yükünün artmasından bahsedeceğiz ama herhalde şu an için biraz daha hani günü, haftayı, şu süreci kurtarmak, çevirmek daha önemli.
1: Kurda şu an bir oynaklık olmadığını görüyoruz. Peki rezerv yönetimi açısından bakıldığında şu an Merkez Bankası'nın hem siyasi hem de finansal piyasa dalgalanmalarına karşı bir manevra alanı rezerv tarafında kaldı mı sizce? Yani bu tampon görevi görebilecek bir bakiyemiz ve birikimimiz var mı?
0: Şimdi burada tabii yani dün mesela bir haber geldi. İşte Türkiye Amerikan tahvillerini büyük ölçüde sıfırladı şeklinde ki bu hani aslında son birkaç ayın haberi yani böyle girip işte bir anda tüm tahvil stoğunun satılması vesaire gibi bir şey yok ama işte böyle çok hani volatil günlerde böyle haberler de ek bir etki yaratabiliyor. Tabii hani Türkiye'nin işte geçtiğimiz haftalarda aylarda altın stoğunu da işte kısmen swap üzerinden kullandığı yönünde haberler vardı ama işte burada belirli bir gecikmeyle beraber hani bir hafta gecikmeyle stok rakamlarını, rezervleri takip ediyoruz. Şu an için yani net rezerv 37 ise işte bir 10 milyar civarı buradan eksilme olduysa ama tabii o eksilme çok birebir olmuyor. Çünkü hani Merkez Bankası eskiden olduğu gibi git birebir piyasaya rezervini kullanarak vermiyor. Kamu bankaları üzerinden dolaylı bir şekilde o süreç yaşanıyor. Dolayısıyla onun rezerve yansıması da gene dolaylı biçimde oluyor. Altın fiyatı rezervi daha açıklanana kadar işte şu anki 4500-4600 seviyelerinden nerede olacak şekillenecek? Çünkü rezervin yarısı neredeyse belki daha fazlası altın olduğu için orada çok
1: Evet.
0: belirgin. Yani 10 milyar belki nakit olarak ya da
1: Evet.
0: nakite yakın bir noktadan veriş olmuştur. Ama altın fiyatı %1, %2 yükseldiği yerde o hissedilmez. Hatta belki daha yüksek bir rezerv olabilir. O yüzden
1: Peki.
0: altının fiyatının da nerede olacağı şekilleneceği çok önemli. Yoksa brüt anlamda özellikle rezervler kuvvetli diye düşünüyorum.
1: Evet Serdar Pazu, böyle yoğun bir gündemde bize katıldığınız için çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Aranlardan tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız ve son gündeme piyasa performansını konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Deriva Danışmanlık ve Eğitim Yönetici Ortağı Doktor Toygo Uysal bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza Tolga Hoca.
2: Merhaba Ali Hanım, iyi günler, yayınlar.
1: Çok teşekkürler hocam. Aslında çok yoğun bir gündemle içeri tarafta farklı bir sabaha uyandık diyebiliriz. Dün akşam gelen CHP için mutlak butlan kararıyla eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve iadesi konuşuluyordu. Buradan böyle bir karar geldi. 11'de YSK CHP gündemi kapsamında bir toplantı gerçekleştiriyor. Daha çıkmadıklarını gündemden gelmeyen haberlerle anlıyoruz tabii ki. Burada verilecek kararlar da piyasa nezdinde önemli olacak diyerek altını çizmek lazım. Şimdi bu gündem vesilesiyle dün akşam Borsa İstanbul'da %6'ya varan bir düşüşle kapanış gelirken bankacılıkta %8'e varan bir düşüş vardı. Bu sabah yine %2'yi aşan BIST'te bir düşüş varken yine satışlar alımlara geçti. Telafiler yavaş yavaş gelmeye başladı ve şu anda %2'ye yakın, hatta biraz daha altında bir alımla birim yapan Borsa İstanbul endeksiyle karşı karşıya kaldık. Peki bu ortamda Viyot'ta pozisyonlamalar nasıl gerçekleşmeli ve bu süreçte sizce temkinli yatırımcılar hangi adrese doğru yol almalılar? Nasıl okuyorsunuz bu ortamı?
2: Şimdi yine çok yani olağanüstü bir gün yaşıyoruz. Açıkçası dün akşamüstü gelen bu kararla beraber Viyot'ta biliyorsunuz günlük fiyat hareket sınırı dediğimiz bir şey var. Ve bu gün içi seansta artı eksi %10'dur, akşam seansında da %3'tür. Yani dün BIST endeksini kastediyorum tabii. BIST 30 sözleşmesini kastediyorum. Dün akşam seansında da en son dibine kadar yani taban oldu %3'le aşağıda kapattık. Şimdi bugün geldiğimiz seviyede Alara Hanım %2,5 gibi BIST 30 Haziran vadede bir artı var. Şimdi ama şöyle bir durum var. Dünden gelen o 3.6 milyar TL'lik margin call rakamı açıkçası beni tedirgin ediyor. Çünkü gün içerisinde ben saat 3'te biliyorsunuz bu margin call'ların kapanma saati, evet. Ama aracı kurumlar bir tık daha önce bu paraları tahsil ediyorlar. O yüzden yani bugün içerisinde dalgalanma göreceğimizi düşünüyorum. Ben hep şunu söylüyorum yatırımcılara. Bu gibi günlerde değil, eğer vadeli işlem piyasaları, türev piyasalarda riskten korunma amaçlı bir işlem yapacaksanız daha önce aksiyon alınması gerekiyor. Yani portföylerde korunma amaçlı belli oranda bir pozisyon tutmak açıkçası bence çok önemli. Dolar tarafına baktığımda Alara Hanım, genelde ben hep aralık vadeli sözleşmeye bakıyorum. Aralık 2026. Dün orası da 58'lere çıkmıştı. Bu şu demek, zımni faiz oranı %50'nin üzerine çıkmış demek. Yani biz 56 civarıydık. 58'e çıktı. Şu anda 56-50'ye doğru bir geri çekilme var. Ya yani o tarafta büyük ihtimalle Merkez Bankası'nın satışları söz konusu kuru tutmak için. Ben önümüzdeki dönemde Merkez Bankası faiz arttırma olasılığını çok fazla görmüyorum. Ama döviz satışıyla büyük ihtimalle bu kurun ateşini dindirmeye çalışacaklar gibi duruyor.
1: Evet, 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın toplantısı gerçekleşilecek. Bir aydan da az bir süre kaldığını izleyicilerimize aktarabiliriz tabii ki. Buradan çıkacak mesajlar da piyasada önem arz ediyor ve bu sabah da Finansal İstikrar Komitesi bir toplantı gerçekleştirdi ve buradaki gündemde de eş güdümlü birçok adım atmaya kararlaştırdık mesajı verildi. Bir diğer taraftan CDS'imiz bu sabah saatlerinde 253 bas puan yükselerek aslında 253 bas puanla doğru ilerledi. 254'lerdeydi sabah saatlerinde. Hafif bir geri çekilme olduğunu fiyatlamalar nezdinde gördük. Diğer tarafta kur tarafına bakıldığında ise burada yatay bir süreç var ve rezerv kullanımı gündeme taşındı bu yatay sürecin ardından. Peki şu an Merkez Bankası'nın manevralarını nasıl öngörüyorsunuz ve yabancı yatırımcı nezdinde bu fiyatlamalar nasıl okunuyor sizce?
2: Şimdi aslında kötü bir zamanda yakalandık. Yani çünkü genel olarak zaten enflasyonun yukarı doğru hareketlendiği bir ortamdayız global anlamda savaş sebebiyle. Bir de bizim dezenflasyon politikamız devam ediyordu. Fakat orada da bir duraksama vardı. %32 olan bir tüfeden bahsediyoruz. O yüzden bir de artan cari açık, cari işlem açığı Merkez Bankası'nın elini çok zorlaştırıyor. Ben burada açıkçası ne yapabilirler? Faiz artışı demin de söylediğim gibi, yani belki bir sonraki toplantıda gündeme gelebilir ama ben çok fazla olasılık dahili içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ama normal gecelik fonlamayla şu anda %40 zaten biliyorsunuz. Buna devam edecekleri kanaatindeyim. Belki bir tık daha artırılabilir bu. Ama şu anda bugün itibariyle gördüğüm tablo, o İmamoğlu'nun 19 Mart'taki tutuklanmasındaki o döviz tarafındaki harekete benzer bir hareket yok. Yani o gün %10 yukarı gittik, günü %3 kapatmıştık artıda. Bu biraz daha volatilitesi biraz daha düşük bir hareket. Borsa İstanbul açısından da keza öyle. Ama demin söylediğim gibi yatırımcıların bence sakin kalması lazım. Ve eğer korunma amaçlı bir işlem yapılacaksa tabii bunun bugün değil, bundan çok daha proaktif davranıp önce alınması gerekiyordu.
1: Peki bundan sonraki süreçte nasıl senaryolar şu an gündeme taşınabilir ve ileriki dönemde bu kısa vadeli olarak piyasa hareketleri okunabilir mi, yoksa kalıcı bir tahribat bırakır mı fiyatlamalarda?
2: Şimdi vadelilere baktığımda açıkçası o zımni faiz oranının düşmesi lazım. Yani o ileriki vadelerdeki yakın vadede, işte Haziran vade, Temmuz vade, yine normal overnight'e yakın faizler var. 40'ın biraz üzerinde, yine yukarı zıplamış durumda ama eğer buradaki tansiyon biraz düşerse ben açıkçası oradaki zımni faiz oranlarının da geri geleceği kanaatindeyim. Bir de şöyle bir şey var. Bu mutlak olayında biliyorsunuz itirazda bulundu CHP. Burada da devam eden bir süreç olacaktır. Haliyle bu sürecin devam etmesi belki piyasayı biraz daha bekle ve göre itebilir açıkçası. Ama 19 Mart'taki o İmamoğlu olayındaki hareket sanki yok gibi duruyor.
1: Peki piyasa kendini hangi ortama toparlayabilir sizce Tolga Hoca?
2: Ya bu çok çok zor bir soru. Çünkü demin söylediğim gibi şimdi biz hani normalleşme diyoruz. Birçok şeyde reformlar diyoruz. Hukukta reform diyoruz. Yapısal reformlar diyoruz. Ama açıkçası burada siz yabancı yatırımcıyı sordunuz biraz evvel.
1: Evet.
2: Şimdi yabancı yatırımcının buraya gelmesi için açıkçası bunların çok daha pozitif bir ortam olması gerekiyor. Ve demin o bizdeki tahvil faizlerinin yukarı gitmesi, global anlamda giden bir tahvil faizi vardı. Bir de dünkü olay. Açıkçası ben anlamakta zorluk çekiyorum. Yani çünkü zaten ortam çok iyi değil. Bir de bunun üzerine böyle bir aksiyon alınması, böyle bir karar çıkması. Tabii hukuki bir karar, bir şey diyemeyiz ama piyasalar açısından hiç de olumlu değil tabii.
1: Peki bu süreçte borsa mı, tahvil piyasası mı, yoksa kur tarafında mı daha büyük bir toparlanmayla karşı karşıya kalırız? Hangi tarafın daha iyi bir noktaya gitmesini gelebilecek haberlerle beraber öngörüyorsunuz?
2: Ya ben döviz tarafında böyle yine kopma beklemiyorum. Yani sonuçta yıl sonu tahminimiz 51-52 idi. Birçok kurumun da öyle, benim de keza öyle. Ve ben hep şunu söylüyordum. Viyop dolar vadelisi 56-58'lerden gelmiştik. Savaşla beraber 58'e çıkmıştık. Tekrar 55'e düştük, 56'ydık. Ben bunun aşağı doğru kademeli olarak geleceği kanaatindeydim. Fakat dünkü hareketle beraber bu birazcık bunun gelmesi gecikebilir. Yıl sonu ama yine de ben öyle çok büyük bir dövizde dolarda bir kopuş beklemiyorum. Merkez Bankası'nın rezervleri çok önemli. 37 milyar dolarlık bir net rezerv var. Bunu nasıl kullandılar? Dün işte ilk hamlede 6 milyar dolar satıldığı söyleniyor. Bunlara bakacağız. Altın tarafı da çok önemli. Altın rezervleri. Orada şöyle bir pozitif bir gelişme olabilir. 4500 küsurat dolara gelen bu altın biraz geriledi biliyorsunuz. Eğer bir barış çıkarsa Amerika ve İran arasında burada hafif bir yukarı atma olabilir. Bu da tabii Merkez Bankası açısından pozitif bir durum olacaktır. Ama hem cari açığa baktığımda hem bu son gelişmelere baktığımda açıkçası Merkez Bankası rezervlerine evet, dikkatle takip etmekte fayda var.
1: Doktor Tolga Uysal, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Değerli izleyenler, programımızı noktalıyoruz. Her cuma olduğu gibi tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Karşınızdayız efendim. Her cuma olduğu gibi bu haftada özellikle elektrik tarafına bir bakalım istedik. Piyasa derinliği, fiyat sinyalleri derken bu anlamda yatırımcıyı en fazla zorlayan konulardan bir tanesi nedir? Bir diğer tarafta ise özellikle üretim kapasitesi, şebeke dönüşümleri nasıl rol oynuyor? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendireceğiz. Bizlerle birlikte olan konuğumuz Enerji Ticareti Derneği Başkanı Bilal Tuğrul Kaya bizde olacak. Bülent Kaya ile birlikte yürüttüğümüz programımızda. Bilal Bey, hoş geldiniz.
1: Öncelikle beni programınıza davet ettiğiniz için şahsım adına ve Enerji Ticaret Derneği adına teşekkür ediyorum.
0: Peki, bizler teşekkür ediyoruz. Bülent Kaya, ticaret boyutunu mu konuşuyoruz?
2: Ticaret boyutunu da konuşuruz ama şebekeyi, Türkiye'nin yatırım sistemini, özellikle biliyorsunuz enerjide yenilenebilir hedeflerimiz çok fazla. Bu yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme girişi, sistemden sağlıklı bir şekilde dağıtımı, iletimi de çok önemli.
0: Doğru.
2: Çok boyutlu bir konuşma yapacağız, çok boyutlu bir program yapacağız. Bilal Bey bu konudaki görüşlerini bizimle paylaşacak.
0: Peki, bayram öncesi önemli meseleleri masaya yatırıyor olacağız. Peki şimdi Bilal Bey, öncelikli olarak siz son dönemde hem piyasa derinliği olsun hem de fiyat sinyalleri konusunda önemli değerlendirmeler de yapıyorsunuz. Bugün Türkiye elektrik piyasasında yatırımcıyı en fazla zorlayan unsur nedir?
1: Evet, bugünlerde yatırımcıyı en fazla zorlayan konu, sizlerin de belirtmiş olduğu gibi, fiyat sinyallerinin gerçek piyasa koşullarında yansıtmadığı ve piyasa derinliğinin sınırlı kalması konuları. Şimdi bizler hem enerji ticareti yapıyoruz hem de enerji yatırımcılarıyız. Rüzgar, güneş, batarya ve daha pek çok birbirinden farklı teknolojiye yatırım yapan yatırımcılar sadece yıllık ortalama elektrik fiyatlarının hangi seviyede olduğundan etkilenmezler. Saatlik fiyat değişimleri, volatilite, dengesizlik maliyetleri ve esnekliği gibi unsurlar da onların yatırım kararlarında oldukça önemlidir ve bu düzgün sinyalleri piyasadan aldıkları ölçüde daha doğru yatırımları yapabilir hale gelirler. Son yıllarda biliyorsunuz dünyadaki belirsizliklerin de hızla artmasıyla birlikte enerji ekosistemini derinden etkileyen konular, olgular ülkemizde etkilemeye başladı. Tabii bu etki, bu büyük önemli olayların yürütülen ekonomik programa etkilerini azaltabilmek adına sıkı bir piyasa tavan fiyat uygulaması devreye alındı. Şimdi ekonomik programı olan olumlu etkilerini tabii ki göz ardı etmiyoruz. Burada bunu anlayabiliyoruz. Fakat bir yandan da tabii bu piyasanın fiyat oluşumundaki formasyonu, fiyatların formasyonu, oluşum formasyonunda etkilere sebep oluyor. Ve doğru piyasa fiyatı üretme özelliğini piyasamız bir miktar bu özelliğinden uzaklaşıyor. Geldiğimiz noktada ülkemizin maksimum puan talebi 56 gigawattlar seviyesinde. 125 gigawattlık da bir kurulu gücümüz var. Dolayısıyla oldukça fazla sayılabilecek bir tam rekabet koşulunun oluştuğu bir piyasadan bahsediyoruz. Yani sıkı tavan fiyatı şu anda uygulanmasa dahi bu tam rekabet koşulları ortamında ortalama elektrik fiyatlarının çok da yükseleceğini beklememek gerekiyor. Şimdi
2: bu tüketici için de iyi bir haber mi? Yani tüketiciye, son tüketiciye, bizlere, faturalarımıza yansıması noktasında da iyi bir haber mi elektrik fiyatlarının bu seviyede kalması?
1: Şimdi şöyle, yeterince bir rezerv fazlamızın olması tabii tüketici açısından da olumlu, ama burada bir denge söz konusu olması lazım. Bir yandan da yatırımcının da doğru fiyat sinyalini alıyor olması lazım. Şimdi eskisi gibi tavan fiyatın teorik çok yüksek bir fiyata çıkarıldığı bir piyasa ortamını düşünelim. Bir yandan da şu anda sıfıra kadar inebiliyor Türkiye'de elektrik fiyatları, biliyorsunuz. Negatif fiyatlarında bu iki gelişmenin aynı anda izin verildiği bir piyasa ortamı olduğunu düşünelim. Böyle bir durumda yani bundan doğru fiyat sinyalinden başka bir şey çıkacağını düşünmüyoruz. Yani elektrik fiyatlarının çok önemli bir yukarı yönlü bir etki sağlamaz, ama doğru fiyatlarında oluşabileceğini öngörebiliriz. Gelişmiş piyasalarda nasıl diye baktığımız zaman, mesela Avrupa piyasalarında şu anda yukarı tarafta tavan fiyatlar megawatt saatine 4000 eurolarda, aşağı tarafta da eksi 500 euro seviyesinde bir bantta hareket edilmesi izin veriliyor. Böyle olunca ne oluyor? Yeri geldiği zaman negatif fiyatlar da çıkıyor ve o anlarda şebeke

0: esneklik ihtiyacı olduğunu yatırımcılara gösterebiliyor. Dolayısıyla bu sinyaller, yatırım sinyalleri, bataryaların yaygınlaşmasını, pompa jestlerin feasible hale gelmesi, talep tarafının dengeleme fonksiyonuna katılmasını ve elektrikli araç şarj istasyonlarında optimizasyona kadar pek çok şeyi aynı anda tetikliyor ve bunları ekonomik anlamda anlamlı hale getiriyor.
1: Şimdi sizin az önce ifade ettiğiniz enerji ticaretini konuştuk ama çok detaya girersek başka sorularımız da var, onları da yetiştirelim. Elektrik kurulu gücümüz 125.000'i geçti, 125.000 megawattı geçti. Son çeyrek asra baktığımızda 30.000'lerden geldik, çok hızlı gittik. Özellikle yenilenebilir enerji kaynağı bu noktada çok hızlı koştuğu güneş, rüzgar, hidroelektrikte bu sene özellikle yağışların çok fazla olması da üretime pozitif yansıyor ama bakıldığında artık kurulu güç konusundan ziyade üretim kapasitesini, şebekenin dönüşümünü, bu dönüşümü taşıyabilmesini artık gündeme almamız gerekiyor, öyle değil mi? Ne dersiniz? Yani Türkiye'nin şebekesini nasıl dönüştüreceğiz? Akıllı şebeke gerçekliğini nasıl gündeme getireceğiz?
0: Haklısınız. Türkiye uzun yıllar enerji dönüşümünü kurulu güç artışı üzerinden okudu ki bu da yanlış bir okuma değildi. Tabii ülkemizde bir rezerv fazlasında oluşması ve sistemin güvenliği açısından bu elzemdi. Bugünlerde dediğiniz gibi kurulu gücümüz 125 gigawattın üzerinde. Her sene ya mesela 2025 yılında 7 gigawattlık rüzgar ve güneş tesisleri, yeni tesisler şebekeye dahil oldu. Bugün geldiğimiz noktada artık şebekenin hizmet etmesi gereken şey daha fazla, nasıl kapasite arttırımdan daha öte yeni gelen bu kapasitenin sisteme nasıl daha iyi entegre ederimden geçiyor bence. Şimdi yeni eklenen kapasitelerin çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerji tarafından geliyor. Tabii yenilenebilir enerjide kesintili bir enerji üretimi söz konusu. Bunun dengeleme faaliyetini eskisinden çok daha zor bir hale getirdiği bir gerçek. Bazı saatlerde fazlası enerji fazlası oluşurken bazı saatlerde hızlı bir enerji rezerv ihtiyacı oluşuyor. Şimdi Avrupa'da bu aynı olgunun bir yansıması olarak negatif fiyatlanan saatlerin çok da fazla bir şekilde, hızlı bir şekilde arttığını görebiliyoruz. 5 sene öncesinde Almanya'da yılda yaklaşık 70 saat negatif fiyat görülürdü. 2026'nın ilk 5 ayında 380 olmuş bu sayı. Yani dünyada da zaten böyle bir yönde gidiyor. Türkiye'de aynı şekilde şebekeler yenilenebilir eklendikçe aynı etkiden aynı yönde hareket ediyor. Yani bunun tam bir paradigma değişimi olarak okumak lazım. Şimdi yeni dönemde yenilenebilir daha fazla şebekeye girerken bu dönüşümü şebekenin sağlayabilmesi için iletim altyapısı, dağıtım yatırımları, dijital şebeke yönetimi, batarya depolama sistemleri, pompaj depolama HSDF ve talep tarafı katılımını birlikte düşünerek bunu değerlendirmesi lazım. Tabii yatırımcılar açısından da konu yeni kapasitelere yatırım yapmak yanında, bu var ama bunun yanında operasyonel mükemmeliyet ve esnekliğe odaklanmadan geçiyor. Bunun tamamının dijital bir altyapıyla desteklenmesi gerektiği aşikar, başka türlü bu yapılamaz. Dolayısıyla sorunuza cevap, artık yeni megawatt'tan daha ziyade bu eklediğimiz megawattları sisteme nasıl daha etkin entegre ederiz?
2: Bunun şimdi Bilal Bey, depolama yatırımları, her sektörde bunu konuşuyoruz. Büyük heyecan oluşturdu. Ama bu Türkiye'de yapılan depolama yatırımları özellikle şu anda gerçekten bir sistem ihtiyacı mı, yoksa yatırımcı için bir fırsat oluşturuyor mu?
0: Şimdi dediğim gibi yenilenebilir olduğu için çok daha fazla aslında ve bunun da daha da fazla artacağını da öngördüğümüz için bunun bir ihtiyaç olduğu çok aşikar bir şekilde karşımıza çıkıyor. Güneş kapasitemiz şu şimdilerde 25 gigawatt, 2035 perspektifinde 72 gigawatta 3 katına çıkacak. Rüzgar kapasitemiz de kurulu gücümüz 14 gigawatttan 48 gigawatta, yani 3,5 kat artış gösterecek. Demek ki daha fazla volatilite, daha fazla dengesizlik, rezerv ihtiyacı ve iletim şebekesi üzerine baskı oluşacak diyebiliriz. Sonuçta ilgi olarak haklısınız. Büyük bir ilgi var. Ve batarya sistemleri gerçek bir sistem ihtiyacıdır. İlginin olduğunu nereden görebiliyoruz? Depolamalı RES ve GES ön lisanslarında 17 gigawattlık bir RES ön lisansı var. 15 gigawattlıkta bir GES ön lisansı var. Dolayısıyla yatırımcılarımız bu alana bir rağbet ettiklerini anlayabiliyoruz. Şimdi neden ihtiyaç olduğunu söylüyorum. Üretim dalgalanmalarının yönetilmesi, şebekenin güvenliği, rezerv fazlası, dengeleme maliyetlerinin azaltılması, enerji ticaretinde optimizasyon gibi imkanlar için kritik hale geliyor depolama. Peki mevcut haliyle bu depolamalılar, depolamalı ön lisanslar, depolama komponenti olarak yatırımcılar açısından cazip yatırımlar mı? Maalesef ki şu andaki yapıyla bunlar hala kendi fizibiliteler arasında, RES ve GES fizibilitesinin arasında negatif şimdiki değer yaratan unsurlar olarak gözüküyor. Çünkü
1: O zaman feasible değil mi? Yani şimdi depolamalı yatırımları feasible olarak, yani verimli olarak görmüyor musunuz?
0: Toplamda feasible'lar. RES, GES ve depolamalı bir şekilde yapıldıkları zaman feasible'lar. Fakat tavan ve taban fiyatlar açıldığı zaman tabii ki günlük gün içi saatler arası arbitraja da imkan çıkacak ve dolayısıyla bunların fizibiliteleri daha da iyi bir hale gelecek. Şimdilerde depolarımız, batarya depolarımız yan hizmetler piyasasında primer frekans kontrolü ve sekonder frekans kontrolü piyasalarına katılım sağlayabiliyorlar.
1: Çok teknik oldu. Primer, sekonder oraları biz şey yapmayalım ama destek mekanizması mı gerekiyor? Yani şimdi biz depolamalı yatırımları Türkiye'nin enerjide geleceği olarak görüyoruz. Hı hı. Yani çünkü bakıldığında yenilenebilir kaynakların emre amade olmaması, işte kesintili olması sebebiyle depolanması çok büyük bir imkan sağlıyor. Türkiye'nin yerli milli politikaları açısından, enerji politikaları açısından. Ama siz çok kritik bir şey söylediniz az önce. Bunun daha feasible hale gelmesi için bazı adımlar gerekiyor. İşte o adımları biraz daha tekniğe girmeden madde madde anlatmakta fayda var bence.
0: Tabii ki. Şimdi bataryaların şöyle bir özelliği var. Bataryalarımız normalde bunlar dengeleme faaliyetlerine çok hızlıca reaksiyon gösterebiliyorlar ya. Onlara en yakın aynı fonksiyonu sağlayacak doğalgaz santrallerine göre çok çok daha hızlılar. Milisaniyeler mertebesinde tepki gösterebilen komponentler bunlar. Dolayısıyla bu sağladıkları ek faydalara paralel yeni hizmetler şebekelere getirip bunlardan da ek gelirler elde edebilirler. Böylece hem şebeke daha güvenli olduğu için şebekeye bunun bir faydası olur, hem de bu yatırımlarımız ek gelirlere kavuşabilirler. Avrupa örnekleri, gelişmiş piyasalardaki örneklerde bu yeni hizmetler zaten var. Mesela İngiltere piyasasında acil dönüm stabilitesi için milisaniyeler mertebesinde bütün yükünü almak ve şebekeden bütün yükü doldurmak şeklinde hareket edebiliyor ve kriz yönetimlerinde bu bataryalar çok işe yarıyorlar. Mesela normal zamanlarda, normal günün içerisindeki faaliyetlerde sistemin frekansına katkı sağlayan dynamic regulation modunda, kriz için değil ama normal bir operasyon içinde kullanılıp buradan da gelir elde ediyorlar ve bu komponentler, batarya yatırımları, sadece batarya yatırımları olarak bu piyasalarda bu ek gelirleriyle birlikte feasible hale gelebiliyorlar. Mesela çarpıcı bir örnek, Elon Musk'ın bundan 5 sene önce Avustralya'da işte yaza girerken enerji kesintisi olacak ve 100 gün içerisinde devreye almazsam şebekeye başlayacağım dediği Hornsdale Reserve projesi vardı ve bunu 60-70 günde devreye aldı bu batarya projesini. Bu proje mesela hayatını şu anda bu yan hizmetlerden elde ettiği gelirlerle sağlıyor. O amacından daha farklı bir yerden gelir elde ederek. Bunun çeşitli piyasalardaki örneklerini çoğaltmam mümkün eğer vaktimiz varsa.
1: Biz depolamalı da geç mi kaldık peki? Yani o rüzgarı yakalama konusunda zamanlama olarak belki biraz daha erken davranabilir miydik? Yoksa şu an tam zamanıydı. Bir yandan tabii depolama, batarya çöplüğü olmama, teknoloji çöplüğü olmama konusu da önemli, öyle değil mi?
0: Haklısınız. Ben geç kaldığımızı düşünmüyorum. Tam bir zamanlamayla bunun önünü kamu yönetimi açtı. Şu anda projelerde devreye girmeye başladı. Zaten önümüzdeki senede de çok fazla sayıda miktarda bataryanın devreye gireceğini düşünüyorum. Az önceki yenilenebilir projelerdeki kapasite artışlarının 3 kat, 3,5 kat 2035 yılı perspektifinde olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla bu da zamanlama açısından bence bir problem yok. Zamanlaması gayet uygun. Bu yeni servislerle de şebekeye bunları etkin katılımını sağlayabilirsek bence oldukça iyi bir hale gelecek. Bu arada konu sorunuz o değil ama bu tek başına yeterli mi derseniz belki bunun yanına bir de pompaj depolamalı HES'leri de katmak.
1: Evet, o konuşuluyor. Onu birazcık açabilir misiniz çok fazla detaya girmeden?
0: Şimdi pompaj depolamalı HES'ler pillere, batarya sistemlerine göre daha uzun bir dönemde bu dengeleme faaliyetine katkı sunabiliyorlar. Sonuçta yaptığınız bir santral, mesela atıyorum 100 megawattlık bir santral, yanında da 100 megawattlık bir pil koydunuz. Eğer bir saatte bunu boşaltacak şekilde veya dolduracak şekilde bir konfigürasyona yatırım yaptıysanız sadece depolamanız bir saat için var. Ama pompaj depolama HES'te konu böyle değil. Saatlerce suyu yukarı basıp saatlerce aşağıya getirerek uygun ortamda, uygun fiyatlarda, doğru anda bunu yaparak hem gelir elde etmek hem de şebekenin dengelenmesine fayda sağlayabilmek mümkün.
2: Peki, Avrupa'da negatif elektrik fiyatları gördük. Türkiye'de böyle bir şey yaşanma söz konusu olabilir mi? Yenilenebilir enerji payı arttıkça benzer bir tablo görebilir miyiz? Bu elbette yatırımcı tarafından bambaşka bir tabloyu da beraberinde getirir enerji ticareti ve yatırım kararlarını olumsuz etkiler.
0: Haklısınız. Avrupa'da sayılardan az önce bahsettim. Negatif fiyatlanan saatlerin sayısı gittikçe artıyor. Ülkemizde tabii o taban fiyat sıfır olarak belirlendiği için sıfırın altına düşmüyor fiyatlar. Fakat bizler enerji üreticileri olarak ürettiğimiz anda bir takım maliyetlere katlanmak durumunda kalıyoruz. Sistem kullanım bedelleri var, havza gözlem bedeli var, başka bedeller var. Yani sonuçta biz enerji ürettiğimiz anda megawatt saatine 200 TL gibi bir parayı ödemek zorunda kalıyoruz. Dolayısıyla fiyatın sıfır olduğu saatlerde aslında Türkiye'de efektif olarak bir negatif fiyatın olduğundan bahsedebilmek gayet mümkün. Şimdi sıklık olarak ne derseniz, bence sıklık olarak da Avrupa'ya oldukça yakınız. Çünkü niye? Bizde de HES, RES, GES, bunlar talebin durumu vesaire, bunların değişimlerine göre şebeke fiyatları şey yapmak istiyor, reaksiyon göstermek istiyor. Fiyatlar sıfıra kadar inebildiği için de sıfırda oluşuyor. Mayıs ayının ilk 20 gününde her saat fiyatları değerlendirdiğimizde geçen saatlerin yarısında fiyat sıfır çıkmış. Dolayısıyla yani oldukça bizde de bu paradigma değişiminin olduğunu görebiliriz. Mesela 2022 yılında güneş santralleri neredeyse ortalama elektrik fiyatları kadar bir fiyat elde ederlerdi çalıştıkları dönem boyunca. 2025'te bu %79'a düşmüş. Ben 2026'da %60'lı bir sayı olacağını düşünüyorum. Rüzgar için durum biraz daha rahat o açıdan. Ortalama elektrik fiyatlarının %98'i kadar rüzgar santralleri bir gelir elde edebiliyorlar çalışarak piyasadan. Fakat orada da tabii dengesizlikle ilgili maliyetlere katlanmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla üretimin esnekliğini sağlayabilecek pompaj depolama HES'ler ve uzun dönemli depolama imkanını sağlayacak batarya testlerinin yaygınlaşmasıyla yani bunların da daha stabil bir hale geleceğini öngörmek lazım.
1: Güzel. Bugün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bir doğal kaynaklar zirvesi düzenleniyor. Enerji Bakanlığı'nın organizasyonu çerçevesinde Enerji Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'ın bizim programımızda da ifade ettiği yeni enerji mimarisi var. Bu konsepte açıkçası şebekeye çok önemli bir görev düşüyor. Biz bir yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının elbette üretime katkısı artsın istiyoruz ama Türkiye'nin şebeke mimarisi buna yeterince hazır mı? Ne yapmalı? Nasıl yapmalı? Biraz da onu konuşalım.
0: Türkiye'nin şebeke altyapısı uzun yıllar arz güvenliğini destekleyen çok önemli bir rol oynadı. Yani bu anlamda da iyi bir imtihandan geçtik diyebilirim. Tabii ama şimdi bahsettiğimiz şey biraz daha kompleks bir hal aldı. Bir yandan işte dağıtık üretim tesisleri, çatı GES'ler, elektrikli araçlar, bataryalar, öz tüketim projeleri, bunların hepsinin akışı eskisinden farklı. Eskiden büyük elektrik santrallerinden tüketicilere doğru bir akış varken artık çok yönlü bir akıştan bahsediyoruz. Dolayısıyla şebekeden beklenen fonksiyon da eskisinden daha karmaşık bir hal aldı. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıkladığı yol haritasında 2035 yılına kadar 30 milyar doların üzerinde bir iletim altyapısı yatırım ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Bu yatırımların bir kısmını da tabii biliyorsunuz TEİAŞ adına yatırımcılar yapıyorlar. Sonra mahsuplaşma yöntemiyle sistem kullanım bedelleriyle mahsuplaşarak bunları geri alıyorlar. Buradaki en kritik konulardan bir tanesi bence havza trafo merkezleri. Hı-hı. O büyük büyük kapasiteler, az önce bahsettiğim 3 kat 3,5 kat havza trafo merkezlerini şebekemize entegre etmeden sağlanamayacak. Tabii burada da kamunun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
2: Peki şimdi son 2 dakikam. Enerji dönüşümünde artık sadece üreticilerden bahsetmiyoruz. Birçok oyuncu var işin içerisinde. Tüketiciler, bataryalar, elektrikli araçlar, hatta binalar. Yani sistem oyuncusu haline gelen birçok etken var. Türkiye sizce dağıtık enerji ekonomisinde ne kadar hazır?
0: Şimdi dünya ne yapıyor? Madem 2 dakikamız var, hı hı, hemen hızlıca orayı anlatayım. Dünya bu konuları toplayıcılık çatısı altında bu küçük küçük dağıtık oyuncuları sistemin dengelemesine faydalı hale getirip bu faydanın bir kısmını da onlara çevirerek bir model üzerinde yürüyor. Hı hı. Türkiye'de de biliyorsunuz toplayıcılık faaliyetleri başladı. Bunun yanında büyük sanayi kuruluşlarının da talep tarafı katılımı yöntemiyle dengeleme faaliyetine aktif katılımı söz konusu. Sanayi kuruluşları, işte veri merkezleri, başka bir takım toplayıcılar talep tarafı katılımıyla da ek gelirlere ulaşıyorlar. Bizde de bunların etkinliğinin artması gerektiği çok aşikar. Alınacak yol var. OSB'lerimiz var, sanayi kuruluşlarımız var. Pek çok bu işe katılabilecek toplayıcılarımız var. Bunların daha etkin bir şekilde dengeleme faaliyetine katılabilmesi lazım. Bunun önünün açılabilmesi için ne gerekiyor? Birincisi ölçüm ve veri altyapısı gerekiyor. İkincisi piyasa katılım kurallarının biraz daha netleşmesi gerekiyor. Hı-hı. Üçüncüsü de gerçekten bu tüketicilerimizi dengeleme faaliyetine katılım konusunda cesaretlendirecek gelir modellerinin, hı-hı, netlikle ortaya konulmasına ihtiyaç var.
2: Peki.
1: Açıkçası çok biz enerjiyi her boyutuyla konuşmaya çalışıyoruz Gelecek Enerji'de. Sayın Enerji Bakanımızın katıldığı programın ardından şebekeyi konuşmak, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu sisteme sokulmasını konuşmak çok verimliydi. Umarım izleyicilerimiz açısından da verimli bir program olmuştur.
2: Hiç şüphesiz bence olmuştur. Çok çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Efendim aktardıklarınız önemli uyarılar ve notlar için diyoruz. Efendim evet, Gelecek Enerji programında bugün Bülent Kaya ile birlikte Enerji Ticareti Derneği Başkanı Bilal Çorulkaya'yı ağırlamış olduk. Ve bugünlük noktalıyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 7 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flashlem kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
7: Bana göre yenilikçi olmalı.
8: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
9: Bana göre vizyoner olmalı.
10: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
6: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın Ağ.

0: Letto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding. Bloomberg ET katkılarıyla.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir reklam arkası bölümüyle bu hafta da karşınızdayız. Bugün GSM sektöründen konuşacağız. Biliyorsunuz 5G'nin hayatımıza girişiyle birçok markanın sektörde yer alan markalardan her biri ayrı bir reklam ve kampanya iletişimiyle son sürat devam ediyorlar. Bugün de Türkiye'nin en önemli iletişim ve teknoloji markalarından, GSM markalarından bir tanesi Turkcell stüdyomuzda ve kreatif ajansı Rafineri ile beraber son dönem kendinden söz ettiren şak kampanyasıyla oldukça dillere pelesenk olan bir başarılı iletişim çalışması hayata geçirdiler. Hem bu boyutunu konuşacağız hem de tabii çok değerli bir reklam veren, büyük bir reklam veren olduğu için de iletişimin öneminden de söz ederek programa başlayacağız efendim. Ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Turkcell Kurumsal İletişim Medya ve Marka Direktörü Mustafa Alcan. Efendim hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Ve Rafineri Ajans Ortağı Emre Kaplan. Hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz diyebiliriz. Şimdi Mustafa Bey, sözü size vererek başlamak istiyorum ama tabii Turkcell için 5G ne ifade ediyor? Siz iletişimin hangi boyutunda ne gibi çalışmalar yapıyoruzdan önce mümkünse 5G'ye gelene kadar ki yani çünkü birçok örnek teşkil ediyorsunuz her anlamda. Yani kendi sektörünüzde, iletişim anlamında, işin yaratıcı boyutunda olumlu ve pozitif bir reklam veren olarak da bir söz edin isterim açıkçası bu iletişimin başlangıcından.
1: Peki, teşekkürler. Yani Türkiye'nin çok iyi bildiği marka Turkcell biliyorsunuz. İletişim medyada yıllardır takip edilen, bilinen, hatta Türkiye'de hatırlanan iyi reklamlara imza atmış bir marka. Biz 30. yılında 30. yıl dönümü 2024'tü. Ondan birkaç ay önce bir ekip değişikliğiyle işe başlamış olduk. Yönetim kadromuzdan aşağıya doğru. Bu andan itibaren de bir stratejide değişiklikler, uygulamada değişiklikler, biraz daha müşteri odaklı yeni çözümler, teknolojik çözümler ile birlikte iletişime de biraz fazla önem vermek istedik. Bizim için iş sonuçları da yani yaptığımız kampanyaların iş sonuçları da oradaki kreatif cesaret de çok önemliydi. En başından beri bunu söyledik. Çünkü yani oturduğum koltuğun gereği olarak söylüyorum bunu. Aynı zamanda çok görünen, çok GRP alan marka olduğumuz için burada bazı yaklaşımlarla son yıllarda bir tıkanma yaşandığını gözlemlediğimiz sektöre belki biraz ilham olabiliriz diye de düşündük. Özellikle kreatif açıdan.
0: Tabii.
1: 2024 30. yılımızdı. Yine Rafineri ile beraberdik. Çok güzel iletişimler tasarladık. Yeni ünlü anlaşmalarımızı yaptık. Kerem Bürsin'in onların ilkiydi. 30. yılla birlikte bu sektörde çok alışık olmadığımız mesela 30. yılın şerefine bütün müşterilerimizin gigabaytlarını ikiye katladık. Aynı dönemde yine GSM operatörlerinin ücretli servis olarak sunduğu akıllı fatura diye bir uygulama var. Biz akıllı fatura diyoruz. Başka operatörler başka isimler söylüyor.
0: Tabii, mutlaka.
1: Yani kotanız dolduğunda sizi uyaran bir sistem. O ücretliydi normalde. O ücretsiz yapıldı. Yani daha müşteri odaklı, daha müşteri dostu uygulamalarla birlikte onları iyi ve etkili bir şekilde, fark edilir şekilde iletişime taşımanın yollarını hep zorladık. Sonra Kerem Bürsin'le yaptığımız iletişimlerin üzerine Kerem Bürsin devam ederken Atı Demirer ekran marka yüzümüz oldu. Onunla da çok etkili, çok dikkat çekici, çok keyif aldığımız işler yaptık. Markaya katkısı.
0: Yapmaya da devam ediyorsunuz gördüğünüz kadarıyla.
1: Evet, yani.
0: Bir hafta önce de yeni bir film daha devreye girdi.
1: Aynen. Yani Kerem Bürsin'le de Atı Demirer'le de devam ediyoruz. Tabii bu süreç aslında ajansla, rafineriyle ilişkilerimiz, bizim üst yönetimimizle oluşan güven bağımız hepsi bir anda, aynı anda oldu diyebiliriz. Çünkü bu etkili iletişim için kreativite neyse, kreativiteyi destekleyecek yönetim kadrosunun güvenini kazanmak da o aynı derecede önemli.
0: Tabii ki.
1: Yaptığımız
0: işler de kolay bir iş değil bu arada.
1: Yani, aynen, yani siz de bu süreçleri biliyorsunuzdur. Bir şey yapacağınızı ikna etmek, inandırmak. Tabii burada altını çizmek isterim. Yönetim kurulu başkanımız, genel müdürümüz iletişimin etkili olması konusunda bizi çok yüreklendirdiler. Yani şaka kadar gelen süreçte de biz aslında bunları yaşadık. Mesela 2024 Avrupa Kupası iletişimi onlardan biri. Şu anda tabii. Dünya Kupası'na hazırlandığımız için bir an geldi aklıma ama hem Keremli yolda hem de Ata Demirerli yolda çok etkili, çok cesaretli işler yaptık. En son 5G konuşulmaya başlandığında siz yani sektörü ne kadar takip edebiliyorsunuz bilmiyorum ama biz aslında geçen sene Nisan'dan bu yana 5G ile yanıp tutuşuyoruz. Çünkü Nisan'da ihalesi olacaktı. Biz ihale Nisan'da olacakmış gibi hazırlandık aslında.
0: Yani sizin kadar takip ediyor olmam veya Emre Bey kadar takip ediyor olmam mümkün değil ama tabii biz de kulak veriyoruz. Görüyoruz.
1: Aslında bir yıl öncesinden başlıyor yani bu
0: tabii,
1: şey.
0: Tabii ki.
1: 2024
0: sürpriz bir hazırlık yok değil. Günün sonunda yani.
1: Ama meşakkatli bir hazırlık dönemi tabii. Nisan'da biz yayına çıkacak iletişimler hazırlamıştık. Bu Kerem Bürsin ve Teknocan'la birlikte 5G'nin G'leri Türkcell için ne anlam ifade ediyor? Gerçek, güvenilir, güçlü dediğimiz. Sonra Ekim 15'te ihale oldu. İhaleye de yine bir iletişim çalıştık. Biz aslında bayağı kas geliştirmiş olduk 5G iletişimi konusunda. Bu oluşan güvenle birlikte geldik. Şaklı iletişim sürecinin başlangıç noktasına. Bilmiyorum evet. Ekleyeceğim bir şey var ama bu güvenle birlikte aslında oldu her şey.
0: Şimdi son dönem iletişimlerinde önceliklerinizden söz ettiniz aslında. Çok da iyi oldu. Yani programın başlangıcı anlamında. İşin tabii bir hani 5G Türkcell için ne ifade ediyor? Bu 5G'yi kullanacak olan tüketici için ne ifade ediyor? Yani siz tabii geleceği sezgilerinizle, tecrübelerinizle görerek bunu hizmetlerinize uygulayarak sunduğunuz için tabii tüketici nasıl reaksiyonlar veriyor veya beklentisi ne yönde, siz yaptığınız işte ne anlatmak istediniz? İsterseniz biraz buradan söz edelim. Hı hı. Bir de ben şöyle bir söylemek istiyorum. Yani bir iletişimcinin bir iletişimciyle çalışması da işin kreatif boyutunda herhalde çok daha...
1: Güzel yani, bir sinerji oluyor aslında.
0: Mutlaka öyle oluyordur diye düşünüyorum. Mustafa Bey isterseniz yani ajansınızla 5G briefing sürecinden... Hı hı. Söz edin.
1: Şöyle 5G yani Türkiye için, daha doğrusu dünya için ne anlam ifade ediyor diye başlasak iyi olur. Dünyanın birçok ülkesinde aslında 5G daha önce insanlarla buluştu. Bizim şu anda Türkiye'de gördüğümüz 5G aslında 5G Advanced diyebiliriz. 5G'nin ilerlemiş aşamasını kullanıyoruz biz. 5G tabii temel olarak hız vaat ediyor aslında.
0: Tabii altında güç, yani hızı vaat edebilmesi için güçlü bir altyapı evet. Tabii herhalde. Güçlü, kapsama alanı
1: güçlü
0: vesaire.
1: Güçlü bir kapsama ve güçlü hızı ifade ediyor. 4.5G hepimizin hayatını değiştiren bir teknolojiydi biliyorsunuz. Mobil ödemeden özellikle cep telefonunda yapabildiğimiz birçok teknolojik gelişmeye kadar hayatımıza çok farklı dokunuşlar sergiledi. 5G teknik olarak aslında son tüketiciyle birlikte daha çok sektörel etkisi fazla olan, üretim etkisi fazla olan bir teknoloji. Biz dolayısıyla 5G'nin insanların merak ettiği bir teknoloji olduğunu bilmekle birlikte onların hayatına girdiğinde 4.5G'de olduğu kadar bir şaşırtıcı etki hissetmelerini beklemiyorduk. Zaten şu anda da hani hız hariç bunu da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla briefimizi de ve ondan sonra başlayan süreçlerimizi de bunun üzerine kurguladık. Çünkü biz sektörde büyük bir rekabet olacağını, iletişim rekabeti olacağını biliyorduk. Türkcell'e yakışır tabii. Bu şekilde bu rekabetin iletişimde önüne geçme açısından hangi stratejiyle hareket etmemiz gerektiğini sadece brief süreci değil aslında kendi aramızdaki sohbetlerde de konuşmuştuk. Ve bu süreçte 5G'nin teknolojik özelliklerini anlatmanın, yani sinyalle birlikte 5G'nin teknolojik özelliklerini anlatmanın çok fark edilir bir iletişimi desteklemeyeceğini düşündüm.
0: Tabii yani teknik özellikleri değil de hani tüketici de bunun ne yaratacağı, evet. Yaratacağı deneyim, evet. Hissettireceği duygu, his vesaire. Evet. Ya şimdi tabii Shaquin O'Neal'la yaptığınız son hani şak diye hepimizin dillere pelesenk olan o işini izlemek istiyorum aslında ama izlemeden belki bir ön söyleyeceğiniz şeyler olabilir işin ajans boyutunda ve kreatif bir aramızdaki değerli insan olarak. Yani ilk işe başlayıştaki 5G üzerindeki o heyecanla nasıl oluşmaya başladı süreç, evet. Ardından da filmimizi izleriz diye düşünüyorum.
2: Aynen. Şimdi ben yaş itibariyle de uzun yıllarda da GSM yapmanın getirdiği durumdan dolayı hani 2G'den sonra vardım tüm süreçlerde. Hani işte 3G

0: 3G'de de benzer şeyler konuşuldu aslında. O dediğiniz gibi az önce hani o teknik özellikleri, hızı vesaireyi anlatma aslında hani iPhone sunumlarında hep konuşulur ya her sene yeni iPhone çıktığında hani faster better.
1: Evet.
0: Bugüne kadarki en iyisi. Hani biraz o şekilde gidiyor burada da
1: Doğru.
0: hakikaten gelişmeler. Hakikaten daha iyisi haline geliyor tüm verdiğiniz hizmetler. Hani 3G'de, 4.5G'de bu bütün bu benzer şeyleri yaşadık. O yüzden hani bu iletişimi
1: Abi
0: tasarlarken
1: dikkat, işte bu söylediğin şeyde
0: şuraya
1: mesela dikkat
0: geliyoruz.
1: çekmek çok zor.
0: Aynen öyle. Yani aslında her briefin birinci maddesi olması gereken. Hani az sonra konuşuruz. Bir işi başarılı kılan nedir? O detayları konuşurken konuşuruz ama hani bu iş özelinde de herkesin aslında bu özellikleri anlatmaya gireceği,
1: Tabii.
0: tüm oyuncuların aslında birlikte 5G'ye geçeceği bir noktada en dikkat çekici olmak birinci maddeniz olması gerekiyor briefte. Yani her iletişim için geçerlidir. Burada belki biraz daha geçerlidir. O yüzden hani o tırnak içinde pozitif patlaklık
1: Doğru.
0: birinci madde aldık briefte. Hani
1: O brief'te olmasa da siz onu zaten ilk
0: tabii.
1: madde
0: Evet,
1: olarak
0: bizim her zaman
1: yani.
0: birinci maddemiz o
1: Evet.
0: zaten ama burada biraz daha gerekiyordu. Çünkü bir cluster olacak. Herkes konuşacak. O kalabalık içinde dikkat çekme, fark edilme, işin dikkat ekonomisi boyutunda sizi zorlayacak. O yüzden bize o ilgi çekicilik en çok gereken andı ve deliver ettik gibi
1: Evet
0: sanki
1: yani burada
0: düşünüyorum.
1: ajansın gerçekten default bir briefin o maddesi olsa da olmasa da bu iş özelinde böyle düşünmüş olması bizim için çok iyi oldu. Çünkü yani bugün bu iletişim üzerinden yaklaşık 1,5 ay 2 ay geçmek üzere Tabii. ne kadar doğru olduğunu da Ya
0: görmüş
1: sizin için
0: olduk.
1: de zaten kampanyanın yani yaptığınız iletişimin konuşulur
0: Evet.
1: olması yani oldukça önemlidir diye tahmin
0: Evet.
1: ediyorum. Peki o zaman filmimizi bir hatırlayalım. Sevgili izleyicilerimize de bir hatırlatıyor olalım. O ardından üstüne konuşmaya devam
0: Süper.
1: edelim.
2: Welcome, Shark.
3: Hello. How are you?
2: We are so excited. You'll be starring in a commercial. But please don't tell anyone until it airs, okay?
3: What if they ask me?
2: Just make something up.
3: Who's gonna ask me anyway?
2: Yeah.
3: Hair transplant.
1: Shaquille O'Neal'ın saç ettirmek için Türkiye'ye gelmesi tüm dünyada olay oldu.
4: Söz ağızdan çıktı bir kere. Şak Bey, sizi alalım.
5: Hazır mıyız Türkiye?

0: Evlerde de çok iyiymiş evladım. Aferin.
1: Şaklı efendim.
2: Kalabalıklar içinde... Yalnız çok çekici reklam oldu.
3: Türkiye'nin lider operatörü olarak dev yatırımlarımızla Türkiye'yi beşledik. En yüksek hız kapasitesi ve güçlü kapsamayla şak diye 5G.
2: Buradan atarsam hediye internet.
4: Buradan atarsam. Buradan at. Gigabaytları 5'e katlıyoruz.
2: Söz ağızdan çıktı bir kere.
5: Şimdi burada Şak'ın global etkisini mi yoksa eğlenceli kişiliğini mi ya da işte ne kadar başarılı olduğunu mu filan neyi konuşacağız bilmiyorum ama bence hepsini konuşmalıyız diye tahmin ediyorum. Şimdi bir kere Şak mı size bu fikri bu senaryoyu kafada çizdirdi yani ilk aklınıza geldiğinde yoksa siz nasıl yani bu evet, İş birliğinden bence bir başından anlatırsan sevinirim abi.
6: Ya burada çok böyle bir giriş.

0: yazılmış bir hikaye olduğu için yani pek çok taraftan beslenen, hani başlangıç noktası nedir dedirtiyor ve çok fazla bize bu soru geldi. Hani önce ne bulundu? Önce şak mı bulundu? Şak diye mi bulundu? Saç ektirme hikayesi mi bulundu vesaire. Hatta bir influencer arkadaş tatlı bir hikaye çekmiş. Hoşumuza gitti. Bizi canlandırıyor reklamcıyı. Abi diyor, hala bulamadık fikri diyor. Ne yapacağız diyor. Turkcell 5G geliyor diyor falan. Abi şak diye geliyor, hala bulamadık diyor biri. Bir dakika, ne dedin? Çabuk şakı arayın falan. Keşke bu kadar kolay olsa. Elbette bayağı uzun bir süreçten bahsediyoruz. Yani aylar süren, az önce Mustafa Bey'in söylediği gibi. Aylar süren, öncesinden pek çok alternatifin çalışıldığı, kurgulandığı ve hani işin o craft tarafında da hani writing is rewriting denir. Hani ekleye ekleye, bula bula. Aslında hani ilginç gelecektir. Bizim temel, yani size sunmadan evvelki temel buluş anımızda şak yoktu. Yani hikayenin başı vardı ama şak yoktu. Sonra şak bulununca ama bizi bu hikayeye ikna etti. Evet. Çünkü onunla beraber dev yatırım, şak diye 5G, ki yani çok Türkçe, çok tabii, Türkçe bir şekilde Türkçe, 5G'nin yani getirisini özetleyen bir laf. Peresenk potansiyelli bir laf. Yani tüm bunlar bulunduğunda aslında fikir ortaya çıkmış oldu. Şeyden belki bahsetmek lazım. İşte süre şak nasıl biri?
1: Ya şak o da çok merak edilen bir konu. Dediğin gibi yani hani yabancı birinin Türkiye'de Türkçe'ye de bu kadar uygun bir şekilde bir kreatif fikrin ana söylemine cuk diye oturması ya yani gerçekten ya yani şans da lazım, akıl da lazım, tecrübe de lazım. İşte zaten hepsi bir araya gelince çıkıyor.
2: Aynen. Evet, şans lazım ama işte 8 ay öncesinden başlayan temas var. gerçekten ki bu işin içinde şans faktörü, yani
0: karşılıklı güven var.
2: Karşılıklı güven var. Yani biz Ocak ayında aslında bu filmi çekmiştik. Yani Nisan'da yayınlanan filmi, ama bizim için saklanması çok önemliydi. Çünkü filmin sonunda biliyorsunuz paketi 5'e katlama kampanyamız vardı. Bunun duyurmaması gerekiyordu.
1: Tabii doğru.
2: Biz yaklaşık 2 ay boyunca bu reklamı saklayabildik mesela, çektiğimiz reklamı. Bunlar bizim için çok kritik magazin bilgileri.
1: Size ilk fikir geldiğinde peki, yani çıtlatıldığında veya nasıl bir...
2: Ya sunulduğunda tabii, yani şöyle, marka yöneticileri olarak yani bir 5G'ye konuşacağınızda ilk planın saç ekmeğiyle başlaması öyle yani gerçekten bir görüş daha süper olur denecek bir durum değil ama
1: değil, tabii.
2: İşte Emre de şahit, biz hemen düştük tabii işin içine. Tabii ki zaman zaman zamanla gelişen, bazı çıkan, bazı eklenen planlar falan oldu ama ilk fikirde saç ve şak vardı bize geldiğinde. Ya. Ve biz bunun kuşakta ayrışacağını çok iyi biliyorduk. Çünkü biz 2025'te kuşakta ayrışan, en çok hatırlanan reklamlar, biliyorsunuz Ipsos'un yaptığı araştırma var. 8 ay, 8 farklı işimiz de en çok hatırlananlar listesine girdik 2025'te. Yani bu 5G sürecine gelen ne kadar da çok güzel işler yaptığımızın biraz önce yaptığım konuşmaya bir ek olabilir. 2024'te bu 4 işte. Dolayısıyla kuşakta ayrışma, fark edilme, işte pelesenk etkisi, bunlar bizim hep istediğimiz ve beklediğimiz şeylerdi. Ajansımız oluşan bu sinerji, bizim bir şey demeden bile ajansın böyle bakmasını zaten. Onlar da çok teşneler.
1: Ya bir de konuştuğumuz, yani sizin kendi içinde bulunduğunuz sektörün dışı fark edilmesinin haricinde, yani hayatımızda bir sosyal medya gerçeği var. Şimdi
2: evet.
1: Bunu yani kenara almamız mümkün değil. Evet. Orada da yani o işte dikkat ekonomisine yine geleceğim aslında. Evet. Çünkü yani devamlı bir şeye maruz kalıyoruz günün sonunda. Evet. Her yani sizler, reklam verenler ve yaratıcılar, yani reklam ajansı yöneticileri, kreatifleri de yani o karşıdaki kişinin dikkatine talip. Başka
0: bir... Evet, ya orada işte bu şeyin başarısı konuşulurken, tartışılırken işin hani bir global selebriti katkısı elbette yadsınamaz. Şakı ekranda görmek çok güzel ama nasıl gördüğünüz önemli.
1: Tabii.
0: Yani işi biraz lafı hikayeye getirmek istiyorum.
1: Bu arada program çok hızlı geldik bu arada. Yani son 1-2 dakikanın içerisinde,
0: 1,5 söyleyeyim.
1: Dakikanın içerisindeyiz. Yani
0: bu önemli çünkü.
1: Hani, İlginç bir anı varsa bence onu söyleyin.
0: Onu mu söyleyeyim? Yani bir şeyi söyleyeyim o zaman. Hikayeyi bırakmayın reklam verenler. Çünkü gerçek etki oradan geliyor. Hani şu anda maalesef selebritiler ekrana çıkıp brief okuyor neredeyse. Ki hani globalde de durum çok farklı değil. Hani kalite yerine kantite, düz mesajları çok çok vermek kovalanıyor. Halbuki doğru, iyi bir hikaye kendi medyasını yaratan, etkisi tahmininizden çok öteye geçen bir şey oluyor. Şeye ilginç yere...
1: Lütfen.
0: Anı, şey
1: bitmeden
0: varsa,
1: program söyle.
0: Hani çok ilginç şeyler oldu elbette. Eğlenceli ve stresli anlar oldu. Bu delice bir kampanyaydı bütün süreç boyunca. Ama bence en ilginci şuydu. Biz işte sunumumuzu yaptık. En üst yönetimden onayımızı aldık. Hani normalde bir global selebritiye ulaşmak aylar süren bir süreç oluyor.
1: Genelde.
0: Elbette ki. Evet. Hiç kolay değil. Hani onu tabii getirip 3 gün çılgınca çekim yapıp halaylar çektirmek ayrı bir zorluk ama... Ulaşmak bile belli bir zorluk. Biz sunumumuzu yaptık. Ona imza aldık. Dedik hemen bir mail atalım menajerine. Anca ulaşırız.
1: Mail. Evet.
0: İşte adama öyle ulaşılıyor. ondan sonra anca ulaşırız. Adam dedi ki ben İstanbul'dayım. Yarın geleyim mi? Ertesi gün ofisteydi. O yüzden hani şeyin bir çok hoşuma giden Christoph Waltz'un bir şeyi var. Kotu var. Hani ünlü Inglourious Basterds'taki Nazi subayından biliriz kendisini. Hani başarınızda işte çalışmak, efendim söyleyeyim yetenek. Bunun yanında şansın oranı nedir? O diyor ki yani bunun cevabını vermek kolay değil böyle yüzdeleri hesaplamak ama burada diyor noktasına kadar biliyorum. %100. Bu işte o tevazunun çok güzel bir anlatımı. Biz bazen yaratıcı sektörlerde bunu unutabiliyoruz. Hani bu işlerde elbette ruhumuzdan ifliyoruz. Kendimizi çok yoruyoruz. Elbette çalışma var, yetenek var ama çokça da şükretmek evet. lazım. Tevazuyu da
2: olacaksa da
0: lazım.
2: Bir şeylerin hazır gibi böyle önümüze serildiği de görüyoruz. Nasip de varsa.
1: Yani bir reklam veren ve yaratıcı bir ajans olarak iyi bir örnek olduğunuzu düşünüyorum ben de. Özellikle bu işte de kendinizden söz ettirdiniz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Yani
1: biz de teşekkür ediyoruz. Programa katıldığınız için.
2: Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum.
1: Evet. Daim olsun. Programa yeniden bekleyeceğiz sizleri.
0: Çok sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Herkese sağlıklı, keyifli bir hafta sonu dilerken haftaya yeniden yeni konuklarımla karşınızda olacağımızı da hatırlatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı

0: Petnas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petnas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petnas, Türkiye'nin lastiği. Petnas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
3: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
4: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Kaan Sidar, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı. Kaan Bey hoş geldiniz, merhaba.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız,
2: görüşmeyi? Teşekkürler, sizleri sormalı.
1: İyiyiz biz de. Şimdi tabii sizinle yani sürdürülebilirlik çerçevesinde gıda tarafını sıkça konuşuyoruz diyebiliriz. Su konuşuyoruz, gıda konuşuyoruz. Zaten birbiriyle iç içe geçmiş kavramlar. Konuşmaya da devam etmek gerektiği anlaşılıyor. Son gelişmelere baktığımızda, son verilere baktığımızda. Hani bu taraftan gelen yani kısa vadeli ekonomik etkiler, uzun vadeli sürdürülebilirlik kapsamındaki etkiler ki o da dönüp yine ekonomik anlamda da ciddi sonuç üretme potansiyeline sahip. Dolayısıyla biraz burayı yeniden tartışalım. Siz tabii zaten sürdürülebilir gıda zirvesiyle de yıllardır kamuoyunun gündemindesiniz. Ben genelde bu tip zirveler söz konusu olduğunda şunu sorarak başlıyorum. Bir kere daha aynı şeyi yapayım. Yani yıllardır yapılan bu işler bir sonuç üretiyor mu? Neye yarıyor?
2: Şimdi teşekkürler bu konuyu ilk başta gündeme getirdiğiniz için. Biz Sürdürülebilir Gıda Zirvesi'ni bu yıl 12.sini gerçekleştireceğiz Aralık ayında. İşte hazırlıklarımız devam ediyor. Burada tabii sürdürülebilir çok kapsamlı bir konu. Yani baktığınız zaman işte çok sık telaffuz ediliyor ama yalın haliyle anlamına baktığımız zaman dünyadaki bugün sahip olduğumuz kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması. Yani bütün şey aslında konuştuğumuz konular bu hedefe, bu amaca yönelik. Dolayısıyla bu konuda bir takım çalışmalar var ama ülkemiz özelinde konuyu ele aldığımız zaman henüz daha istediğimiz yerde değiliz. Ve yani sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği de buna bağlı. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda maalesef olmamız gereken yerde değiliz. Bizim tabii bu yapmış olduğumuz zirve Türkiye'de tüm gıda ile ilgili paydaşları bir araya getirip bu konuda yapılan çalışmaları paylaşılması, kamuoyu ile paylaşılması, yine tartışılması amacıyla biz bu zirveyi düzenliyoruz. Ve zirvemizin katkısı büyük ölçüde tabii bunun bu konuyla ilgili, sürdürülebilirlikle ilgili farkındalık yaratılması ve daha geniş boyutta tartışılmasına katkıda bulundu. Ama biz bu konudaki çalışmalarımızı azimlen daha uzun yıllar devam ettireceğiz inşallah. Tabii burada sadece bizim zirvemizle bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Burada ülke çapında seferber olmamız gerekiyor. İstediğimiz noktaya varabilmemiz için. Bunun da özellikle altını çizeyim.
1: Şimdi tabii gıda tarafı enflasyonist süreçte baskıyı hissettiğimiz yerlerden biri. Burada kontrol dışı alanlar var, iklim gibi. İklim iyiyse iyi, kötüyse kötü ama zor bir süreç. Şimdi dolayısıyla buraların yönetilebilir hale gelmesi için yapılması gerekenler noktasına yine dönüp geliyoruz. Çokça konuştuğumuz bir başlık daha. Sizin zirvelerinizde de konuşuluyordur eminim. Ama yani anlamlı, dirençli kılacak bu sektörü, bu gıda tarafını, tarım tarafını aslında daha geniş şemsiyesiyle hangi adımlar atıldı şu ana kadar? Atılmayanlar niye atılamadı?
2: Şimdi burada tabii sizin de bahsettiğiniz gibi kontrol edebileceğimiz unsurlar var, edemeyeceklerimiz var. Mesela geçen sene ciddi bir kuraklık yaşadık. Bu gıda ürünlerindeki fiyat artışları buna bağlandı. Bu sene de malum Körfez'de var olan sıcak çatışma. Aslında bunun etkilerini yeni yeni görüyoruz. Çünkü hem petrol hem de gözden kaçan bir şey daha var. Oradan buraya sevk edilen, buraya dedim tüm dünyaya. Gübre. Yani dünyanın en önemli gübre kaynakları Körfez ülkelerinde bulunuyor. Ve tabii tarımın da vazgeçilmezi gübre. Gübre fiyatları artınca ister istemez arzdaki düşüş nedeniyle. Bu da maliyetlere yansımaya başladı ve yansıyacak yani sorun çözülmezse. Petrol de malum nakliye ve lojistikle ilgili bir şey. Bunların getirdiği şeyler, yükler ister istemez ürün fiyatlarına yansıyor. Fakat bunun dışında geçmiş sohbetlerimizde de üstünden geçtik. Tabii denetim, fiyat denetimi gerek Maliye Bakanlığımızın gerek Ticaret Bakanlığımızın perakende sektöründeki denetimleri yine bunun dizginlenmesinde önemli rol oynuyor. Bunun yapılıyor denetimler ama daha düzenli, daha geniş kapsamlı yapılması bu konuda kontrolü sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bunun dışında tabii
1: burada temel mesele anladığım kadarıyla, yani hani hep israfın önüne geçilmesi olarak konuşuyoruz ya, dinamik fiyatlandırma mı, ya da işte mesela Fransa'da bir takım kurallar getirildi, evet, marketlere, süpermarketlere, çöpe atılmaması için, evet, satılmayanın, evet, elde kalanın ya da son tarihi yaklaşanın, burada etkili olan, sonuç üreten, yani tabii ki zaten fiyatların aşağı gelmesi ya da enflasyonist baskının bir nebze azalması aslında israfın da azaldığı çıktısını çıkarabileceğimiz bir süreç,
2: o
1: öyle
2: da bir
1: değil
2: faktör,
1: mi?
2: Tabii. Evet. Doğru. Burada Fransa örneği tabii iyi bir örnek. Orada ama yani şöyle söyleyeyim, özel bir kanun çıkartıldı bununla ilgili ve yaklaşık 15 senelik bir süreç zarfında iyi bir sonuç elde edildi. Yani bu uzun
1: 15 senedir bunu çıkarmaya çalışıyorlardı, öyle mi?
2: Yok. Yani kanun çıktıktan sonra bunun katkılarını
1: 15 sene içinde,
2: evet,
1: tamam, pardon,
2: görmeye başladılar. Yani bugün başlasak biz, hani Fransa gibi benzer bir şeyde, girişimde bulunursak belli bir süre alacak bu, ama tabii başlamamız lazım bir şekilde en kısa zamanda. Bununla ilgili var tartışmalar, görüşmeler, çalışmalar yapılıyor. Bu arada ben gündeme getirmek istediğim bir husus, yakın sıra önce biliyorsunuz ürünlerde bir tavsiye edilen tüketim tarihi var. Bir de son kullanma tarihi var.
1: Evet.
2: Şimdi bu tavsiye edilen tüketim tarihi sanki ürünlerin son kullanma tarihiymiş gibi algılanıyor. Bu tabii etiket okur yazarlığıyla da ve tüketicinin de bilinçlenmesiyle ilgili bir husus.
1: Ne farkı var? Yani tavsiye edilenle son tüketim arasında niye o zaman tavsiye edilen yazılıyor?
2: Şöyle, şimdi aslında ekmeğin bu konuyla ilgisi yok ama ekmek üzerinden,
1: tamam,
2: bir örnek vereyim, daha iyi anlaşılacak.
1: Madde.
2: Şimdi fırından ekmek aldınız, sıcak, çıtır çıtır. Evinize götürdünüz, tükettiniz. Ama durduğu zaman biraz işte ne olur, o çıtırlığını kaybeder. Bayatlamaz ama yani yenilebilecek durumdadır gene, ama çıtırlığını kaybetmiştir. Yine tüketirsiniz yani.
1: Hocam, bayatlayınca da ekmek yenebilir. Küfür edene kadar yiyebiliriz.
2: Yani bu tabii bahsettiğim ekmeğin bir tavsiye edilen tüketim tarihi yok. Bu zaten herkesin hani yoğun kullandığı bir ürün olduğu için. Buradan yola çıkarak şimdi son tüketim tarihi dediğiniz zaman çok hassas ürünler var. Yani ne bileyim ben, işte kısa ömürlü sütler veyahut da kolay bozulabilecek şeyler, gıda ürünleri. Bunlarda son tüketim tarihini kesinlikle geçmemek gerekiyor. Ama tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz zaman bazı ürünler vardır ki yani bu o tarihi geçtikten sonra da tüketilmesinde mahsur yoktur. Ama dediğim gibi ekmek örneği çıtırlığını kaybetmiştir veyahut da işte ufak tefek hani yumuşamıştır ama tüketime engel değildir. Bu ürünlerin market raflarında bulunması tüketici açısından herhangi bir mahsuru yoktur baktığınız zaman, ki yani şey de böyle, yönetmelikler de böyle zaten, ama kamuoyunda bilinmiyor veyahut da yanlış biliniyor. Hani bunu da fırsat bulmuşken bunu da gündeme getirmek
1: İyi
2: istiyorum.
1: İyi yaptınız. O zaman ekmek üzerinden biraz daha konuşalım. Çünkü
2: tabii,
1: hani ekmek en çok tükettiğimiz ama en çok da israf ettiğimiz gıda ürünlerinin, evet, başında, değil mi? Yanılıyor muyum?
2: Öyle.
1: Nedir orada tablo?
2: Şimdi tablo gerçekten ürkütücü. Ki bununla ilgili yapılmış bir güncel bir araştırma yok ama muhtemelen benim bu söyleyeceğim rakamdan daha fazla. Türkiye genelinde günde 12 milyon adet ekmeğin çöpe atıldığı tahmin ediliyor.
1: 12 milyon bir,
2: evet,
1: günde.
2: Evet, bir günde. Şimdi yani biliyorsunuz ekmek Kur'an çarpsın diye ben bunu,
1: tabii,
2: hep tekrarlıyorum.
1: Kutsaldır.
2: Yemin ederiz. Yerde ekmek bulduğumuz zaman alıp öpüp başımıza koyar, bir yüksek bir yere koyarız. Ama bir de tabii madalyonun diğer yüzü var. 12 milyon ekmek çöpe gidiyor. Bol bulunan ve ucuz bir ürün olması, herkesin erişebileceği biraz galiba bu konudaki israfı arttırıcı bir faktör. Yani ben, belki siz de yaşadığınız bölgede şahit olmuşsunuzdur. Kenarda, köşede, duvar üstlerinde ekmek dolu torbalar buluyoruz. Ben hep gördüğünüz zaman kontrol ederim. içindeki ekmekler yumuşacık, tüketilebilecek ekmekler. İşte dediğim gibi biraz çıtırlığını kaybetmiş. Çöpe de atmaya gönülleri er vermiyor insanların. İşte yüksek bir yere koyup birilerinin almasını bekliyorlar. Ama onlar günlerce kalıyor orada. Sonunda yine ziyan zebil oluyor.
1: Anladım. Şimdi baktığınızda bu hani gıda israfı tarafında birinci sırada hane halkları mı geliyor? Yani bireysel israf mı ön planda?
2: Şimdi biri şöyle, bir dünya genelinde gıda üretimiyle ilgili bir çarpıcı bir rakam vereyim. Dünyada üretilen toplam gıdanın %30'u daha rafa çıkmadan heba oluyor. Yani şimdi bunun tabii çeşitli nedenleri var. Bu nedir? Hasat sırasında işte gerekli imkanlardan yoksun olunması nedeniyle ürünün tamamının zamanında hasat edilememesi, tarlada kalması. Bunun dışında hasat edildiği halde bunun korunabileceği uygun koşullarda saklanmak üzere depolama alanlarına sevk edilememesi, nakliyede yaşanan problemler. Veyahut da kolay bozulan bir ürünse nakliyenin işte frigorifik veyahut da uygun donanımlı araçlar tarafından taşınmaması. Depoya gitti, depolama koşullarına uygun olmaması, yani rutubet, aşırı sıcak veya aşırı soğuk, işte ürününe bağlı tabii, uygun olmayan koşullara maruz kalması nedeniyle depoda bozulması. Ondan sonra perakende satış noktasında rafta bozulması. Bütün bunları alt alta topladığınız zaman %30 gibi korkunç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu hane dışındaki israf. Bir de hanede olan israf var. Veyahut da işte horeka dediğimiz yeme içme sektöründe ziyan olanlar var. Bunları alt alta topladığımız zaman gerçekten büyük bir hacme ulaşıyor. Ve aslında baktığınız zaman dünya artan nüfusuna rağmen bugün var olan tarımsal üretimle ihtiyacı, artan nüfusun ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde. Burada tabii önemli bir husus da gıdanın adil paylaşılması meselesi. Yani şimdi belki gene daha önceden de vermişimdir bu örneği. Türkiye'de mesela kırmızı et tüketimi yıllık kişi başına 13,5-14 kilo civarında. Avrupa Birliği'nde 30 kilolarda, Amerika'da 50 kilolarda. Şimdi baktığınız zaman 50 kilo et tüketen bir toplum, obezite gibi bir takım sağlık sorunları had safhada. Bir de bunun getirdiği zarar var biliyorsunuz. Yani neticede sağlık harcamaları vesaire falan. Bir tarafta da yeterli hayvansal protein alamayan toplumlarda gelişim çağındaki çocuklar sağlıklı beslenemiyorlar veya bu yetişkinler için de geçerli. Böyle bir dengesizlik var. Dediğim gibi aslında dünya var olan kaynaklarıyla kendi nüfusunu besleyebilecek durumda ama bu tabii ne kadar sürdürülebilir?
1: Onu soracaktım.
2: O da ayrı bir
1: çünkü
2: konu.
1: Çünkü yani 2050'lerde dünya nüfusunun gelmesi beklenen yer neredeyse 10 milyara yakın bir sayı değil
2: evet.
1: mi?
2: Evet.
1: Dolayısıyla hani hala o noktada da bu cümleyi kuruyor olabilecek miyiz? Burada bugünden alacağımız israfı önleme önlemleri ne kadar o günler için yeterli olacak? Herhalde tek başına bu da yetmez, yetmez ki burada bile zaten yeteri kadar proaktif bir dünyada yaşamıyoruz.
2: Tabii. Yetmez çünkü yani bu israfı önleyerek tabii belli sonuçlar elde edilebilir ama şimdi gene dönüyoruz dolaşıyoruz. İklim değişikliğiyle mücadele, su krizini önlemeye yönelik adımların atılması, su da israf ediliyor, kullanılabilir su israf ediliyor. Var olan kaynakları verimli kullanırsak, dediğim gibi iklim değişikliğiyle işte sera gazlarının emisyonu başta olmak üzere bu konuda gerekli mücadeleler yapılıp tedbirler alındığı takdirde tabii iyimser bakıyoruz. Yani bunların aldığını varsayarsak bu sorunlar da çözülecek. Dünyada kaldığı yerden üstünde yaşayan varlıkları beslemeye devam edecek diye ümit ediyoruz.
1: Şimdi az önce etiket okuryazarlığından bahsettiniz. Biraz aslında gıda okuryazarlığı ve bilinçli tüketim başlığını da konuşalım
2: tabii.
1: istiyorum. Yani burada tüketicinin bilinçlenmesinden ne anlamalıyız? Gıda okuryazarlığından ne anlamalıyız? Etiket okuyabilmekten ne anlamalıyız? Ne işe yarayacak bunlar?
2: Şimdi ambalajlı gıda dediğimiz zaman maalesef işte biliyorsunuz sosyal medyada artık çok gelişti. Herkes sosyal medya kullanıcısı ve burada kaynağına bakılmaksızın bir takım duyulan, işitilen, okunan bilgiler tüketicinin tüketim davranışlarında belirleyici rolde oynayabiliyor. Doğru veya yanlış. Hal böyle olunca ambalajlı gıdalarla ilgili maalesef bir takım hurafeler de yaygınlaştı. Bir de tabii bizim de mücadele ettiğimiz hususlardan bir tanesi de bu. Bir kere ambalajlı gıda dediğimiz zaman ambalaj gıdayı koruyan ve üretildiği andaki nefasetiyle tüketicinin hanesine kadar ulaşmasını sağlayan önemli bir faktör. Bunu böyle görmek lazım. Bunun dışında tabii ambalajın üstünde bulunan bir takım zorunlu bilgiler var biliyorsunuz. Yani işte içeriği, son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi gibi, işte barkod vesaire gibi perakende noktalarının da tabii kullandığı, tahsilat sırasında kullandığı şeyler var, unsurlar var. Bir de tabii son zamanlarda kare kod uygulaması başladı. Kare kodu da okutarak herkesin artık akıllı cep telefonu var. O ürün hakkındaki her türlü bilgiyi edinme şansınız olabiliyor. Şimdi burada tabii önemli olan alışveriş yaparken tabii ki ilk başta dikkati çeken tüketicinin alıştığı, kullandığı, güvendiği markalı ürünü satın alması. Ama bunu alırken de tarihlerini kontrol etmesi lazım. Veyahut da ilk defa aldığı bir ürünse içerik bilgilerini tabii ki bir uzman kadar değil ama en azından kendisinin anlayabileceği ve ihtiyaçlarına uygun olup olmadığını kontrol etmesi lazım. Burada tüketicinin bu konuda yapması gerekenler olduğu gibi gıda üreticilerinin ve gıda sektörünün ve yani gıda sektöründeki tüm paydaşların tüketicinin bilinçlenmesi, eğitilmesi konusunda onların da yani bizim daha doğrusu onlar dediğim biziz tabii. Üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Bu konuda da var çalışmalar. Bu tabii aslında okul çağlarından başlaması gereken bir husus. Malum ağaç yaş gene eğilir. Çocuklara bu konuda basit, onların anlayabileceği şekilde eğitimler verilirse bununla da ilgili bir takım çalışmalar var daha henüz yani şey aşamasında, fikir aşamasında. Zannediyorum zaman içinde bir merhaleye daha iyi bir merhaleye geçmiş olacağız.
1: Eğitim sistemine dahil edilmesi anlamında planlamalardan mı bahsediyoruz?
2: Eğitim sistemine değil ama bu tabii gönüllü olarak kuruluşların yaptığı. Yani okullarda okul çağındaki çocukların bu konularda bilinçlenmesine yönelik bir takım çalışmalar var. Ama bunların tabii yaygınlaşması lazım. Yani dar kapsamda olanlar tabii ki bir katkısı olur ama sorununu çözecek nitelikte değil.
1: Mesela bugüne kadar yapılan kamu spotları, çalışmalar ne kadar fark yaratıyor? Yani böyle bir çalışma var mı? Hani bu farkındalık çalışmalarının ürettiği sonuçlara dair?
2: Yani şöyle yani böyle resmi bir elimizde data yok. Ama
1: yıllar içindeki gözleminize dayanarak bir çıkarım yapabiliyor musunuz?
2: Şimdi şöyle yani özellikle büyük kentlerde ki tüketicilerin bu konuda daha bilinçli olduğunu gözlemliyoruz.
1: Mesela büyük şehirdeki tüketici neye dikkat ediyor?
2: Yani burada tabii en başta tüketim tarihi yani ürünün ambalajı üzerindeki bilgileri kastediyorsak gıda ambalaj okur yazarlığından bahsediyorsak ilk önce buna bakıyorlar. Onun dışında işte bir de tabii bahsettiğim gibi hurafeler var. Mesela bu e-kodları meselesi var biliyorsunuz. E-kodları yıllardır üstünde çok durulmasına ve sektörün de bunu anlatmaya gayret etmesine rağmen hala bir olumsuz çağrışım yapıyor tüketicinin zihninde. Halbuki e-kodları aslında gıda ürünlerinde kullanılmasına izin verilen şeyler, ürünler bunlar, ham maddeler. Yani mesela işte şimdi e-kodunu hatırlayamayacağım ama askorbik asit. Askorbik asit aslında C vitamini. C vitamini katkılı oluyor bazı ürünler çünkü onun koruyucu özelliği vardır aynı zamanda. Antioksidandır. Dolayısıyla hiçbir yan etkisi zararı olmayan üstelik yani faydası da olan bir ürünü siz ürünü korumak amacıyla kullanıyorsunuz. Veyahut da tokoferol asetat var. Şimdi ismini duyunca korkabilirsiniz ama o da E vitamini. Yani dolayısıyla yani ama tüketiciden bunları bilmesini beklemeyiz ama e-kodunu gördüğü zaman o ürünle ilgili bir olumsuz çağrışım yapmaması lazım. Ha bu demek ki güvenli ürünmüş ki içinde izin verilen ürün ham maddeler kullanılıyormuş demesi lazım.
1: Şimdi peki mesela ürünler hani gıda tarafı ve su tarafı çok iç içe geçmiş başlıklar ve su krizini de yani daha doğrusu kapılarımıza gelme ihtimali her geçen gün daha da yükselen su krizi meselesini de bir iki dakika konuşacak olursak.
2: Tabii.
1: Şimdi bu son krizde son savaşta zaten bir kez daha bu konunun ne kadar yakıcı bir hal alabileceği gündemimize geldi. Oradaki deniz suyu arıtım tesislerinin vurulmasıyla içme suyu sıkıntısı meselesiyle. Şimdi bir yandan da bu hani özellikle tarım tarafındaki su tüketimi, bu konuda tüketicinin bir bilinç düzeyine geldiğini siz gözlemliyor musunuz? Yani mesela hani bir kilo domates çöpe atarken ne kadar suyun da aslında onunla beraber çöpe gittiği noktasında bir farkındalık, bir yeni bir düzlem var mı?
2: Şimdi bu konuda gelişme var ama yeterli değil. Ama esas, asıl tabii su krizinde en önemli etken tarımda kullanılan suyun bilinçsizce harcanması. Yani şimdi burada
1: asıl olayın kaynağı tabii, daha tabii. problem
2: diyorsunuz. Şimdi Türkiye evet tarımda bir takım sorunlarımız var ama bütün bunlara rağmen dünyanın en önemli tarım ülkelerinden bir tanesi. Yani baktığınız zaman özellikle belli ürün kategorilerinde biz dünyada ilk 3'ün içinde, ilk 5'in içinde yer alıyoruz. Mesela örnek vereyim. Zeytinyağında dünya ikincisiyiz, İspanya'nın arkasından. İşte ne bileyim ben domateste dünya üçüncüsüyüz. Bunun gibi çok örnekler var. Evet yani sorunlarımız da var ama buna rağmen dediğim gibi önemli bir tarım ülkesi olma özelliğimizi koruyoruz. Topraklarımız bereketli. Fakat Türkiye su zengini bir ülke değil, su fakiri bir ülke aslında. Dolayısıyla var olan kaynaklarımızı israf etmeden çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ama bu konuda maalesef vahşi sulama dediğimiz bir yöntem var. Yani vahşi sulama var olan su kaynağının yani haddini hesap kitap yapmadan tarlaya akıtılması. Bu aslında aşırı sulama bırakın ürünlere faydalı olmasını zarar veriyor. Toprağın tuzlanmasına sebep oluyor çünkü. Mesela bunu GAP bölgesinde yaşadık. Yani Haran Ovası'nda suyu bol bulunca oradaki çiftçilerimiz hesapsız kitapsız kullanmaya başladılar ve tuz oranı yükselmeye başladı. Burada tabii aslında doğru olanı suyun bitkinin ihtiyacı kadar verilmesi. Bununla ilgili biliyorsunuz yeni modern yöntemler var. Yani işte damlama yöntemi. Şimdi damlama sistemi kuruyorlar. Ama vanaları sonuna kadar açıyorlar. Damlama sistemi de bir şey.
1: O da aynı şey.
2: Böyle örnekler var maalesef. Hatta şimdi daha ileri bir teknoloji var. Kökten suluyorlar yer altından. O da suyun buharlaşmasını önlediği için daha da şey oluyor, ekonomik oluyor. Çeşitli şeyler var bu konuda, uygulamalar. Bunlara geçmek lazım. Çiftçiyi tabii bilinçlendirmek lazım ama şimdi çiftçi deyince Türkiye'de tarımda çalışan nüfusta da ciddi bir 1980'de yaklaşık %50'si nüfusun tarımda çalışırken şimdi %15'lere gerilemiş durumda. O da ayrı bir konu. Yani bunlar çok girift, birbiriyle iç içe geçmiş, her birine ayrı ihtimam gösterip çözülmesi gereken sorunlar. Ama çözümsüz
1: konularda
2: değiller. Evet.
1: Kaan Sidar, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Başkanı konuğumuzdu. Sürdürülebilir geleceği burada noktalıyoruz. Az sonra seans ortasında tekrar görüşelim.
3: Kamu spotu.
4: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
5: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
6: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
8: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Kale Kilit. 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
1: Bloomberg HT katkılarıyla.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak programı açalım. Önce Borsa İstanbul seviyesini aktaralım. 13.500 puanda 502 attı kendini Borsa İstanbul. Hatta 504'e gitti. %2,60'lık yukarı yönlü hareketle. Biliyorsunuz dünkü mutlak butlan kararı sonrası kayıpları takip etmiştik. %6,05 değer kaybı yaşamıştı Borsa İstanbul. Hatta 17.44 itibariyle de devre kesici uygulandı. En çok da bankalarda düşüşü görmüştük, %8,6 kadar, ama şu an itibariyle bir toparlanma eğilimini takip ediyoruz. Seans devam ederken sektörel kırılımlara bir bakalım, nerede ne oluyor diye. Önce bankacılık gelecek tabii. Dün en çok değer kaybeden bankacılık tarafı bugün %1,69 yukarı yönlü. Yine sanayi taraf %3,52 yukarı yönlü. Mali tarafsa %1,65 yeşil görünümde. Hizmetler, turizm, ulaştırma diye de bir hızlıca göz atalım. Ulaştırma tarafı özellikle jeopolitik taraftaki belirsizliklerle satış baskısı görüyordu önceki günlerde. Bugün o taraftan da bir nebze daha yumuşak haberlerin gelmesiyle %2,52 yukarı yönlü. Turizm tarafı %2,57 yukarı yönlü. Hizmetler tarafı ise %2,38 pozitif bölgede. Paralara bir bakalım bugün itibariyle görünüm nasıl diye. Dolar TL'de 45,74 seviyesini görüyoruz. Euro TL 53,06'da. Dolar endeksi 99,29'da, euro dolar çaprazı ise 1.1601 seviyesinde. Fiyatlama bu şekilde karşımızda duruyor. Avrupa tarafının pay piyasalarına bir şöyle göz atalım. Bakalım borsalarda görünüm bugün nasıl diye. Londra borsası %0,46 pozitif. Kakaran endeksinde %0,52'lik bir yukarı yönlü hareket var. DAX endeksinde ise bu seviye %0,82. Milano borsası da pozitif %0,65 kadar. Şimdi bir bakalım vadeli piyasalarda Amerika tarafında görünüm bize ne söylüyor diye. Orada da pozitif bir görünüm var. Biraz daha sınırlı pozitif. Dow Jones vadeliler %0,2 kadar yukarı yönlü. Nasdaq yatay pozitif. S&P 500'de yatay pozitif görünümde. Şimdi getiri eğrisi tarafına da göz atalım. Biliyorsunuz zaten bu taraftaki seviyeleri konuşmaya devam ediyoruz.

0: Bir müddettir özellikle getiri eğrisinin uzun tarafı küreselde genel olarak bu tarafın yüksek seyretmesi eğilimi, bunun barındırdığı riskler çokça konuştuğumuz başlıklar. 10 yıllık tahvil faizi 4.62'lerden 4.55'e çekilmiş şu an. 5 yıllıklar 4.23'te, 2 yıllıklar 4.08'de. 30 yıllıklar Amerika'da 5'in üzerinde seyretmeye devam ediyor 5.08'de. Özellikle burası için pek çok rapor, analiz var 6'ya gidebileceğine dair. Tabii o ihtimal halinde nasıl bir dünyadan söz ediyor oluruz kısmı da ayrı bir başlık olarak tartışılmayı hak ediyor. Bakalım Brent petrol ve altın ve gümüş ve diğerleri ne yapıyor? 4.522.87 spot altının ons fiyatı. Gümüş 75 doların üzerinde, 76 doların kıyısında. Bitcoin'de 77.250 dolardan geçiyor işlemler. Brent petrol 105 doların üzerinde. Amerikan tipinde ise 98 dolar 73 sent seviyesini görüyoruz diyelim. Böylece rakamlarla görünümü kabaca özetlemiş olalım ve ilk hemen bağlantımızı yapalım. Konuğumuzu çağıralım. Batuhan Özşahin, Ata Portföy Yönetimi Genel Müdürü yayına katılacak. Merhaba Batuhan Bey, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi dün ve bugün gördüğümüz bir piyasa dinamiği var. Dünkü haber akışının etkisiyle sert geri çekilmeleri gördük. Ama bugün toparlanma eğiliminde bir Borsa İstanbul'u takip ediyoruz. Önce bugünkü manzaranın izahını nasıl yapıyorsunuz?
1: Şimdi öncelikle tabii ki bugünkü geri yükselişi bir son 10 güne bakmak lazım. Aslında Borsa İstanbul dün ve bugünkü hareketleri değil, 11 Mayıs'tan beri, yani 15.200'den beri yaklaşık dünkü panik havasıyla birlikte 2000 puanlık bir düzeltme yaptı. Sanırım bu butlan haberi bir şekilde fiyatlanıyordu. Spot piyasada açığa satış yasağı var ama vadeli de açığa satış yapabiliyorsunuz. Tabii bunun da normal spot piyasada derin etkileri var. Yabancılar açısından da baktığınız zaman yabancı kurumlar da aslında ödünç hisse alarak yurt dışında açığa satış yapabiliyorlar. Ama dün bir defa daha gördük ne kadar iç siyasi haberlere kırılgan olabileceğimizi. Ben dünkü hareketin aslında bu butlan gelişmesinin son noktası olduğunu düşünüyorum. En azından kısa vade açısından onun düzeltmesini yaptı. Çünkü önümüzdeki dönemde olayın kendisine baktığımızda ben detaylarına girmek istemiyorum ama önümüzdeki dönemde işte Anayasa Mahkemesi, Yargıtay'a ve temize gitme ihtimali var. CHP'nin kendi içinde bir takım anlaşmazlıklar ve çekişmeler olacak. Birçok konu konuşulacak açıkçası ama aslında burada tek bir konu var bizi ilgilendiren ve piyasaların anlamak istediği. Tüm bu gelişmeler bir erken seçime sebep olabilir mi, olmaz mı açıkçası? Bizim senaryolarımızda 2026 için bir erken seçim senaryosu yoktu açıkçası baktığınızda. Çünkü enflasyon tarafında bu sene dışsal faktörlerle birlikte planlar istediğimiz gibi gitmedi. O yüzden biraz daha ekonomik iyileşmenin olmasını bekliyorduk. 2027 sonbaharının daha ihtimal olduğunu düşünüyorduk. Tabii ki eminim ben bu konuyla ilgili gelişmeler birçok spekülasyonu da ortaya atacak. Özellikle seçim olur mu olmaz mı konusunda. Ama ben bu ekonomik şartlar altında Türkiye'nin bir erken seçime gitmesinin çok mantıklı bulmuyorum açıkçası.
0: Batuhan Bey, o senaryo karşımıza gelirse piyasa etkisi ne olur?
1: Türkiye'de seçim dönemleri hiçbir zaman piyasalar açısından pozitif.
0: Sesiniz gitti. Sizi işitemiyoruz Batuhan Bey. Bir sorun var ama. Arkadaşlar.
1: Ben de.
0: Şimdi geldi sesiniz. Şimdi geldi. Tabii, Türkiye'de şimdi seçim dönemleri hiçbir zaman piyasa için dediniz, orada işitemedik.
1: Evet, evet. Aslında çok piyasaların iyi performans gösterdiği bir dönem olmuyor. Tüm yatırımcılar aslında kenara çekilip yeni çıkacak siyasi resmin ne olacağına ve bunların aslında piyasalar açısından olumlu olup olmayacağını anlamaya çalışıyorlar. O dönemde de bence biraz bekle göre giriyorlar. Genel olarak Türkiye'deki son 15 senede çünkü birçok seçim, referandum gördük. Bu dönemlere baktığımızda her zaman bir seçim dönemlerinde bir seçim ekonomisi uygulandığını gördük. İşte bunun da harcamaların arttığı, işte kredilerin daha bollaştığı dönemler olduğu için borsa için pozitif olacağı hep düşünülüyordu ama bence artık son 4 senede yaşadığımız yüksek enflasyondan kaynaklı ben bu kadar rahat bir kredilerin bollaştığı bir dönem olacağını düşünmüyorum. Bir kere kredi faizleri çok yüksek açıkçası. Onların daha önceki dönemlerdeki gibi düşük faizli dönemlerde yaratacağı etkinin gibi bir etki olmasını beklemiyorum açıkçası. O yüzden eğer öyle bir resim çıkarsa açıkçası karşımıza ben piyasaların çok da iyi performans göstereceğini düşünmüyorum. Biraz önce sorduğunuz soruda borsa, evet borsada dediğim gibi indirekt yolla da açığa satış yöntemleri var vadeli piyasada. Bugün onların kapanışının verdiği pozitif bir etkinin olduğunu görüyoruz ama tahvil piyasasına baktığımızda aslında 2 yıllıklarda bu iyimserliğin yani dünden bugüne borsada yaşanan iyimserliğin benzer bir iyimserliği ben tahvil fiyatlamalarında görmüyorum. O yüzden bence piyasalar özellikle hem bayram öncesi hem de bayram sonrası Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantısında çok önemli hale geldi. Çünkü swap faizleri 42'lerde sanırım dün 50'lerin üzerine çıkmıştı. Bir faiz arttırım en azından 37'de bırakılan haftalık repo oranını 40'a çekme gibi bir adım ihtimalini fiyatlıyormuş gibi gözüküyor. Bu da faizlerin efektif faizlerin biraz daha yukarı gitme ihtimalini önümüze koyuyor açıkçası.
0: Güçlü görüyor musunuz siz bu fiyatlamayı bu ihtimal üzerinden? Yani bu ihtimali güçlü görüyor musunuz bu fiyatlamadaki?
1: Yani bugünkü fiyatlama dediğim gibi dün çok tabii ki iki anomali yaşadık. Ben salı günkü fiyatlama sonrasında biraz daha o konuda emin olabilirim. Yani buralarda kalırsa çünkü swap faizleri dün saat 4-4.30'a kadar uzun bir süredir 36'larda gidiyordu. Sakindi yani. Tekrar oraya doğru bir sakinleşme olmazsa bu ihtimalin oldukça yüksek bir ihtimal olduğunu düşünüyorum.
0: Batuhan Özçay, şimdi tabii bu bono tarafındaki hareketler yakından takip ettiğimiz hareketler. Yani burada yukarı gidiş para piyasası fonları üzerinde de etki üretecektir. Ekstra ne kadar baskı oluşturabilir? Aslında sormaya çalıştığım o. Çünkü bulundurmak zorunda oldukları devlet içi borçlanma kağıtları oranı da var %10 kadar. Ne dersiniz?
1: Tabii ki buradan sonra tekrar ilave bir yükselişin fiyatlamaya başlarsa yani 45'lerin üzerine çıkarsa biraz daha bu içlerinde bulundukları devlet tahvilleri nedeniyle fiyatlamalarda çok ufak da olsa bir gerileme olacağını düşünüyorum ama para piyasası araçları bence mevduata göre hala piyasa oyuncuları tarafından ve yatırımcılar tarafından likitte kolay ulaşım dolayısıyla tercih edilmeye devam edeceğini düşünüyorum yılın geri kalan kısmında da.
0: Şimdi son bir yıl baktığımızda piyasalar açısından çok hareketli oldu. Hani iç ve dış kaynaklı başlıklar sebebiyle yani oynaklık çok yüksekti. Bundan sonraki süreç açısından da baktığınızda piyasanın bu tarz dalgalı süreçleri yönetme direncinin yetkinliğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında İran Savaşı'nın yarattığı global belirsizlik, enerji fiyatlarının yüksekliği, daha yüksek bir enflasyon riskine rağmen ilk Mart ayında yaşanan panik havasından sonra biz özellikle hisse senedi piyasasında yabancı ilgisinin ciddi şekilde devam ettiğini gördüğümüz bir dönem oldu. 2026 yılı. Ama işte bir yandan bu global belirsizlikle uğraşırken bir yandan bir yandan da iç siyasal belirsizliğin ortaya çıkması bizim açımızdan bir dezavantaj diye düşünüyorum. Global piyasalar tüm olanlara rağmen tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyorlar. Bir iki tane önemli olay var aslında Haziran ayı içinde olacak. Bunlardan önemlisi bence bu SpaceX'in halka arzı.
0: Tarihin en yüksek halka arzı olarak karşılayacağız anladığımız kadarıyla.
1: Evet, o önemli bir halka arz. Şu açıdan yaklaşık işte 1,5 trilyon dolar bir değerlemeyle piyasaya geleceği söyleniyor. Yaklaşık 50-60 milyar dolarlık bir halka arz büyüklüğü demek bu açıkçası. Acaba Amerika'daki yatırımcılar diğer pozisyonlarından azaltıp mı bu yeni halka arza girecekler? Onu görüyor olacağız. Dediğim gibi şimdiye kadar iyi performans göstermiş diğer teknoloji şirketlerinde fiyatlarında bir düzeltmeye sebep olabilir. Ama benim anladığım kadarıyla izahnamesinde de daha sonraki 6 ayda da bu SpaceX'te sadece bu 50 milyarlık değil, daha sonra da var olan yatırımcıların satma ihtimalleri var. Daha sonra OpenAI halka açılacak. Anthropic halka açılmayı düşünüyor. Yani birçok yeni teknoloji ve hepsi de çok büyük boyutlarda gelecekler. Bazen bu halka arzların büyüklüğü, yeni arzların büyüklüğü piyasada bir durgunluk yaratabiliyor. Piyasanın bunları absorbe etme iştahı kadar yeni ara girmezse açıkçası.
0: Son bir soru. Şimdi önümüzdeki dönemde özellikle rezerv ve kur stratejisi açısından ne beklersiniz?
1: Dün takip ettiğimiz kadarıyla yaklaşık bir 8-10 milyar dolarlık bir satış olduğu söyleniyor. Onun net rakamlarını haftaya görüyor olacağız açıkçası. Ben var olan ekonomik programdan herhangi bir şekilde vazgeçileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Sayın Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı bunun altını çiziyorlar. Burada bence takip edilen önemli noktalardan bir tanesi hane halkının ve şirketlerin Türkiye'deki mukim şirketlerin dövize yönelip yönelmemesi. Geçtiğimiz Mart ayındaki yaşadığımız dalgalanmaya göre bu ilk İran Savaşı başladığında Mart ayında ki talep çok sınırlı kaldı. Bu da Merkez Bankası'nı biraz elini rahatlatıyordu. Merkez Bankası bence eğer orada ciddi bir yönelim olursa o zaman biraz daha farklı araçları da kullanmak zorunda kalacaktır.
0: Hangi araçları kullanır?
1: Valla dediğim gibi burada faiz arttırımı, daha agresif bir faiz arttırımı maalesef istemese de çünkü olduğu şekliyle bence çok yüksek reel ekonomi için faizler. Ama onun dışında her zaman düşündüğümüz biraz piyasayı rahatlatmak için bir bence stopaj, o tabii ki Merkez Bankası'nın alacağı bir karar değil ama stopaj kararı bence biraz faiz tarafındaki ekstra yükü azaltabilecek bir aksiyon olabilir diye aklıma gelen ilk şeyler açıkçası.
0: Batuhan Özşahin sizinle konuşurken ekranda bir son dakika haberi var. Bölge Adliye Mahkemesi CHP'nin tedbir itirazını reddetti diye Habertürk kaynaklı. Bunu da aktarmış olalım. Size de çok teşekkür edelim katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için ve araştırma masasına gidelim.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar.
0: Bloomberg HT araştırma analisti Elif bana eşlik edecek bu noktada. Elif Cansever. Elif hoş geldin, piyasa notlarını alalım.
3: Zeynep hoş bulduk. Aslında dün akşam saatlerinde gelen haber akışıyla beraber Borsa İstanbul tarafında sert hareketler gördüğümüzü söyleyebiliriz. %6'ya varan bir aşağı yönlü hareketle dün borsayı kapattık. Bu geri çekilmenin tüm endekslere yayıldığını söyleyebiliriz. Özellikle faiz hassasiyeti olan bankacılık tarafında %8'lere varan bir düşüş görmüştük. Dün akşam saatlerinde CDS'imiz ise savaş öncesi dönemde 220 bandında olan CDS'imiz savaş dönemi döneminde ulaştığı 310 seviyelerinden geri çekilmişti ve dün 245 bas puanla başlatmıştık. Dün akşam saatlerinde 300 260'lara kadar ulaştığını söylemiştik. 19 bas

0: puanlık yükselişle. Bu sabah 260 puanlık yükselişin ardından bir miktar daha geri çekildiğini söyleyebilirim. Hemen gitmek istiyorum Bloomberg terminal ekranlarıma gün içi Borsa İstanbul hareketlerimize bakmak için. -1,5'la açtıktan sonra günü şu an toparlanmalarla +2,5'la işlemlerinin devam ettiğini söyleyebilirim. Borsa İstanbul tarafının puanla 12.966 puanla açtıktan sonra şu an 13.460 puanlarla işlemini sürdürüyor diyebiliriz. Borsa İstanbul'un alt kırılımlarına baktığımızda pozitif katkılarda Aselsan, Astor ve Ereğli olduğunu söyleyebiliriz. Negatif tarafta ise Destek Finans, Katılım Evim ve Turkcell negatif puan bazlı katkılarda aşağı yönlü hareketlerini sürdürüp öne çıkan hisselerden. Alt endekslere baktığımızda şu an bütün endeksler pozitife geçmiş durumda. Özellikle burada sanayi endeksi %3'ün üzerinde bir işlemle pozitif ayrışanlardan oluyor. Ulaştırma tarafı +2,30'da işlemini devam ederken bankacılık +2 seviyelerini gördükten sonra şu an %0,70 civarında işlemlerini sürdürüyor diyebiliriz. Tahviller tarafında asıl hareketleri gördük aslında. 2 yıllık tahvil faizleri şu an 44,60 43,83 dünkü 43,83 seviyelerinden 44,65'lere kadar çıktıktan sonra bir miktar daha geri çekilerek 44,60'lara geldiğini söyleyebiliriz. Tahvil getirilerinin 10 yıllıklara baktığımızda ise 36,40 seviyelerinde işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Dünkü 35,83'ten bir miktar yükselerek 36,89'lara kadar yükseldikten sonra bir miktar daha geri çekildi ve 36,40'larda şu anki işlemini sürdürüyor. Az önce CDS'den bahsetmiştik. 19 bas puan yükselerek sabah saatlerinde 261 bas puanla işlem gördükten sonra bir miktar daha geri çekilerek şu an 254 puanlarla işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Gün içi hareketleri takip etmeye devam edeceğiz Borsa İstanbul cephesinde.
1: Elif Canseven aktardı. Bloomberg HT'nin anketine göre Mayıs'ta enflasyon aylık bazda %1,59 ve yıllık bazda %52,50 artacak beklenti bu yönde. Detaylara bakarak seans ortasını tamamlayalım. Piyasa hattında görüşürüz.
2: Bloomberg HT'nin Mayıs ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 13 kurumun medyan beklentisi Mayıs'ta enflasyonun aylık %1,59 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Mayıs'ta yıllık enflasyonun da %32,50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için ise beklenti %29 oldu. Mayıs'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1,40 olurken en yüksek beklenti %2,50 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Mayıs için en yüksek enflasyon tahmini %33,60 olurken en düşük tahmin %32,20 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken, ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31 olurken, en düşük tahmin %27,5 seviyesine işaret etti. Nisan ayında TÜFE aylık bazda %4,18, yıllık bazda ise %32,37 artış kaydetmişti.

0: reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Nurol Portföy piyasa hattını sunar.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem günü itibariyle fiyatlamalara bakarak başlayalım her zaman olduğu gibi. Dünkü iç siyasette ilişkin haber akışının ardından sert geri çekilmeleri takip etmiştik. Bugün Borsa İstanbul'da toparlanma eğilimi var. 13.487 puanda %2,45 yukarı yönlü. Ekranda da bir son dakika var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten gelen beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz mesajı veriyor. Bu arada reel sektör beklentileri, enflasyon beklentileri geldi. O tarafa ilişkin, o tarafın ardından gelen bir yorum olarak anlıyorum. Bir sektörel kırılımlara bakalım. Bankacılık, sanayi, ulaştırma ne durumda diye. Sanayi taraf en pozitif ayrışan %3,37 oranında. %1,18 bankacılık yukarı yönlü. Dün %8'e aşan kayıpların ardından mali tarafta %1,74'lük pozitif bölgede bir hareket görüyoruz. Devam edelim. Turizme bakalım, hizmetlere bakalım, ulaştırmaya bakalım. Ulaştırma %2,50 pozitif, turizm %2,47 yukarı yönlü. Hizmetler tarafındaysa %2,18'lik pozitif hareketi takip ettiğimiz bir gün. 45.74'te dolar TL'yi görüyoruz. 53.03'te euro TL. Euro dolar çaprazı 1.16'nın altına geldi. 1.15.95'te 99.35'te dolar endeksi. Doların tabii yukarı gitmesi özellikle bu jeopolitik gelişmelerle, belirsizliklerle, risklerle doğrudan ilişkili. O tarafa baktığımızda Hürmüz krizi diye artık tarif edebileceğimiz savaş başlığında gelişmelere. Dün biliyorsunuz bu Müçtaba Hamaney'den, dini liderden, öldürülen Hamaney'in oğlundan, yani eski dini liderin oğlundan gelen bir açıklama ekranlara son dakika olarak düşmüştü. Uranyum İran'da kalacak diye zenginleştirmiş uranyum. Sonra o konuda farklı açıklamalar geldi. Böyle bir açıklaması olmadığı yönünde. Zaten Trump'tan gelen açıklamada uranyumun alınacağını tekrar eder nitelikte. Buradaki yani küreseldeki fiyatlama ağırlıkla bu taraftan gelen haberlerle şekilleniyor. Teknoloji tarafı hariç. Devam edelim bakalım bir arpa tarafında pozitif görünüm. Aynı, çok bir değişiklik yok son yarım saatte. Londra borsası %0,3 kadar. Paris Kakaren endeksi %0,35. Yine Frankfurt DAX endeksi %0,71. Milano borsası da %0,5 kadar yukarı yönlü. Dow Jones borsalar Amerika'da vadeli tarafta, burası yatay pozitiften biraz daha yukarı atmış kendini Nasdaq tarafı. Dow Jones aynı seviyelerde %0,26'da, Nasdaq %0,11'e gelmiş. S&P 500'de de %0,14 seviyesi karşımızda an itibariyle. Getir eğrisine de bir bakalım. Getir eğrisindeki fiyatlama kritik, özellikle uzun taraf. 10 yıllık tahvil faizi 4.55'te, 4.62'lere kadar gitmişti. 5 yıllıklar 4.23'te, 2 yıllıklar 4.07'de, 30 yıllıkların ise 5'in üzerinde seyrettiğini ve bu tarafa ilişkin 6'ya doğru gitme riskine dair tartışmanın da devam ettiği notunu bir kez daha düşelim. Brent petrole bakalım, altına bakalım, ardından bir bağlantı yapacağız. 4.516 dolar 36 sentte spot altının ons fiyatı. Gümüş 76 dolara yakın seyrediyor, 75 dolar 89 sentte. 77.253 bin dolardan geçiyor Bitcoin işlemleri. Brent petrol 105 doların üzerinde, Amerikan tipinde 98 dolar 16 sent fiyatlamasını görüyoruz diyelim ve bağlantımızı yapalım. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan yayına katılacak bugün. Haftanın son işlem gününde bana eşlik edecek. Harun, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Evet, piyasa notlarını alarak başlayalım. Yine hareketli bir haftayı, zaten hafta başında küreselden gelen gelişmelerle yön bulmakta zorlanan piyasa dinamiğini konuşuyorduk. Dün iç siyaset gündemiyle CHP mutlak butlan kararıyla bir hareketi takip ettik. Bugünse borsada toparlanma havası var.
2: Evet, küresel taraf diyorduk, borsa tarafında baskı yaratan unsur ABD-İran gelişmesiydi. Buna ek olarak bir de yurt içi siyasi gelişmeler eklenin önce İstanbul İstasyon denilmişti. TÜBİTAK tarafında özellikle taban açılışları biraz daha hakimdi. Ancak spot endeks açıldıktan sonra alımların hız kazandığını takip ettik. Burada fiyatlamayı yorumlamak biraz zor. Bundan kaynaklı aslında ana odak dediğimiz gibi haberler ki buradaki piyasa yansıması tam anlamıyla rasyonel bir şekilde yorumlayamıyoruz aslında. Bundan kaynaklı karmaşık bir fiyatlama olduğunu düşünüyoruz. Bu nokta özellikle teknik seviye bakımından borsa endeksinde 100 günlük hareketli ortamın bulunmuş olduğu 13.450 seviyesi öneme sahip ki bu seviye üzerinde kalıcı sağlaması halinde bir toparlanma beklentisi oluşabilir. Ancak dediğimiz gibi haber odaklı bir fiyatlama olduğu için teknik seviye biraz daha arka planda kalmasını bekliyoruz. Burada Orta Doğu'da tabii belirsizlik devam ediyor ancak iyimser bir havanın ufak da olsa oluştuğunu görüyoruz. Burada bir beklenti var hala. Bundan kaynaklı tabii bizim tarafımıza bayram tatili sebebi de piyasalar kapalı olacak. Bunların ötürü ay başına kadar Haziran ayının başına kadar yaşanacak gelişmeler kritik öneme sahip. Burada olası bir barış adımı gelmesi durumunda bayram sonrası açılışta güçlü bir fiyat alımı görebiliriz. Bundan kaynaklı ama odak noktamız yine küresel taraf olacak. Ancak yurt içindeki siyasi gelişmeler de yakından ilgilendiriyor borsa endeksi. Bundan kaynaklı yine bu tarafta yaşanacak gelişmelere bağlı sert fiyat hareketliği görebiliriz. Bunu da takip edeceğiz. Toparlayacak olursam teknik anlamda dediğim gibi şu anda 13.000 seviyesi önemli destek bölgesiydi. Bu seviyeden uzaklaşmış durumdayız. Şu an takip ettiğimiz bölge 100 günlük hareketli ortalama 13.450 seviyesi.

0: burada kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü eğilimin devam etmesi halinde ise 15.000 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye takip ettiğimiz ana direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
1: Harun, teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek. Görüşürüz az sonra.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6.000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6.000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
10: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
11: Bloomberg ET katkılarıyla.
12: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
13: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
12: Türksel gücünde Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
13: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
14: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Reklam.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz tekrar. Tolga Erkan yayına katılacak. Bu noktada Info Yatırım Varlık Yönetimi Direktörü. Tolga Bey merhaba.
15: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Şimdi piyasa hareketleri üzerinden bir değerlendirmeyle başlayalım. Dünden bugüne haber akışının yarattığı etkiyi, dünkü sert etkiyi takip ettik. Mutlak kararının ardından CHP'ye dönük %8 bankacılık tarafında %6'nın üzerinde endekste kayıpları takip ettik. Ama bugün yukarı yönlü hareketleri gördüğümüz bir seans günü. Şöyle sorayım soruyu. Piyasalar son bir yıldır bu ve benzeri başlıklarla yön bulma çabasını çok sık deneyimler oldu. İşte içeriden gündemler, dışarıdan gündemler, savaş gündemi, iç siyaset gündemi. Yönetme kabiliyeti noktasında piyasanın nasıl bir yerdeyiz?
15: Açıkçası tabii son bir buçuk yıldır böyle çok sert haber akışlarıyla hem global taraftan kaynaklı hem iç taraftan kaynaklı piyasa bir mücadele haline girdi. Haklısınız. Önceki haberlere nazaran dünkü haber akışını bir miktar daha soft karşıladı, daha soğukkanlı karşıladı diyebiliriz. Tabii ki bir ani hareket oldu. Ancak zaten Mayıs ayının geri kalanında da Amerika-İran savaşı kaynaklı zaten genel olarak hem tahvil piyasasında işte hem enflasyon beklentilerinde hem de Borsa İstanbul'da negatif fiyatlamalar görüyorduk. Aynı zamanda Mayıs ayı bizim için, Türkiye için bol tatilli bir ay olduğu için biz aslında Mayıs ayı içerisinde hacmin de performansında bir miktar düşük olmasını bekliyorduk. Çünkü biz tatildeyken Amerika-İran cephesinden işte gelebilecek haber akışına yatırımcılar hazırlıksız yakalanmamak için bir miktar daha ihtiyatlı gideceklerini düşünüyorduk ve Mayıs ayına zayıf olacağını düşünüyorduk. Tabii dün haberin ilk şokuyla çok sert satışlar gördük. Bunun gerekçesi bir yandan hem tahvil faizlerinde zaten hali hazırda yukarı giden bir hareket var bütün dünyaya paralel. Dünkü haber akışıyla beraber bir miktar daha hızlandı. İşte 10 yıllık hazine tahvil faizinde 36'ya yaklaşan bileşikte 36'ya yaklaşan bir hareket gördük. Yine offshore TL faizlerinde bir anda 2000 Mart'taki yani geçen sene Mart'taki haber akışına göre daha düşük hareket oldu ama yine offshore TL faizinde de 45 ile 50 arasında bir hareket gördük. Tabii bunun yansımasını da borsada okuduk. Özellikle bankalar satışta başı çektiler. Ama aslında piyasanın geneline de yansıdı diyebiliriz.
1: Peki Tolga Erkan, bundan sonrası için yani farklı olasılıklar noktasında yani sürece ilişkin, haber akışındaki gelişmelere ilişkin piyasacıların hemen hepsi bu farklı senaryolar üzerinde kafa yoruyordur diye düşünüyorum. Hangi piyasa tepkilerini beklersiniz?
15: Şimdi açıkçası önümüzde bugünü saymazsak 1,5 seans daha olacak. Borsa İstanbul için söylüyorum. Tabii Amerika-İran cephesinden bir kere biz açıkken herhangi bir olumlu haber yani bu savaşın bittiğine dair bir haber akışı geçmedikçe yatırımcılar ihtiyatlı olmaya devam edecektir Borsa İstanbul üzerinde. Çünkü bayram tatili uzun bir tatil. Ancak oradan bir olumlu haber akışı gelirse fiyatlamalar ters yönlü değişebilir. Yani bir anda burası alıma da dönebilir. Ancak şu anki konjonktürde bir miktar daha böyle tatsız seyrin devamı gelebilir diye düşünüyoruz. Tahvil tarafında tabii sert hareket oldu. Orası hala dünyaya paralel bir miktar sıcaklığını koruyor. Daha yukarı seviyeler görülebilir anlık olarak. Orası da önemli olacak.
1: Orada ağırlıkla dediğim... tahvil tarafındaki etki küreselden mi geliyor? Dünkü gelişmelerden mi geliyor? O gelişmelerin devamında olabilecek çıktıların fiyatlaması mı? Orada hangi unsur daha baskın?
15: Yani düne kadar biz aslında küreselle beraber fiyatlanıyorduk. Hem borsa tarafında hem tahvil tarafında. Aslında bize özel bir satış ya da negatif bir fiyatlama yoktu. Biz dünyadan ayrışmıyorduk. Ama tabii dün biz artık kendi iç dinamiklerimizle de bir fiyatlamaya maruz kaldık. Fakat hani şimdi geçen seneye göre kıyasladığımızda dünkü tepkiler genel olarak daha soft kaldı. Yani hem tahvil tarafında soft kaldı. Yani şunu söyleyebilirim. Mesela geçen seneki Mart ayındaki siyasi haber kaynaklı satışlarda tahvil tarafında 28 bileşikten 34-35'e kadar bir hareket olmuştu. İşte CDS tarafında 400'e yaklaşan bir hareket olmuştu. Bununla beraber offshore TL faizlerinde 70'e kadar bir hareket görmüş ve hatta kurda da sert bir hareket görmüştük hatırlarsanız. Yani sadece yabancı hareketi değil, lokal yani yerli mudilerin de mevduat bozup TL'den çıkıp panikle dolara geçtiğini görmüştük. Ancak özellikle dünkü haber akışında yerli mudilerde böyle bir panik hareketi görmedik. Çok ciddi bir dolar talebi olmadığını görüyoruz. Hani Merkez Bankası'nın belli bir miktar döviz sattığı söyleniyor ama bu normal. Yabancıların içeride hem bir miktar carry trade pozisyonları vardı hem hisse senedi pozisyonları vardı. Muhakkak bunları kapatıp çıkarken orada döviz ihtiyaçları oluyor, dolar almak istiyorlar. O talep karşılandı diye düşünüyorum. Ama geçtiğimiz yılki siyasi gelişmeye nazaran Dünkünü daha soft bir şekilde atlattık. Hem yerli yatırımcılar hem yabancılar daha soft bir şekilde gidiyor. Dediğim gibi şeylerde de faizlerde de çok anormal bir hareket görmedik. Evet, bir sıçrama var ama korkulacak kadar sert bir hareket olmadığını görüyoruz.
1: Bono tarafındaki seviyeler para piyasası fonları için ne kadar bir baskı üretme potansiyeli taşır?
15: Tabii bu normal para piyasası fonları zorunlu olarak tahvil tutuyorlar biliyorsunuz. Portföylerin %10'u kadar. Tabii bu bir yatırım stratejisi ya da bir tercih değil. Burada mevzuat gereği bir zorunluluk var. Dolayısıyla bir miktar bir tahvil fiyatlamalarından negatif etki alacaklar bu fonlar. Ancak fon içerisindeki yatırımcıların burada paniklememeleri gerekir. Çünkü tam tersi sular durulduğunda tekrar pozitif haber akışı gerçekleştiğinde ya da piyasada tahvil faizleri normale dönmeye başladığında yazdıkları kayıpları aynen getiri olarak yazıyor olacaklar. Çünkü bu bir bono bir hisse senedi gibi bir enstrüman değil. Yani benim hissem borsa düşerken borsadan daha çok düştü, yükselirken borsa kadar yükselemedi gibi bir hikaye burada olmadığı için tahvil piyasası normale döndükçe aslında para piyasası fonları da tekrar normal getirilerine geri dönüp bu kayıplarını da kapatacaklardır.
1: Peki bundan sonrasında Merkez Bankası'ndan şimdi tabii ki ilk toplantıdan çıkacaklar çok daha yani merak konusu öyle ifade edeyim. Beklentiniz ne? Bas senaryonuz ne? Bir faiz tarafında hamle bekliyor musunuz?
15: Öncelikle burada şeyi belirtmek lazım. Aslında Amerika-İran savaşı çıktığından beri enflasyon beklentilerindeki bozulmayla beraber aslında Merkez Bankası politika faizi 37 iken haftalık fonlama ile piyasayı üst banttan fonluyordu biliyorsunuz. Zaten 40'la fonluyor bir süredir piyasayı. Dolayısıyla aslında bir örtülü faiz artırımı var diyebilir. Daha doğrusu bir koridoru kullanıyordu Merkez Bankası aktif olarak. Şimdi tabii hem petrol fiyatının buralarda kalması hem son siyasi haber akışıyla birlikte tabi faizlerin de yukarı sıçramasıyla birlikte Haziran ayında faiz artırım beklentileri arttı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam bugün bir yabancı aracı kurumdan 300 bas puan faiz artırım beklentisi geldi. Açıkçası biz de Merkez Bankası bugüne kadar biliyorsunuz proaktif bir yaklaşım sergiliyor. Yani eylemleriyle söylemleri tutar olarak gidiyor ve piyasada faiz arttırması gerekiyorsa bunun gereğini yaptı bugüne kadar. Petrol fiyatları yukarıda kalmaya devam eder. Tahvil faizlerindeki bu bozulma da yani yukarı yönlü hareket de devam eder ya da buralarda dengelenirse ben Merkez Bankası'nın Haziran toplantısında bir faiz artırımı yapabileceğini düşünüyorum.
1: Peki kur ve rezerv politikası ekseninde de biraz konuşalım. Orada politikanın seyrini, stratejinin nasıl devam etmesini rasyonel görüyorsunuz?
15: Açıkçası şu anda hani açık yani 2020 yani sene başında daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yılın başındaki varsayımlara göre aslında senin ikinci yarısında 2026'nın ikinci yarısı özellikle son çeyreği için söylüyorum. Kurda bir miktar daha normalize olma beklentisi vardı piyasada ekonomistler tarafında. Yani enflasyonu hedefine yaklaştırdıkça Merkez Bankası işte %25 veya altına getirme ihtimali yükseldikçe orada kur tarafını bir miktar serbest bırakabileceği beklentisi vardı. Ama bu Amerika-İran savaşı tabii burada sürpriz bir etken oldu piyasada. Dolayısıyla enflasyon beklentilerini yukarı itti. İşte petrol fiyatları hala yukarıda seyrediyor. Bunu aslında hep beraber ele aldığımızda Merkez Bankası'nın mevcut kur politikasını yani rezerv ve kur politikasını beklenenden biraz daha uzun süre aynı istikrarla sürdürmesinin beklenebileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani biz açıkçası bir miktar esneklik olabilir diye düşünüyorduk yılın ikinci yarısında. Ama bu biraz daha ötelendi gibi duruyor mevcut durumda.
1: Tolga Erkan teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız katkınız için. Altan Aydın'ı davet edelim. Perform Portföy Fon Yöneticisi yayına. Merhaba Altan Bey, hoş geldiniz.
16: Merhabalar, yayınlar.
1: Şimdi dünkü CHP mutlak butlan kararının ardından gelen piyasa hareketi ve bugünkü devamı birbirinden farklı tonları olan piyasa hareketleri. Bundan sonrası için bu başlıktaki olası senaryoları değerlendirdiğinizde nasıl bir analiz yapıyorsunuz? Hangi piyasa etkilerini gündeminize alıyorsunuz?
16: Yani şimdi tabii ilk aşamada bir belirsizlik fiyatlaması gördük dün. Bu kısa vadede hemen sürümlenebilecek bir şey değil. Çünkü siyasi belirsizliğin devamı veya o taraftaki birçok alternatif senaryonun fiyatların içine girmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla bu ister istemez bir dalgalanma yaratacak. Fakat bugünkü tepkiye baktığınız zaman aslında sadece butlan konusu değil, hem bayram öncesi satışların bir süredir fiyatlanmış olması bu hafta boyunca, hem savaş kaynaklı pozisyon değişikliklerine zaten yapılmış olması bugünkü tepkiyi biraz daha altını doldurabilecek faktör olarak değerlendirebildiğimiz bir durum yarattı. Şimdi bundan sonrası için özellikle bugün için önemli bir takas avantajı oluştu bayramda ve dünkü satışın ardından da bir alım fırsatı değerlendirmek isteyen yatırımcıların burada fiyatladığını gördük. Şimdi bundan sonraki süreç tabii aslında borsa yatırımcıları açısından özellikle buplan konusunun ortadan kalkması sebebiyle bir miktar bir rahatlama getirmiş olabilir. Fakat tabii bunun böyle 1-2 günlük fiyatlamayla değişmeyeceği önemli. Neden? Çünkü bizim için aslında önemli olan faiz ve enflasyonun gidişatı, yani bizim açımızdan borsa fiyatlaması veya işte hisse senetlerinin değerlemeleri açısından fiyatları belirlerken dayandığımız varsayımların altında bunlar yatıyor. Dolayısıyla bunlara dair oluşturabileceğimiz varsayımlar için hem döviz talebi önemli hem de faizin seviyesi önemli. Şu anda baktığınızda dövizde 2025'teki gibi bir talep ve en azından bir sıçrama görmedik. Daha kontrollü bir seyir izliyoruz. O tarafı sevindirici açıkçası. Fakat faizlerin yüksek seyri hisse senetleri üzerinde baskı yaratacaktır tabii ki. Ve bundan sonraki süreci bu perspektifte değerlendiriyoruz açıkçası. Çok kötümser olmamakla beraber bir süre bir bant hareketi beklediğimizi dile getirmek lazım. Ama tabii son özellikle %15'e varan satışların ardından bazı sektör ve şirketlerde alım fırsatı doğduğunu da belirtmekte fayda var. O yüzden burası muhtemelen bir süre daha dalgalı bir seyir izleyecek. Ama bayramın önü olması ve bayramın hemen sonrasında savaşın bitme ihtimalinin daha yükselmiş olması kısa vadede imserliğe bir tık daha yakın bir görüntüyü doğuruyor açıkçası. Onu da söylemek gerekir. Bundan sonraki süreçte siyasi tarafta bundan sonrasında seçim üzerinden yapılan tartışmaları takip edeceğiz. Bizim için aslında önemli olan konu o. Onun sonrasında da özellikle enflasyon ve faiz denklemini yakından izleyeceğiz. Şu anki görüntü henüz piyasaları çok korkutan bir görüntü yaratmıyor açıkçası. Her ne kadar bir miktar rezerv kullanılmış olsa da şu anda piyasaları çok ciddi şekilde tedirgin edecek bir fiyatlama veyahut bir panik yaratacak bir ortam yok. O yüzden dünkü hareketin ardından bugünkü hareket de çok bu arada belirleyici değil. Yani bugün içinde çok değişebilir. Belki yeniden yataya geçebilir endeks. Ama genel itibariyle bu seviyelerin, yani 13.000 civarında bir seviyenin artık bir taban oluşumuna müsait bir seviye olduğunu düşünüyorum açıkçası. Daha önceden de 16-16.500 civarında bir hedefimiz vardı. Bu hedef devam ediyor bizim açımızdan. Bazı şirket ve sektörlerde biraz daha fazla potansiyeller var. O yüzden geçiş içinde önemli fırsat yaratan bir fiyatlama ve bölgedeyiz diyebilirim. Yani yatırımcıların, alım için bekleyen yatırımcıların veya pozisyon değişimi için bekleyen yatırımcıların oluşan bu harekette bunu bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ben kendi adıma.
1: Kısa bir cevap rica edeceğim. Son bir soru. Çok az bir sürem kaldı. Tahvil tarafındaki hareketleri nasıl takip ediyorsunuz bir fon yöneticisi olarak? Ne kadar stres yansıyor sizin tarafa?
16: Çok önemli. Yani bizim fiyatlamamız açısından ana faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla yakından izlediğimizi söyleyebilirim. Daha imser olurdum burada öyle bir fiyatlama olmasaydı, böyle söyleyeyim. Kısa vadede onu takip edeceğiz. Yani hem kısa vadeli hem uzun vadeli tabir fiyatlamaları bizim açımızdan normalde daha imser olmamızı biraz daha engelleyen bir faktör, onu söyleyebilirim.
1: Altan Aydın, teşekkür ediyorum katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Çok sağ olun. Devam edelim. Doktor Eren Günhan Ulusoy yayına katılacak. Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı. Merhaba, hoş geldiniz.
17: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun katıldığınız, vakit ayırdığınız için. Şimdi önce şunu sorarak başlayayım. Son bir yıl piyasalar içinde, iş dünyası içinde kolay geçti diyemeyiz. Yani küresel gelişmeler, içerideki başlıklar zorlayıcı açılar üretiyor, üretmeye devam ediyor. Böyle dalgalı dönemlerde siz nasıl bir strateji izliyorsunuz?
17: Evet, yani bizim belki de bir Türk iş insanı, Türk sanayicisi olarak en önemli avantajlarımızdan biri bu Zeynep Hanım. Biz buna benzer volatil dönemlerle sık karşılaşan şirketleriz. Dolayısıyla Bununla ilgili geçmiş tecrübelerimizden edindiğimiz çıkarımlarımız var. Hatta yurt dışında işte Amerika'daki meslektaşlarla konuşurken onlar bu belirsizlikten, volatilden şikayet edince

biraz şakayla karışık takılıyoruz. Merhaba, hoş geldiniz diye. Bizim için zaten bütün, genellikle durum böyle oluyordu. Tabii bunu somutlaştırmak gerekirse, hani böyle

0: için tabii ki şirketleri bu dönemde zorlayan faktörler. Bu dönemlerde daha çok sürdürülebilirliğe, bilançoların dayanıklılığına odaklanıyoruz. Tabii ki bu birinci önceliğimiz oluyor. Ama bununla beraber de buna benzer krizlerle karşılaşabileceğimizi, buna benzer stres testleriyle karşılaşabileceğimizi, gelecekte de olacağını dikkate alarak uzun vadede buna karşı marjlarımızı iyileştirecek faaliyetleri artırmak ve katma değeri oluşturmak genel stratejinin orta ve uzun vadeli parçası haline geliyor. Ama tabii ki hani kısa vadeli strateji her zaman için finansal dayanıklılığı korumak, güçlü bilanço yapısını korumak diyebiliriz.
1: Peki finansal dayanıklılığı koruduğunuz, güçlü bilanço yapısını koruduğunuz bir ilk çeyrek geçirdiniz mi? Biraz finansallarınıza bakalım isterseniz. Şirketin net kârı yılın birinci çeyreğinde bir öncekine göre %57 düşüş göstermiş. 67.19 milyon olmuş. Net satışlar da birinci çeyrekte %17'nin üzerinde düşmüş bir önceki çeyreğe göre yine. Ama geçen yılın aynı dönemine göre %1,5 kadar yükseliş var. Favök marjında bir puan kadar iyileşme var. Yani satışlar düşmüş, operasyonel maliyet tarafında bir toparlanma var, kârda geri çekilme var. Biraz temel dinamikleri ve devamını nasıl beklediğinizi ve az önce tarif ettiğiniz hedeflerle ne kadar örtüştüğünü sormak isterim.
0: Evet, bizim için tarımsal MTA'ya dayalı bir sanayi kolunda yer aldığımız için tabii ki biz hem sanayici hem de bunun ticaretini yapan bir firmayız. Mevsimsellik ön plana çıkmakta. Evet, sizin yaptığınız gibi hem önceki çeyreklerle mukayese ediyoruz hem geçen yılın aynı çeyreğiyle de mukayese etmekteyiz. Geçen yılın aynı çeyreğine göre ılımlı daha yani hafif daha iyi bir finansal performans söz konusu. Geçen çeyreğe göre ise biraz daha evet cironun küçüldüğü bir dönem ama kış ayından dolayı mevsimsel olarak her zaman bununla karşılaşıyoruz. İşte fabrikteki iyileşme bizim için önemli. Burada şunu da belirtmek lazım. Şirketimiz son 3 yıldır hızlı bir yatırım temposunun içerisinden geçmekte. Burada yenilenebilir enerji konusunda GES, RES alanlarında birçok yatırım gerçekleştirdik. Bununla beraber yurt dışında 2024'ün Kasım'ında Pasifis ve Mediterranya'yı satın aldık, makarna tesisimizi satın aldık. 2027 yılında Samsun'daki makarna fabrikamızı kurmayı planlıyoruz. Tabii her yatırımın bir yatırım döneminde yaratmış olduğu maliyetler, finansal maliyetler var. Daha sonra da devreye alma ve aktif döneme geçtiğindeki yaratacağı katma değer fabrik var. Dolayısıyla bunlar bizde hep kademeli olarak geçiş dönemi olarak devam etmekte. Biz özellikle hani evet biz gelir tablosu tarafına baktığımızda mevcut şartlarda brüt kar üzerinde ciddi bir baskı olduğunu görüyoruz. Burada hani piyasa şartları brüt karı yukarı çekmeyi zorlaştırıyor ama maliyetler tarafında özellikle ilk çeyrekte baktığımızda genel yönetim, pazarlama, satış hepsinde geçen seneden daha düşük rakamlar gelmiş durumda. Hani cirodaki çeyreklik bazda karşılaştırdığımızdaki küçük artışa rağmen maliyetler geri gelmiş. Bu sayede de fabrikte bir puan yukarı gitmiş durumdayız. Biraz önce de aslında biraz bunu anlatmaya çalıştım Zeynep Hanım. Kısa vadede maliyetlere odaklanıyoruz ki fabrik marjımızı iyileştirebilelim. Uzun vadede ise brüt karda bizi yukarı taşıyabilecek mevcut kategorilerimizin komşusu olan başka ürünlerde daha yüksek marjlı ürünleri cironun içine katarak brüt kar marjını da adım adım yukarı götürmeyi hedefliyoruz. Burada finansal dayanıklılığa şunu ilave etmek isterim. Bu yatırımların finansmanı noktasında biz KAP'taki açıklamalarımızdan takip edilebileceği üzere Avrupa Yatırım Kalkınma Bankası'ndan 7 yıl vadeli enerji yatırımlarımız için bir kredi kullandık. FMO'dan makarna yatırımımız ve depolama yatırımlarımız için yine 7 yıl vadeli bir kredi kullandık. Bu sayede de şirketimizin 31.3 itibariyle bilançosuna baktığımızda 1.28'lik bir cari oran söz konusu.

0: konusu. Dolayısıyla şu andaki hani finansal, bununla beraber net nakit pozisyonunda şirket. Hani içinden geçtiğimiz dönemde finansal dalgalanmaların da yoğun olduğu bir dönemde yatırım ile borçlanmanın, dış kaynağın vade uyumunu sağlayarak şirketin nakit akışını sürdürülebilir bir noktaya getirmiş olduk. Yani hem biz o dayanıklılığa hem gelir tablosu açısından bakıyoruz hem de bilanço açısından değerlendiriyoruz. Zaten bu çalıştığımız finans kurumlarıyla bütün bu rasyoları da taahhüt etmiş ve takip ediyor durumdayız.
1: Şimdi bahsettiğiniz iki temel yatırımın bilançoya yansıma oranını ve vadesini nasıl hesaplıyorsunuz?
0: Tabii bunu bir öngörü, hani somut bir rakam olarak ortaya koymak mümkün değil ama bütün piyasa şartlarını değerlendirdiğimizde yani Samsun'da gerçekleşecek makarna yatırımının devreye alınma tarihi 2027 birinci, ikinci çeyrek. Dolayısıyla ondan sonra aktivasyonu, satışların artması diye baktığımızda 2027 sonu, 28 ilk çeyrekten itibaren bilanço üzerinde hissedilebilir bir etkiye kavuşabileceğini varsayabiliriz. Ama hani şunu yine parantezi koymadan geçmiyoruz. Bütün dünyanın şartları, Türkiye'nin şartları, o günkü şartların tabii ki onlara dayalı olarak bunun gerçekleşmesini beklememiz gerekir.
1: O zaman
0: neyi kastettim? Belki biraz açayım.
1: Buyurun, hani, buyurun açın, dinleyelim.
0: Evet, savaştan bahsediyoruz. Bazı ülkelere lojistik olarak ulaşamamaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bazı pazarlarda avantajken bazılarında dezavantaj olabiliyor. Makarna Türkiye'nin ihracat pazarları Afrika ağırlıklı. Dolayısıyla bugün için Afrika pazarlarına erişimle ilgili bir problem yok. Orta Doğu o kadar ön planda değil. Bugün için öyle ama 2027'nin sonunda ki dünya şartlarında tabii ki değerlendirilecektir.
1: Peki son bir soru, mümkün olduğunca kısa bir cevap. Şimdi ihracat beklentilerini de bir sorayım. Buğdayda rekolte üretim ve unda ihracat beklentilerini de şöyle bir iki dakikada toparlayalım.
0: Bu sezon Türkiye çok yağışlı bir sezon geçirdi. Halen de öyle. Mevsim normallerinin %28 üzerinde, geçmiş yıla göre ise %72'deyiz. Dolayısıyla çok verimli bir üretim bekliyoruz. Buğdayda özellikle 23 milyon tonluk bir rekolte beklentisi var. Bu ham madde tarafında sektörü güçlendiriyor. Ama ihracatın gidişine baktığımızda özellikle Irak pazarının daralmasının Türkiye'nin ihracat tonajını aşağı çektiğini görüyoruz. Şu anda 2.4 milyon ton yıl, Türkiye için toplamı için konuşuyorum. Aylık 200 bin ton civarında bir tempo var. Bu tempoyu Türkiye'nin korumasını bekliyoruz. Burada ham maddedeki üretimin bol olmasının ihracatçı için de ilerleyen dönemde bir avantaj olmasını bekliyoruz.
1: Doktor Eren Günhan Ulusoy, teşekkür ederiz katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için çok sağ olun. Piyasa hattını noktalayacağız ama ekrandaki son dakikayı da seslendireyim. Döviz mevduatları pariteden arındırılmış olarak gerçek kişilerde 325 milyon dolar geriledi. Tüzellerde 801 milyon dolar arttı. Bu son dakikayı da aktararak piyasa hattını tamamlayalım. Birazdan Alara Akgün gelecek, iş dünyası var. Bloomberg HT'den ayrılmayın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve savunma sanayi sektörünü ve performansını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz bize stüdyomuzda eşlik ediyor. Kendisi SS Grup CEO'su Cahit Utku Aral. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, teşekkür ederim.
1: Şimdi Utku Bey, çok yoğun bir gündemimiz var. Tabii savunma sanayini konuşacağız. Savaşın savunma sanayi tarafındaki etkilerini değerlendireceğiz. Fakat öncesinde bir de dünkü haber başlıklarından gelen gündemi sizinle konuşmak lazım. Çünkü CHP'ye mutlak butlan kararı verildi ve bu kararın ardından piyasalarda dalgalı bir seyrin olduğunu da izledik. Bir yanda aslında yabancı kurumlardan Merkez Bankası'nın 11 Haziran'daki faiz kararına ilişkin artış olabilir beklentisi raporlarda güncelliğini korudu. Diğer yanda dalgalı bir piyasa hareketi vardı. Sabah Borsa İstanbul tarafında düşüş varken tahvil faizlerine bir yükseliş vardı. Şu an bir tık daha toparlanma eğiliminde olduğunu fiyatlamalar nezdinde gördük. Peki iş dünyası bu mevcut konjonktürü nedenli fiyatlıyor, nasıl görüyor ve bir yandan da fiyatına erişim her sektörün aslında büyük bir sorunuydu. Peki savunma sanayinde bu konjonktür nasıl işleniyor ve etki yaratıyor sizce?
2: Evet, yani Türkiye'nin savunma sanayi artık tabii ihracattan bağımsız düşünülemez. O yüzden hani bizim açımızdan dediğiniz gibi projelerin de çok uzun soluklu olması ve yani 5 yıldan 10 yıla kadar süren geliştirme süreçleri var. Tabii o yüzden de finansmana ulaşım bizim sektör için, her sektör için kritik. Bizim sektör

0: yine kritik bir alan. Yine kurlar bizim için çok önemli. Çünkü ihracatı bağlanmış bugün işte en son fuardan da sağ fuarını da gördüğümüz gibi yaklaşık 8 milyar dolarlık anlaşmalar imzalanıyor.
1: Burada bir virgül koymak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuşuyor. Bir kulak verelim.
2: Bunda elbette son 23 yılda hükümetimizin attığı adımların çok büyük payı vardır. Bakınız, göreve geldiğimizde Türkiye'nin günlük doğal gaz giriş kapasitesi yaklaşık 90 milyon metreküptü. Bugün bu rakam 495 milyon metreküp'e çıktı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan 1 olmak üzere toplam 5 boru hattı ile doğalgaz temin ediyoruz. Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatları ile Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküp'e çıkartacağız. Kuşkusuz bir diğer kayda değer başarımız 2016 yılında ilan ettiğimiz milli enerji ve maden politikasıyla başlayan sondaj ve arama faaliyetlerimizdir. Burada kelimenin tam anlamıyla paradigmayı değiştirdik. Bulanlar ancak arayanlardır şiarıyla 10 yılda bu alana çok ciddi yatırım yaptık. Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük. Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız. İkinci yüzer üretim platformumuzun inşası sürüyor. 2028'de onun da hizmete girmesiyle üretim üçüncü fazda günlük 45 milyon metreküp'e çıkacak ve 16-17 milyon haneye yerli gazımız ulaşacak.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerine kulak verdik. Şimdi konuğumuza tekrardan geri dönüyoruz. Evet Utku Bey'e tekrardan merhabalar. Sizinle finansman erişim tarafında sanayicinin önceliklerini konuşuyorduk. Peki kur tarafını biraz değinmişsiniz. Oradan devam edelim.
0: Evet, tabii bizim sektör için kur da çok önemli. Dediğimiz gibi yani 20 milyar dolarlık geçen sene rakamıyla bir ciro yaratırken bunun işte yaklaşık 12 milyar dolarını, 11 milyar dolarını ihracat yaptık sektör olarak. O yüzden de bizim açımızdan tabii döviz kuru çok önemli. İçerideki maliyetlerinin döviz kuruna oranla orantısı çok önemli. O yüzden tabii beklentimiz bunun en sağlıklı şekilde olması.
1: Peki 2025 yılında 11 milyar dolarlık bir ihracat rakamına sektör nezdinde ulaşıldı. Evet. Şirket bu tarafta nasıl bir performans gösterdi ve 2026 yılına gelindiğinde küresel çatışmaların çok çoğarttığı bir dönemden geçiyoruz. Çünkü ABD-İsrail-İran savaşının hala süre geldiğini görüyoruz. Bir ateşkes süreci var fakat burada hala muğlak durumun da devam ettiğini görüyoruz. İki tarafında açıklamaların hem ABD hem de Trump tarafından gelen, İran tarafından gelen açıklamalara bakıldığında bu süreçte sektörün ihracatı, büyüme performansında nasıl bir artış ya da eğilim gözlemlediniz?
0: Sizin de özetlediğiniz gibi esasında şimdi rakamlara baktığımızda birinci çeyrek rakamları geçen senenin birinci çeyreğine göre neredeyse %40 artış gösterdi. Yani biz bu orantının hele bir de savaşın etkisinin ikinci dönemine, yani senenin ikinci yarısına yansıyacağını düşündüğümüzde ve Türkiye'nin elindeki yani ürün portföyüne bakıldığında tabii bu artışın biz bu şekilde devam edeceğini, yaklaşık işte 15 milyar dolarlar civarında minimum gerçekleşeceğini şu an öngörebiliriz eğer bir sürpriz olmazsa. Yani bu ihracatın da %60'ının Avrupa Birliği, NATO ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri olduğunu düşündüğümüzde ve ürün portföyümüze bakıldığı zaman bugünkü savaşın işte füzelerimiz, yine işte karadan karaya topçu mühimmatlarımız, dronlarımız, anti-drone sistemlerimizi bir düşündüğümüz zaman tabii Türkiye'nin savunma ihracatı ivmesinin artacağı kesin. Bu geçen sene 11. sıradaydı dünyada Türkiye, ki Türkiye'nin 11. sırada olduğu veya ilk o aralarda olduğu çok az sektör var. O yüzden daha da pozisyonumuzu güçlendireceğimizi düşünüyoruz.
1: Peki şimdi ülkeler bazında ihracat performansını konuştuğumuzda Amerika tarafında silahlanmanın arttığını, Avrupa tarafında savunma sanayi yatırımlarının da çokça yükseldiğini gördük. Burada bir pay almayı hedefliyor musunuz? Nasıl bir eğilimdesiniz şu an?
0: Evet, yani ben hep bizim şirketimiz açısından bakıldığı zaman tabii Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fabrikamızın potansiyelinin iyice arttığını, oradaki ihtiyaçları karşılamak adına. Bir taraftan da Avrupa Birliği'ndeki modernizasyon projeleri, silahlanma dediğiniz gibi ve bunların da Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız yapılıyor olması, yani kendi Avrupa'nın kendi sektörünü destekleyecek fonları oluşturmuş olması burada bize tabii çok büyük avantaj sağlıyor. Bizim tabii bir de İngiltere'deki olan varlığımız, İngiltere'deki fabrikamızı düşündüğümüzde biz buranın yani dört bir kanattan şu an tabii bu savunma sanayine artan bütçenin olduğu yerde önemli bir konumdayız. Onu söyleyebilirim. Yani Türkiye'de şu an bakıldığı zaman zaten yapmış olduğumuz anlaşmalara, İspanya ile yapılan Hürjet anlaşması mesela Türkiye'nin önemli bir anlaşması. Romanya'ya satılan Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi. Yine Endonezya'ya yapılan Kaan ihracatı. Yine oraya teslim etmiş olan fırkateynler, iki tane fırkateynimiz var. Evet. Yine Baykar'ın insansız hava araçları Endonezya'ya sevk edildi. Bunlar tabii çok önemli projeler. Bunlar da bu senenin iyi gideceğini ve bizim bu savunma harcamalarından iyi bir pay alacağımızı gösteriyor.
1: Peki Avrupa ve Amerika tarafında yeni projeler şu an gündemde var mı? Bir de drone sisteminin çok geliştiği bir dönemden de geçtik. Çünkü ABD-İran savaşına bakıldığında daha farklı bir teknolojiyle karşı karşıya kaldığımızda savunma sistemlerinde gördük. Şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız peki?
0: Evet, bu bahsettiğiniz gibi şu an etrafımızda yaşanan bu çatışmalar Rusya-Ukrayna ile başlayarak artık bu konjektürün değiştiğini.
1: Daha ekonomik ama küçük savunmaya tarzına mı geçiyoruz sizce?
0: Tabii şu an hayal edin işte tanklar, 8x8 araçlar veya işte büyük gemiler, bunların bu sistemlerin çaresizliğini burada gördük. O yüzden de anti-drone sistemleri bugün işte bizim gök kubbe şeyimiz veya işte Türkiye'deki adıyla çelik kubbe olarak adlandırılan bu savunma sistemi çok kritik bir konuma geldi. Türkiye'nin kamikaze dronlar, SİHA'lar konusunda tabii çok, yani dünya pazarının %70'ini karşılıyoruz. Yani bu Türkiye için çok ve dünya için çok önemli bir rakam. O yüzden sizlerin de dediği gibi bu alanda hem Amerika'da hem Avrupa'da hem bölgemizde önemli tedarikler yapacağız.
1: Peki kapasite artışına gitmeyi planlıyor musunuz Amerika ve Avrupa nezdinde konuşulduğunda?
0: Biz bunu öngörmüştük. Kendi firmamız alanında zaten biz yaklaşık son 3 yılda 250 milyon dolarlık bir yatırım paketini hayata geçirdik. Bu sadece Türkiye'deki fabrikalarımızın artırılması, büyütülmesi, kapasite yatırımları yanında işte firma satın almaları, yani inorganik büyümeye de yaptık. Amerika'daki fabrikanın büyütülmesi çalışmasını yaptık. Biz bu döneme hazırız.
1: Amerika ve Avrupa tarafında bir de bireysel talebi de konuşmak isterim. Hem devlet hem de bireysel tarafa bakıldığında nasıl bir makas farkı var ve burada artış eğilimi görüyor musunuz?
0: Tabii şu an Amerika'daki ekonomik olarak bizim sektörümüzde ekonomik olarak veya bu tip böyle çatışmaların olduğu ortamlarda doğal olarak bireysel olarak da savunma ihtiyacı artıyor. Tabii Amerika bunun en ekstrem yaşandığı coğrafya. Evet. Avrupa ile karşılaştığımız zaman Avrupa'da daha insanlar bu konularda daha zamana yayılı bir tepki verirken Amerika'da bu konularda ani tepkiler verilebiliyor. Şu anki yaşanan olaylardan dolayı çok büyük bir pik görmedik. Hani geçen seneye karşılaştığımızda. Ama şu an biliyorsunuz çalışmalar hala devam ediyor. Hala orada bir ateşkes var ama nasıl devam edeceğini bilemiyoruz. O yüzden biz de böyle yakından takip edip izliyoruz.
1: Şimdi ilk iki ayda %40'lara varan geçtiğimiz seneye nazaran bir ihracatta artış olduğunu söylemişsiniz. Evet. Peki savaşın katkısıyla beraber maliyette yaşanan yükseliş nedenlerde nasıl bir tahribat bıraktı sektörünüzü?
0: Yani şimdi tabii her sektörde olduğu gibi bizim sektörümüzde tabii enerjiye dayalı bir sektör. Evet. Bunların içerisinde ham madde de var. Bunların içerisinde değerli elementler de var. Bugün işte Çin'in daha çok kontrol etmiş olduğu elementler de var. Bütün bunların hepsine dikkat alınca tabii sektörde maliyet arttı. Tabii bu da doğal olarak ürün fiyatlarına da yansıyor. Bunlar en çok bizim hali hazırda imzalanmış sözleşmeler. O yüzden diyoruz işte bizim için, sektör için bir anlaşma imzaladığı zaman 5 yıllık, 10 yıllık anlaşmalar imzalanıyor. Ve bunlar o dönemde dolar bazlı olarak fixleniyor. O yüzden sektör için bu tip böyle maliyet artışları ne yazık ki sineye çekilmesi gereken artışlar oluyor. Sektör katma değerli bir sektör. O yüzden bunun altından kalkabilir bir finansal durumu var. Ama tabii bu her sektör için geçerli değil. Ama savunmada sadece bakıldığı zaman sektör bunu kaldırır ama bu tabii bizim işte Ar-Ge yatırımlarını, şirketlerin finansal durumlarını muhakkak etkileyecek.
1: Şimdi İstanbul ve Samsun'da fabrikalarınız var üretim nezdinde konuşulduğunda. Peki yerlilik oranı ne yönde ilerliyor ve burada bir kapasite artışına gitmeyi öngörüyor musunuz bu sene nezdinde konuştuğunuz?
0: Türkiye şu an yerlilik oranında %80 yerlilikle çalışıyor. Bizdeki bu yerlilik oranı çok daha fazla. Onu söyleyebiliriz. Çünkü bizim yapmış olduğumuz sistemlerde dışa bağımlı olduğumuz ürünler çok az. Eğer dışarıdan tedarik ediyorsa sadece maliyet sebebiyle dışarıdan tedarik ediyoruz. Yatırımlar devam edecek. Alt yüklenicilerine bütün sektör, yani işte Aselsan'ımız, Roketsan'ımız vesaire şu an tedarik zincirinde önemli yatırımlar yapıyor. O yüzden 3500 firmamız daha da artacak. 100 bin çalışanımız daha da artacak. Sektör yatırıma devam edecek.
1: Peki Utku Bey, son olarak tabii savunma sanayinde bu denli iyi giden bir performans varken acaba siz halka arz düşünür müsünüz diye sormak istedim size. Şu an gündemde olan bu sene içerisinde böyle bir adım var mı?
0: Ya halka arz kesinlikle bizim gündemimizde olan bir aksiyon. Ama ve lakin bunun hangi pazarda olacağını bilemiyoruz. Çünkü bilindiği üzere bizim Amerika Birleşik Devletleri'de, İngiltere'de ve Türkiye'de operasyonumuz var.
1: Ve Fransa'da var galiba.
0: Fransa'da dağıtım olarak var ama üretim olarak Amerika, İngiltere, Türkiye. O yüzden evet, bundan 5 sene sonra için böyle bir planımız var. Ama nerede olacağını yapılacak analizler sonunda göreceğiz.
1: Netleşmedi. Evet, Cavit Utku Aral, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan piyasa hareketlerini konuşmak üzere konuğumuz telefon hattımızda bizi bekliyor. Colendi Meykul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler Tuna Bey. Dün akşam saatlerinde piyasa kapanmadan önce gelen CHP için mutlak butlan kararının ardından piyasalara dalgalı bir seyrin hakim olduğunu gördük. Ve bakıldığında dün %6'ya varan bir kapanış varken bu sabah saatlerinde %2'ye varan bir düşüş vardı. Şu ansa toparlayan, hatta %3'leri aşan bir primle fiyatlanan Borsa İstanbul 100 Endeksini gördük ki şu anda son dakikamızda yer alıyor. BIST 100 Endeksi gün içi yükselişi %3'ü aşmış durumda fiyatlamalar seyrinde gördüğümüzde. Burada sınai tarafında bir öncülük olduğunu gördük puan bazlı katkılarda. Peki bu durumu nasıl yorumlarsınız? Bu piyasayı nasıl okuyorsunuz ve VIOP'da olanlar için nasıl bir pozisyonlanma öngörüyorsunuz?
3: Evet, bugünkü piyasa hareketi aslına bakarsanız dünkü panik satışının biraz teyidi gibi oldu. Haber sonrası biraz fazlaca reaksiyon verdi tüm yatırımcılar. Tabii iç siyaset bizim için bir süredir bir şekilde rafta bekliyordu. Hani oradan bir şey gelirse olumsuz etkilenebiliriz diye, ama biraz savaş gündemi içerisinde kaybolmuştuk. Bir yandan da tabii bu savaş gündeminin bizim ekonomik program etkilerini çok konuşuyorduk. Şimdi iç siyaset tamamen ana madde haline geldi. Dünkü satışlar çok son derece panik halinde gelişti. Seansın sonuna doğru işte önümüzdeki bayram tatilini, belirsizlikleri, işte kısa hafta, seans haftasını düşündüğünüzde özellikle kredi pozisyonu olan yatırımcılar ne olur ne olmaz diye hemen satış tuşuna dokunmak zorunda kaldı gibi gözüküyor. Dünden bugüne tansiyonun biraz en azından düştüğünü ya da daha doğrusu bu aşamadan sonra neler yaşanabilecek senaryolarının yorumlanma fırsatının bulunması bugün bir tepkiyle karşılaştı. Endeks toparlama çabası içerisinde sizin de söylediğiniz gibi bugün bir reaksiyon veriyor. Peki bundan sonra ne olur? Büyük ihtimalle bu denge arayışı bugünkü kapanış anlamında çok önemli olacak. Kapanışa doğru biraz daha baskı hissetme ihtimalimiz olabilir. Ama bundan sonra sanıyorum bu haber akışı açısından en kötüsü geride kaldı denilmek de çok yanlış olmaz.
1: Şimdi yabancı kurumlardan da raporlar gelmeye başladı. JP Morgan 11 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz kararı için artış olabileceğini gündeme getirdi. Bir diğer yandan ise kurda yatay bir seyir var. Rezervler tarafında bir hareketlilik olabileceği de konuşuluyor. Peki yabancı yatırımcı nezdinde nasıl bir piyasa hakimiyeti var şu an? Yabancı yatırımcı şu an bizim piyasaya ne yönde bakıyor? Nasıl okumak lazım bu tarafı da?
3: Yani yılbaşından bu yana bir ilgi gösteriyordu. Ancak gelişmeler hem savaş iklimi hem Türkiye'nin bundan etkilendiği ekonomik değişkenlikler buradaki iştahı biraz baskılıyordu. Ana senaryomuz faizi indiren, büyümeye devam eden, kontrollü bir geçiş sağlayan, yabancının ilgi gösterdiği bir Türkiye piyasasıydı. Oradan uzaklaştığımız her durumda yabancının ilgisi biraz azalıyor. Hatta işte bugün açıklanan rakamlara göre de genel olarak yine satış pozisyonunda olduklarını görüyoruz. Yabancının baktığı en önemli şey belirsizlik var mı? Eğer belirsizlik varsa tabii ki bundan hoşlanmıyor. Şu anda iç siyasette bir belirsizlik var. Seçime doğru da günler, aylar yavaş yavaş akıyor. Ya bunu da konuşmaya başlayacağız. Bu parti durumunda iç siyasette nasıl gelişmeler olacak bunlara bakıyorlar. Ve her zaman en önemli maddeleri de hukuk tarafında, adalet tarafında ne gibi değişkenlikler var? Bunlardan çok rahatsız oluyorlar. O yüzden şu anda yabancı bize mesafeli. Bu mesafeyi de korumaya devam edeceğine yönelik haber akışları da var. Biz biraz yine kendi kendimize kalacağız gibi gözüküyoruz. Büyük ihtimalle bu işte yabancı raporlarından gelen artış konuları, yani faizi arttırabilir konuları belki şu an için biraz erken bir beklenti olabilir. Ama en azından şunu çok iyi biliyoruz. Artık indirim süreciyle ilgili beklenti içerisinde o ana senaryodan kaymış durumdayız. Bunun baskısını da piyasa zaten bir süredir hissediyordu.
1: Peki bir de Türkiye'nin tahvil faizlerine bakmak lazım. Çünkü borsanın yanı sıra tahvil faizlerinde 2, 5 ve 10 yıllıklarda bir yükselişin de olduğunu sabah saatlerinde görmüştük ki dün akşamdan başlayan bir piyasa hareketiydi bu. En sert hareketi 2 yıllık tahvil faizlerinde gördük. Sizce bu faiz hareketliliği şu an kısa dönemli mi okunmalı yoksa ileride kalıcı bir etki bırakır mı?
3: Az önce tam konuştuğumuz şeyle alakalı. Aslında bu faiz hareketliliği bundan sonra Türkiye'nin içinde olacağı zorlu bir süreçte Merkez Bankası'nın ne şekliyle hareket edileceği ile çok alakalı. Bu çok geçici bir hareket demek biraz haksızlık olabilir. Ama bundan sonra da bu yönde bu piyasada sıkıntı olur demektir. Yine aynı zamanda biraz ağır olur. Dolayısıyla yüksek ihtimalle bu güvenle alakalı bir şey. Şu anda piyasada yatırımcı güveni sarsıldı. Buradaki kırılganlığı tekrar hatırlamak zorunda kaldık. Bu fiyat hareketleri de tamamen bu kırılganlıkla alakalı diye gelişiyor diye düşünüyorum.
1: Şimdi sabah da Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve gerekli tüm adımlar tam bir eşgüdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Mesajının altı çizildi bu komite nezdinde verilen bültende. Sizce Merkez Bankası'nın bu süreci yönetmesi için belli bir manevra alanı var mı? Ve rezerv yönetimi tarafından bakıldığında bu tarafı nasıl okumak lazım?
3: Yani rezervlerimizi toparlamıştık sondan başlayayım. Bir şekilde şu andaki bu şokları idare edebilecek kadar rezervimiz var. Tabii rezerv erimesi istediğimiz bir şey değil. Ama en azından şu anda orası bizim tam olarak yumuşak karnımız değil. Yani yatırımcı dünyası aslına bakarsanız hem ekonomi yönetiminin hem de Merkez Bankası'nın yaptığı işlerden, attığı adımlardan razı. Yani ona pek kimsenin bir lafı yok. Ama bunun dışındaki gelişmeler, işte yurt dışı kaynaklı savaş durumu, petrol fiyatları, bu öngörülmedik dalgalanmalar işlerini zorlaştırdı. Bunun yanına bir de iş siyaseti koyduğunuz zaman şimdi tartı iyice ağırlaştı. Merkez Bankası'nı ve aynı zamanda ekonomi yönetiminin eş güdümünden hiç şüphemiz yok ama piyasalar bu kırılganlığı da görüyor.
1: Evet.
3: Gitmek istediğimiz, varmak istediğimiz yöne doğru da zaman uzadıkça buradaki beklentiler biraz aşağı çekiliyor. Bunların etkisi diye değerlendiriyorum.
1: Peki Tuna Çetinkaya, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diyelim ve iş dünyasını noktalıyoruz. Herkese iyi hafta sonları dileyelim değerli izleyenler.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı Paraya hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. 22 Mayıs 2026 tarihindeyiz. Haftanın son işlem günündeyiz. Gitgide Mayıs ayının sonuna yaklaşıyoruz. Zaman geçtikçe de Latincesi non scholae sed vitae discimus, okul için değil yaşam için öğreniriz sözünü idrak ettiğimiz, yaşam boyu öğrenme tabii herkese nasip olmuyor ama sürekli bir şeyler öğreniyoruz, öğrenmek durumunda kalıyoruz. Zaman akarken bizler de ve karşımıza da tabii rakamlarla da sonuçları çıkıyor. Bugün tabii herkesin dünden sonra doğal olarak gözü içeride fiyatlamalarda. Burada tabii normalde haber akışlarının etkisinin nasıl olacağıyla ilgili sorunun yanıtının biraz daha herhalde aksi bir görüntü beklenirken, az önce biz aradayken reklamda da görebileceğiniz üzere %4'ün üzerinde yükselen bir BIST 100 endeksi olduğunu takip eder vaziyetteyiz. 13.700 puanlardayız ki son birkaç haftanın akıllı paralarına geriye dönüp şöyle bir açıp bakarsanız göreceğiniz üzere kabaca bir 14.000'lerin sonundan buralara kadar gelmiştik. %4'lük yükselişle 13.700'lere geldik. Hacim olarak baktığımızda da 170 milyar TL'lik kabaca bir hacim var. BIST 30'da %4'ün üzerinde, ulaştırmada keza öyle, sınayda %5'lere yaklaşan ve Viyop'ta %5'in üzerinde yükseliş var. Bir tek bankacılık %2,5 civarında yükselmiş durumda. Kurda önemli bir hareketlilik var mı diye bakacak olursak 45.74'ün üzerinde olduğumuzu görüyoruz. Euro TL'de de 53.08 seviyesinin üzerinde kalındığını takip eder vaziyetteyiz. Euro dolarda 1.16'lardayız. Dün 1.16'nın biraz gerisine gelmiştik. Türkiye'nin gösterge tahvil faizlerine son dönemde özellikle çok dikkat çekiyorduk. 2 yıllıklarda %44,65, 10 yıllıklarda da %36,36 seviyesi karşımızda. CDS 254'ün üzerinde zaten son önemli diye addedebileceğimiz bir zaman diliminin ağırlıklandırılmış CDS görünümü gözümüzün önüne getirecek olursak, tırnak içerisinde her şeyin çok daha olumlu olarak seyretmesinin beklendiği süreçte 200'ün altına gelir miyiz diye konuşuyorduk. Oradan içeride dışarıda gelişmelerle 300'lere, 300'lerin üzerine gelmiştik. Tekrar sıçramalarıyla, düşüşleriyle aslında 200-250 arasındaki kümelenmesini dünün ardından bugün itibariyle de haftanın son işlem gününde 250'nin biraz üzerinde sürdürüyor. İçeride tabii çok daha fazla bir ağırlık merkezi var. Ama dışarıyla ilgili tam programa başladığımızda stok 600'deki yukarı yöndeki değişimi gördünüz. Bugünün özelinde içeride dışarıda Asya'dan Avrupa'ya baktığımızda, ABD vadelerine baktığımızda aslında İran konusuyla ilgili yine bu hafta o ateşkesin sönümlendiği ve bunun ateşkesle ilgili olumlu etkisinin geriye çekilip piyasaların negatife yaklaştığı süreçten tekrar nötrden biraz daha pozitife geçtiğinde söyleyelim. İçeride de bunun belki de etkisini söyleyebiliriz. Herhalde başka bir takım başlıkları sayacak olursak totalde karşımıza çıkan tablo bu. Gidelim şimdi Paribu hukuk müşaviri Aysu Düz'e, onun notlarını alalım. Aysu hoş geldin, neler var notlarında?
2: Çağlar merhaba, iyi yayınlar. Bugün Blockchain Türkiye platformunun hazırladığı ve sektörümüzün geleceğine ışık tutacak bir çalışmayı paylaşmak üzere karşınızdayım. Paribu'nun da aktif katkılarıyla hazırladığımız Kripto varlıklarda sermaye verimliliği araçları, staking, lending ve borrowing raporumuzu geçen hafta itibariyle kamuoyuyla paylaştık. Kripto varlık ekosistemi blok zincir teknolojisinin olgunlaşmasıyla artık sadece bir değer saklama aracı olmaktan çıktı. Getiri üreten ve finansal sistemin dinamik bir bileşeni haline gelen çok katmanlı bir altyapıya dönüştü. Bu dönüşümün merkezindeki staking, temelde varlıkların ağ güvenliğine katkı sağlamak amacıyla kilitlenmesi ve bu teknik doğrulama süreci karşılığında protokol düzeyinde ödül kazanılması şeklinde tanımlanıyor. Lending ve borrowing ise dijital varlıkların atıl bekletilmek yerine belirli bir süreyle başka bir tarafa devredilmesi ve bu işlem karşılığında ekonomik bir getiri elde edilmesi anlamını taşıyor. Referans niteliğindeki bu raporda öne çıkan ilk çarpıcı konu bu araçların ulaştığı devasa ekonomik ölçek. 2026 yılı itibariyle küresel staking pazarı yaklaşık 245 milyar dolar büyüklüğe ulaşmış durumda. Sadece Ethereum ağına baktığımızda ağ güvenliğini sağlamak için kilitlenen değerin 120 milyar dolar civarında bir ekonomik güvenlik havuzu oluşturduğunu görüyoruz. Bu rakamlar kripto varlıkların artık birer finansal enstrüman olduğunu da kanıtlar nitelikte. Ancak Türkiye özelinde yerli ekosistemin küresel rekabet gücünü doğrudan etkileyen operasyonel bir engel mevcut. Mevzuatımıza göre platformlar ve saklama kuruluşları staking yapma yetkisine sahip olsa da TÜBİTAK'ın altyapı kriterlerine göre bu hizmetin sadece sıcak cüzdanlar üzerinden yürütülmesine izin veriliyor. Örneğin mevcut kurallar düşünüldüğünde fiilen her 100 birim varlığın yalnızca yaklaşık 9,75 birimi için staking yapılabilmesi gibi teknik bir kısıtlama ortaya çıkıyor. Ve bu durum tabii ki yerli ekosistemin piyasada rekabet etmesinin de önüne geçer nitelikte. Pazara ilişkin diğer çarpıcı bir nokta ise lending ve borrowing'e ilişkin. 2025 yılı 3. çeyrek itibarıyla kripto teminatlı toplam borç hacmi yaklaşık 74 milyar dolara ulaşmış durumda. Burada piyasanın 41 milyar dolara yakın kısmını DeFi'deki işlemler oluşturuyor. Yani baktığımızda merkeziyetsiz finanstaki işlemler merkezi finansın hemen hemen iki katına da çıkmış durumda. Son olarak tüm bu ekosistemin üzerinde netleşmesi gereken en kritik konu vergi tarafındaki belirsizlik. Kripto varlıklar SPK mevzuatında gayrimaddi varlık olarak tanımlanmış olsa da vergilendirmenin netleşmesi için ilgili vergi mevzuatlarında da bir tanımlamanın yapılmış olması gerekiyor. Aynı şekilde staking, lending ve borrowing getirilerinin vergi kanunlarımızda hangi sınıfa gireceği henüz netleşmiş durumda değil. Raporumuzda özellikle doğrudan staking ödüllerinin kendiliğinden oluşan varlık statüsünde değerlendirilmesi gibi yenilikçi politika önerileri de sunuyoruz. Öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Blockchain Türkiye'nin internet sitesinden de rapora ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana.
1: Biz de Palibu Hukuk Müşaviri Aysu Düzel'e çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gitmeden önce malum haliniz dün akşam saatlerinden itibaren Türkiye için zaman biraz daha hızlı ve farklı akıyor. Buna ilişkin olarak da bu sabah erken saatlerde Finansal İstikrar Komitesi'nde piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi. Bunun detayına gideceğiz. Ardından da araya gideceğiz. Sonrasında Bloomberg ET Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren stüdyoda bizlerle olacak. Bekleriz.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkilerinin ele alındığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Finansal İstikrar Komitesi'nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda toplandığı belirtildi. Toplantıda yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulandı. Açıklamada komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir ifadeleri yer aldı. Tüm gelişmelerin yakından izleneceği belirtilen açıklamada makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir ifadelerine yer verildi.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
2: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
1: 40 bin mi?
2: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazarlamadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla.

0: İyi sigorta. Her anında daima yanında.
1: ...54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar... ...yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran...

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parasının ana kısmında Bloomberg KT baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Serem bizlerle. Aslı hoş geldin.
2: Merhaba Çağlar, hoş bulduk.
1: Şimdi içeride dışarıda yoğun zaten belki geçiş cümlesi olarak kullanıyoruz bunları. Haber akışlarının ve buna dönük olarak karşımıza çıkan manzaraların adeta yağmur gibi olduğu süreçlerden geçiyoruz. Dozaj bazı günler, bazı saatler, bazı tarihlerde çok artabiliyor. Bazen aslında çok olağan olmayan günlerde biz yine normal akışla devam ediyoruz ama dünden itibaren özellikle Türk varlıkların üzerinde bir baskı oluştu mu oluşmadı mı diye sabahtan itibaren, dün akşamdan itibaren ekranda anlatmayı sürdürüyoruz. Solunda da terminalde sene başına itibaren para birimleriyle başlayalım istersen. Daha sonra tahvile geçeriz. Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinin dolara karşı konumları açık. Ve burada aslında konumumuz çok değişmedi belki ama Hint rupisi ile beraber Türk lirası dolara karşı gelişen ülke para birimleri içerisinde %6'nın üzerinde değer kaybıyla en yukarılarda. Ve Endonezya rupisi de %5.75 ve takiben de onu Kore Won'unu görüyoruz. Ama 9 tane de para birimi, 10 tane de para birimi bu sene dolara karşı değer kazanabilmiş. Biz kısa vadeli baktığımızda etki yokmuş gibi konuşuyoruz ama mesela sene başına itibaren bu görünüm bir anlam ifade ediyor mu?
2: Yani burada tabii şöyle bakmak lazım. Biz içeride yani bütün gelişmekte olan ülkelerle kıyasladığımız zaman Türk lirası dolara karşı değer kaybeden ülkeler arasında ama biz içeride enflasyonla bunu karşılaştırdığımız zaman aslında oldukça Türk lirasındaki değer kaybının sınırlı olduğunu, görece yavaş bir seyirde ilerlediğini ve Türk lirasının reel olarak değer kazanmaya devam ettiğini görüyoruz. Biraz dolayısıyla bunlara nominal bakınca aslında biraz resim daha farklılaşıyor belki onu konuşmak lazım. Yani nominal değer kaybına baktığımız zaman Türk lirası gelişmekte olan ülkeler arasında daha çok değer kaybeden para birimleri arasında yer almasına rağmen biz biliyoruz ki aslında yılbaşından beri oldukça yavaş bir nominal değer kaybı var. Enflasyonla özellikle karşılaştırdığımızda reel olarak bir değer kazanımı var. Dolayısıyla sanki buradan tam olarak bakmak da bütün resmi aslında göstermiyor. Bir de şunu biliyoruz aslında yani her ne kadar tam olarak böyle ortaya konmasa da bir şekilde Türk lirası tam olarak serbest hareket eden
1: aslında bu bir tercihin de sonucu öyle değil mi?
2: Evet yani sonuçta burada bir yönetilen de bir kur olduğunu söylemek lazım. Özellikle de bizde bu dezenflasyon programına en çok katkının buradan verildiğini şimdiye kadar görece yavaş seyreden devalüasyon oranlarından verildiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla buradaki yani Türk lirasını biraz orada farklı diğer şeylerden biraz farklı değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Yani birkaç sebebi var. Bir nominal bakmak farklılaştırıcı oluyor. İkincisi de biz zaten burada neredeyse daha böyle görece yönetilen bir kur hareketi bir daha da rejimi içinde gibiyiz. Dolayısıyla burada belki şunu söylemek lazım. Özellikle bugünkü harekete baktığımız zaman çok sınırlı bir döviz yani döviz kurunda çok sınırlı bir hareket olduğunu görüyoruz. Dün akşam bir miktar burada Bloomberg'un haberlerinde de çıktı. Yaklaşık bir işte 6 milyar dolar kadar döviz satışı yapılmış olabileceğine dair haberler vardı. Ama bu sabah konuştuğumuz aslında hazine yöneticileri sabahki hareketlerin oldukça daha sınırlı olduğunu, görece daha hafif bir döviz satışı olabileceğinden bahsediyorlar. Burada önemli olan tabii şu. Bu gibi durumlarda geçen sene de aslında gene Mart ayında bu siyasi çalkantılarda aynı yere bakmıştık ve aynı yeri gözlemlemiştik. Ne kadar yurt içinde işte hem gerçek kişilerde hem de şirketlerde bir döviz talebi oluşturuyor.

0: bu tür haber akışları. Şu ana kadar hem bu sene içinde yani İran, işte Amerika-İran savaşında da oldukça gerçek işlerde de şirketlerde de görece yavaş bir döviz talebi oluşturduğunu görmüştük. Bugün için de şu anda çok ciddi bir talep sanki yokmuş gibi bir ve aldığımız izlenim ve konuştuğumuz sektörden aldığımız bilgiler böyle. Ama geçen seneki siyasi çalkantıda burada bir döviz talebinin oluştuğunu görmüştük. Ve işte bunu izleyeceğiz önümüzdeki günlerde de. Çünkü o döviz talebi oluştuğu zaman Merkez Bankası ilk etapta mutlaka rezervlerden kullanıyor. Şu anda da rezervlerde geldiğimiz seviye işte 160 milyar dolar brüt rezervdeyiz. 37 milyar dolar da swap hariç net rezervdeyiz. Geçen seneki bu siyasi çalkantılarda aslında ciddi işte 60 milyar dolar civarında neredeyse bir rezervlerde düşüş görmüştük. Hatta swap hariç net rezervlerin yaklaşık 15 milyar doların biraz altına kadar gerilediğini görmüştük. Şu anda ekranda grafikte de gözüküyor. İşte 70 milyar doların üzerinden işte 15 milyar dolara doğru bir azalma olduğunu görmüştük. Onun takibinde Merkez Bankası'nın aslında politika faiziyle de müdahil olduğu, yani o döviz talebinin önüne geçmek için böyle de bir aksiyon aldığını görmüştük. İlk etapta işte üst bandı kullanıp arkasından bir faiz artışı gerçekleştirip yaklaşık 42,5'tan 46'ya kadar politika faizini çekmişti. Şimdi buradaki gidişatı yani önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Tabii bugün neredeyse yani önümüzde bir bayram tatili var. Pazartesi gerçi piyasalar açık ama görece yavaş bir seyir olması beklenen bir gün. Sonuçta onun arkasından döndüğümüz zaman bayram tatilinde buradaki döviz talebini dediğim gibi gerçek işlerde ve tüzel kişilerde takip edip Merkez Bankası'nın da buna karşılık nasıl aksiyonlar alacağını ya da alması gerekeceğini, gerekmeyeceğini buradan göreceğiz. Ama ilk etapta belki şunu söylemek mümkün. Bugün aslında enflasyon beklentileri de açıklandı. Evet. Hem hane halkı için hem...
1: Bakan Şimşek'te hane halkının enflasyon beklentilerinde biraz daha iyileşme olduğuna dair bir sosyal medya iletisi paylaştı.
0: Aynen. Bir miktar orada yavaşlama olduğunu görüyoruz. Yani en azından hane halkının enflasyon beklentisi 50'nin altına geldi. İşte 49,5'larda. Gerçek kişilerin yani hane halkı derken gerçek kişilerden bahsediyoruz. Reel sektörde %33'ler civarında. Piyasa katılımcıları da %24'e yakın bir seviyede. Şimdi burada baktığımız zaman aslında evet aşağı yönlü bir hareket sanki varmış gibi gözüküyor. En azından daha bir kötüleşme yok gibi ama geldiğimiz noktalarda hala daha %50 bir enflasyon beklentisinden bahsediyoruz hane halkının. Şunu biliyoruz, piyasa katılımcılarının tahminleri yukarıya doğru hareket ediyor. %24'e geldik. Ve sadece kısa vadeli enflasyon beklentileri değil, yani 2026 yıl sonu enflasyonu beklentisi ya da bir yıl sonrası için enflasyon beklentisi değil, önümüzdeki döneme ilişkin, yani daha uzun vade, 2 yıl ve ötesine ilişkin enflasyon beklentilerinde de son dönemde bir kötüleşme olduğunu gördük aslında. Dolayısıyla şöyle bir etki oluştu diye düşünüyorum ben. Yani evet arz yönlü bir şok görüyoruz. Dolayısıyla bu arz yönlü gördüğümüz şokun etkisi kısa vadede göreceğiz ve arkasından bu normalize olacak. Bir sene içinde gibi bir noktada değiliz de sadece enerji maliyetleri değil artan işte küresel arz zincirinde de sıkıntılar var.
1: Ki bunu sen 2 haftadır vurguluyorsun. Özellikle akıllı paradaki bu
0: dolayısıyla buradaki sanki etki biraz daha kalıcı bir enflasyonist baskıya dönüşüyormuş gibi gözüküyor. Buna da tepki olarak aslında Merkez Bankası duruşunda belki bir reaksiyon görme ihtimalimizi konuşuyorduk aslında biz dünkü işte bu siyasi gelişmeleri konuşmadan önce. Bu da aslında bizi şuna getiriyor. 11 Haziran'daki Merkez Bankası toplantısında aslında işte politika faizinin 37'de duran, kullanılmayan politika faizinin aslında şu anda efektif olarak kullanılan ağırlıklı ortalama fonlama oranına doğru yaklaştırılması, orada eşitlenmesi söz konusu olabilir gibi gözüküyor. Bunun ötesinde bir reaksiyon gerekir mi Merkez Bankası'ndan? Buna da dediğim gibi aslında şeye bakacağız. Yani önümüzdeki dönemde reel sektör ve özellikle hane halkının döviz talebi nasıl şekillenecek? Rezerv hareketleri nasıl şekillenecek? Buna bakacağız ve buna göre de Merkez Bankası'ndan olası aksiyonlar gerekecek mi? Bunu takip edeceğiz.
1: Yani hatırladığım kadarıyla yazılan, çizilen olmuştur ama biraz

0: Önceye gittiğimizde şu Cevdet Hoca'nın o Serbestiyet adlı organda yazdığı yazıdan kaynaklı herhalde ilk Merkez Bankası toplantılarında soran bendim. Hani %30'larda takılıp kalabilir diye yazmıştınız hocam. O zaman görevli değildiniz ama buralarda mı kalır diye. En nihayetinde biraz dönüp dolaşıp enflasyonla ilgili oralara geldik ve oralarda takılıp kaldık gibi şu an. Soruyu daha sonra da çok daha fazla soranlar oldu. Ya güldürmek için sormuyorum ama normalde bizim bildiğimiz atasözü şeydir ya, görünen köy kılavuz istemez. Rahmetli Kemal Sunal'ın bir filminde konuşacağı tam cümleyi bilmediği için görünen köy uzakta değildir gibi bir onu kendi o müstesna yorumuyla söyleyişler. Çok gülerim ben ona. Şimdi burada hedef belli. İşte beklentiler belli. Hane halkının beklentilerinin %50'nin altına gelmesi elbette ki bir yolun kat edilmesi anlamı taşıyor ama biraz önce söylediğim o mizahi kısımdan hareketle burada o gördüğümüz şey bir kılavuz mu istiyor? Yani uzakta değil gibi görünüyor ama gelemiyoruz da mesela işte bu yıl yine yılın ilk yarısı bitmeden farklı farklı konular içeriden dışarıdan karşımıza çıktı. Yani bu hep o uluslararası konjonktürde de Plaza değil de Guidance, Merkez Bankası'nın değil de ne diyelim başka bir takım olayların açıklanmasıyla mı enflasyonu o istenilen noktaya yaklaştırabilir?
1: Evet, gerçekten Çağlar, sonuçta yani öyle ya da böyle bir şekilde kendi yani siyasi ya da yurt dışı kaynaklı küresel etkilerle de olsa bu sene, yani son bir yılda aslında bu neredeyse üçüncü şey gibi. Yani geçen sene Mart ayında bu bir siyasi çalkantıyla başlamıştık. Bu sene işte Şubat sonunda savaş ve şimdi yeniden bir böyle siyasi haber akışında bir hareketlenme. Sonuçta bütün bunlardan birlikte her ne kadar bir dezenflasyon programı uyguluyor olsak ve bu program da evet biraz tahmin edilenden ve öngörülenden yavaş da gidiyor olsa bir şekilde aşağı yönlü o trend devam ediyor gibiydi. Fakat bu üç tane olay arka arkaya sonuçta bizi sanki gerçekten de bu %30 sarmalında sanki bir süre daha tutacakmış gibi gözüküyor. Yani şu anda yıl sonu enflasyon için beklentiler işte %29'lar, 28'ler civarında. Evet, yani yakın vadede buraya yardım edecek bazı öğeler var. Şimdi bunu da tamamen dışlamamak lazım. Ne gibi öğeler var? Bir kere mesela bugün yani gördüğümüz iç talepte bir yavaşlama olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla evet, bu arz şokundan gelen etkilerin bir kısmını burada biraz törpülemek söz konusu olacakmış gibi gerçekten de, ama arz tarafından gelen etki zaten o kadar yüksek ki bunun bir kısmını buradan törpüleniyor olması da toplamda bizi %30'lardan çok da aşağıya doğru getirmiyor. Ya da işte petrol fiyatı aşağıya geldi diyelim. Bu şey bitti, tekrar aşağıya geldi ama burada da gene çok yapısal sıkıntılar oluşmaya başladı. İşte tekrar aynı akışın aynı seviyeye gelmesi ve fiyatların tekrar o kadar da hızlı bir şekilde normalize olmayacağını görüyoruz. Üçüncü bahsettiğimizde, birkaç haftadır hep bahsettiğimiz, aslında enerjiyi bir kenara koysak da başka baskılar, işte yük taşımacılığı maliyetindeki baskılardan, işte ne denir, diğer bütün tarım, enerji dışı emtialardaki baskılar halen devam ediyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla evet, yani kısa vadede bence sadece Türkiye için değil bu arada, yani o tarafı da birazdan geçeriz ama küresel tarafta da oldukça daha yüksek bir enflasyon seviyesinde oturacakmışız gibi bir hava var diyebilirim. Dolayısıyla bu da
0: Onu
1: bizi
0: rahatlıkla
1: sanki...
0: kokluyor zaten herkes birazdan. Özellikle dışarı ile ilgili PMI tarafına değinirken konuşuruz ama istersen oraya geçmeden lafını balla
1: bir de
0: kestim
1: tahvil
0: ama
1: tarafına mı geçelim?
0: Grafiğimiz de var orada çünkü.
1: Evet, bir de bugünkü tahvil fiyatlarını gösteren bir grafiğimiz var, getiri eğrisi ile ilgili. Orada da şunu söylemek mümkün. Yani sabahki fiyatlamalar biraz daha hatta sertti. Bir miktar daha burada bir şey görüyoruz. Sabaha göre bir miktar faizlerde düşüş görüyoruz ama geldiğimiz noktada bu 22 Mayıs yukarıda gördüğümüz kırmızı çizgi son dönemlerde gördüğümüz en yüksek tahvil faizlerine ve getiri eğrisinin en yüksek seviyesine işaret ediyor. Özellikle uzun tarafta 10 yıllık tarafında baktığımız zaman %36,4'te 10 yıllık tahvilin bileşik faizi ve bu tarihsel olarak en yüksek seviyeyi zaten gösteriyor. Burada geçen, yani düne göre yaklaşık 20 bazlı, yani 20 baz kadar bir artış oldu ama geçen haftaya göre baktığımız zaman işte bir puanın üzerinde bir artış var. Hatta 27 Şubat'tan savaşın etkilerini de içerecek şekilde baktığımız zaman çok da

0: Hassert işte yaklaşık 6-7 puan kadar bir artış varmış gibi gözüküyor. Gene 5 yıllıklarda bugün bir artış vardı. %40'ın üzerindeyiz, 40,4'teyiz. Sabah daha yüksek seviyelerdeydi gerçi. Bir önceki günde, yani dün de 39,70 seviyesindeydik. Burada da yine bir önceki yüksek seviyeyi %41'in biraz üzerinde yine geçen sene Mart ayında bu siyasi çalkantı sırasında görmüştük. Yine 2 yıllıklarda da yine 44,65'teyiz. Burada da yine yükseliş şeyini devam ediyor. Yani burada şu iki etki de var bana sorarsan. Hem enflasyon beklentilerindeki kalıcı bozulma diyeyim. Yani çünkü sadece kısa vadeli faizleri etkilemiyor buradaki enflasyon görünümündeki bozulma. Biraz önce bahsettiğimiz daha uzun vadeli, orta uzun vadeli enflasyon beklentilerindeki bozulma aynı zamanda orta uzun vadeli tahvil faizlerini de yukarıya doğru itiyor. Ve bir miktar da risk primindeki artış. Gerçi bugün CDS'i gördük. Yani bir miktar risk priminde artış gördük. 260'ın biraz üzerindeyiz galiba şu anda tam net hatırlayamıyorum ama yani yaklaşık bir 30-40 bas puan kadar bir artış var. Biraz da bu etkiyi de yansıttığını söylemek mümkün. Özellikle belki son birkaç gündür ki hareket tahvil faizlerinde bu risk primini de sadece enflasyon baskısını değil risk primini de yansıtıyormuş gibi gözüküyor. Burası tabii yani biraz daha hem dünyada hem bizde
1: Bol bol tahvil
0: sıkıntı.
1: faizi konuşacağımız bir dönem aslında.
0: Kesinlikle öyle. Öyle gibi gözüküyor. Yani bol bol enflasyon, bol bol tahvil faizi ve bunun da takip eden bir sonraki tartışması da bol bol borç stoğu konuşacakmışız gibi gözüküyor. Aslında biz de bunu daha önce yayınlarda da konuşmuştuk. Yani zaten şu anda küresel olarak borç stoklarının seviyeleri oldukça yüksek seviyeleri ve önümüzdeki dönemde de yükselme eğiliminde bir görüntüsü zaten vardı. İşte burada gereken özellikle yatırımlar, yani gereken yatırımlar derken işte savunma harcamalarına yapılan yatırımlar, özel yapay zeka ile ilişkili yapılması gereken yatırımlar ve şu anda enerjiyi çeşitlendirmek, enerji kaynaklarını çeşitlendirmek için gereken yatırımlar burada aslında ciddi bir mali yük oluşturacak gibi gözüküyor. Bir de bunun üzerine yüksek borçlanma maliyetleri de binecek gibi bir görüntü var. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde burayı da çokça konuşacağız gibi gözüküyor.
1: İstersen son 5-6 dakikada da aslında küresel zeminin de çok ciddi anlamda kaynadığı bir süreçten geçiyoruz. Belki bu kadar hızlı haber akışının içerisinde ister izlemeyle ister tırnak içerisinde günümüzün eylemi kaydırmayla göremeyeceğimiz ya da gördüğümüzde hızlıca geçtiğimiz üzerinde durmadığımız özellikle Avrupa'nın belki de içinde bulunduğu durumu en iyi yansıtan ekonomik aktiviteyi ölçtüğümüz o göstergelere de değinelim. Fransa mesela bu hafta çok ön plandaydı ama
0: Aynen.
1: Almanya çok uzun süredir, gerçi Fransa da öyle ama bu noktada alarm veriyor. Başka başka coğrafyalara gittiğimizde de aynı durumlar var. Belki enflasyon endişe yaratması anlamında halen çok daha popüler ama ekonomik aktiviteyle ilgili de önemli sinyaller geliyor.
0: Aynen. Dün gelen PMI rakamları vardı Avrupa bölgesinde. Sonra dün akşam Amerika'da da geldi ama Avrupa'daki görüntü daha sert gibi gözüküyor. Şimdi burada baktığımız zaman enflasyon tarafından başlayacak olursak aslında Europe, bu PMI'nin içindeki çıktı fiyatları yani nihai ürün fiyatlarına ilişkin sorular üzerinden oluşturulan bir baskı endeksi. Buradan baktığımızda S&P Global'in çalışması yaklaşık 4 ay sonra enflasyondaki zıplamanın devam yani yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Yaklaşık %4'lere doğru enflasyonun Euro bölgesinde yükselebileceğini göstererek şu anda %2'nin biraz daha üzerinde gibi düşünebiliriz. Yani bu şey açısından çok önemli. Bu arada bunun benzer bir çalışması Amerika için de var. Orada da gene özellikle PMI içindeki bu çıktı şeyine baktığımız zaman Amerika'da da işte 4,5-5'lere doğru giden bir enflasyon görüntüsünden bahsediyoruz. Ve bunu birlikte şeyle birlikte düşündüğümüzde özellikle Avrupa tarafında PMI yani ekonomik aktiviteye ilişkin yavaşlama ile birlikte düşündüğümüzde aslında para politikası açısından çok ciddi bir sıkıntı, dilema, ikilem yaratıyormuş gibi gözüküyor. Yani bir tarafta yükselen enflasyon, bir tarafta yavaşlayan ekonomik aktivite özellikle daralma bölgesinde de olduğunu gördük. Son dönemde Euro bölgesinde bütün şeye baktığımız zaman ve özellikle de yani hizmet ve imalat tarafındaki kırılıma baktığımız zaman özellikle hizmet

0: tarafındaki yavaşlamayı çok ciddi şekilde görüyoruz. Şimdi buradan da yola çıktığımız zaman şu ortaya çıkıyor. Evet, arz şokuna tepki vermiyor merkez bankaları ama geldiğimiz noktada enflasyon çok daha yüksek bir yere doğru gidiyormuş gibi gözüküyor. Ve biraz önce Türkiye için konuştuğumuz enflasyonun kalıcı olabileceğine dair faktörler bütün dünya için geçerli aslında. Eğer kalıcı olacaksa, tortusu kalacaksa ve %2 hedeflerinin üzerinde bir noktada oluşturacaksak bu enflasyon seviyeleri, sonuçta merkez bankaları gerçekten de para politikasını sıkılaştırmakla sıkılaştıramamak arasında bir yerde sıkışmış gibi gözüküyor. ECB'den bu sene içinde yaklaşık en az 2 tane bir faiz artışı bekleniyor aslında. Çünkü enflasyonu önceleyeceği düşünüyor. Ama diğer taraftan baktığımız zaman özellikle hizmet tarafı ekonomik aktivite de ciddi bir yavaşlamaya başlamış gibi ve bunun da etkilerini görecekmişiz gibi. Bu PMI'nin bize gösterdiği ikinci çeyrekte yaklaşık 0.2 kadar bir daralma görebiliriz gayri safi yurt içi hasıla büyümesinde Avrupa'da. Benzer şekilde Amerika'da da yani PMI rakamları orada bir tık daha yüksek ama orada da bir yavaşlama eğilimi var.
1: Ama zaten asıl, salgın sonrasında lafını balla kestim. Biz stagflasyon dile getiriyoruz. Aynen. O küresel ölçekte belki bir fenomen olarak pratiğe dökülmüyor ama böyle demokrasinin kılıcı gibi sürekli stagflasyon, işte başka başka flasyonları da konuşuyoruz içeride dışarıda. En nihayetinde herhalde biraz daha yaklaştığımız bir süreçteyiz bugünden bakınca, öyle değil mi?
0: Sanki bu sefer gerçekten biraz daha gerçeğe dönmek üzereymiş gibi gözüküyor Çağlar. Yani özellikle enflasyon riskleri gerçekten bayağı şey olduğunu söylemek mümkün. Çünkü yani şöyle bir şey var tabii. Aynı Türkiye'de olduğu gibi bunların bir kısmının aslında şu anda girdi maliyetlerindeki artış çok daha sert ve bunların bir kısmının zaten talep yavaş olduğu için nihai fiyatlara yansıyamadığını görüyoruz. Ama yansıyamamış hali bile aslında bizi yüksek seviyelere taşıyor. Bir, ikinci olarak da aslında orada bir risk birikiyor. Yani girdi maliyetiyle çıktıya yansıyan fiyat arasındaki o marj da şirketleri de oldukça sıkıştıracakmış gibi gözüküyor.
1: Evet, bir dakika kadar süremiz var. Orada da istiyorsan Aslı, ağzına sağlık, bu haftayı ziyadesiyle değerlendirdik. Aslında içeriye ilgili çok şey var dünden beri konuştuğumuz ama dışarıda da bir şeyler yine haber akışları, özellikle şu İran meselesiyle ilgili özellikle küresel piyasaları pozitif anlamda etkiledi de diyebiliriz bugünkü fiyatlamayı yüzdesel bazda göz önüne getirecek olursak. Biz Aslı ile konuşurken de bu arada bankacılık endeksinde yukarı yöndeki değişim %3'ün üzerine gelmiş. Şu an tekrar %2,30'lar civarında. Viyop'ta da yukarı yöndeki değişim %6'ın üzerine geldiğini görmüştük. Şu an orada da %5,5'lar civarında yukarı yönde değişim olduğunu görüyoruz. Aslında haftayı içeriden dışarıdan Bloomberg ET Baş Ekonomisi Aslı Sabranoğlu Seren'le haftanın son akıllı parasında değerlendirmiş olduk. Yaklaşık 10 dakika sonra da Finans Merkezi'nde Açıl Sezen sizlerle olacak. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo. Reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
3: Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama...

0: İhtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

this feeling. You're ready to ride this wave.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca özellikle siyasi gelişmelerin gölgesinde bayram tatili öncesinde piyasaların nasıl bir tepki gösterdiği üzerine değerlendirmeler yapmaya çalışacağız. Programımız sırasında hem Banu Kıvcı Tokalı hem de Murat Gülkan bizlerle birlikte olacak piyasalara ilişkin detayları aktarmak, yorumlamak üzere. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var? Hızlıca onlara bakarak başlayacağız. CHP yönetimine mutlak butlan kararı sonrası yabancı kurumlar Merkez Bankası'na dönük beklentilerini paylaşıyor. JP Morgan analistleri artan belirsizlik nedeniyle Merkez Bankası'nın Haziran ayında politika faizini artırmasının muhtemel olduğunu belirtirken HSBC'de Türk lirası üzerinde önemli bir baskı olması durumunda faizin artabileceğini söyledi. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamada yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Bloomberg HT'nin enflasyon anketine göre Mayıs'ta enflasyonun aylık %1.59, yıllık %32.5 olması bekleniyor. Bloomberg HT'nin 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin büyüme anketine göre de ilk çeyrekte dönemsel büyüme beklentisi %0.4, yıllık büyüme beklentisi %2.7 oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre parite etkisinden arındırılmış döviz mevduatları geçen hafta 476 milyon dolar artış kaydetti. Gerçek kişilerin döviz mevduatları 325 milyon dolar düşerken tüzel kişilerin mevduatı 801 milyon dolar yükseldi. Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre %9,44 gerileyerek 3,5 milyon oldu.

Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edeceğiz. Aslında dünkü sert satışların ardından bugün piyasa sabah saatlerinde %3 kadar kayıpla başladı ama sonrasında endeksin yukarı yönlü döndüğünü gözlemliyoruz. Başta bir miktar kamu desteği, daha sonrasında ise yukarı yönlü ivmenin genele yayılmasıyla beraber şu an itibariyle %4,5 civarında yukarıda olduğunu görüyoruz. Borsa İstanbul'un 13.000 puanın altına değip yükselen endeks şu sıralarda 13.764 puan düzeyinden işlem görüyor. Dolayısıyla genele yayılmış bir alım dünkü sert satışların ardından dikkat çekici. Kurlar cephesine baktığımızda ise biraz kamunun da desteğiyle daha etkin bir kur yönetimi gerektiriyor anladığımız kadarıyla. Şu anda ortam yabancı yatırımcıların offshore tarafta biraz daha satıcı olduğunu görüyoruz. Kabaca 11-12 milyar dolar diye duyuyoruz ama teyide muhtaç bilgi 2 gün içerisinde offshore taraftan ağırlıklı olarak yapılan satışlar piyasa üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Merkez Bankası ise burayı etkin bir şekilde kamu eliyle yönetme çabası içerisinde. Dolayısıyla aslında hemen hemen dün bıraktığımız yerdeyiz. Kurda 45 lira 74 kuruş, dolar TL'de 53 lira 8 kuruş, euro TL'de fiyatlamamız var. Euro dolar çaprazı 1.1606 düzeyinde. Bono piyasasında da bir miktar hareketlilik olduğunu söyleyebiliriz. Şu an itibariyle 2 yıllık tahvil faizlerinde kabaca geldiğimiz yer %44.65 seviyesi. 10 yıllıklara baktığımızda %36.14. getiri eğrisinin kısa tarafında bir 80 bas puan kadar yukarı yönlü hareket olduğunu söyleyebiliriz. Uzun vadede daha nispeten sınırlı bir hareketle karşı karşıyayız. Türkiye'nin risk primine, CDS'lerine baktığımız zaman 264-265 bas puana kadar gitmiştik CDS'de. Ancak daha sonrasında öğleden sonradan itibaren biraz daha aşağı yönlü ivmenin kuvvetlendiğini, 253 bas puanlara kadar geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla düne göre biraz daha yukarıdayız ama sonuç itibariyle geldiğimiz bölge hakikaten piyasanın şu anki risk ortamını daha sakin karşıladığını ve daha iyi yönettiğini gösteriyor bize. En azından şu an itibariyle o kadarını söyleyebiliriz. Başlangıçta kamu desteği belirleyiciydi. Ancak sonrasında piyasa biraz kendi dengesini bulmuş gibi de görünüyor. Hızlıca Avrupa borsalarına ve Amerikan vadelerine bakalım. Avrupa borsaları şu anda yukarı yönlü ivme sergiliyor. Paris'te %0.7, Frankfurt'ta 1.2 yukarıda hareketler var. Aynı zamanda Milano borsası da %0.8 kadar primle işlem görüyor. Keza Amerikan vadeleri için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Orada da risk iştahı yüksek. Baktığımızda özellikle Nasdaq'ta ve S&P 500'de %0.4 kadar, Dow Jones vadelerinde ise %0.8 civarında yükselişte seans sürüyor. Bu şekilde rakamları aktarmış olalım ve hızlıca şimdi geçelim araştırma turuna.

0: Araştırma turuna ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikte başlıyoruz. Mehmet, tabii veriler geriden geliyor biraz. Sonuçta dün ve bugün işler biraz daha değişti ama sonuç itibariyle uluslararası yatırımcıların Türkiye'de yaptıkları geçtiğimiz haftaki işlemlerin rakamlarını bir hızlıca değerlendirelim seninle.
1: Genel anlamda rakamları hemen yarım saat önce, yaklaşık bir saat önce aldık ve rakamlara baktığımızda hem hisse senedi tarafında hem de tahvil tarafında satıcılı olduğunu görüyoruz yabancıların, ama montan biraz daha hisse senetlerinde artmış gibi gözüküyor. Özellikle tahvil tarafında 17 milyon dolarlık sınırlı bir satış var tahvil cephesinde. Tabii bu haftaki verileri içermiyor bu veriler. Ama genel anlamda şöyle bir baktığımızda belki de şunu söyleyebiliriz ki hisse senedi tarafında bir miktar daha yabancıların yılbaşından beri iştahının daha yüksek olduğu bir ortam var. Küresel tahvillerdeki iştahsızlığa benzer bir görüntü Türk tahvilleri cephesinde de görüyoruz. Yılbaşından bu yana yaklaşık 2.2 milyar dolar civarında hisse senedi tarafında artıdayız. Tahvil cephesinde ise orada da yaklaşık 1.9 milyar dolar civarlarında ekside seyrediyoruz. Ama bu haftaya gelecek olursak, tabii bu haftanın verilerini önümüzdeki ayın başı itibariyle göreceğiz. Ama şunu söyleyebiliriz ki dünkü yaşanan özellikle ciddi düşüşün ardından bugün ciddi bir yükseliş var. Fakat Viyop'ta dün özellikle BOFA tarafında özellikle açığa satışa yapılamadığı spot piyasada 21 bin short civarında, 21 bin lot civarında short pozisyonun açıldığını yakın vade kontrattan takip ediyoruz. TEB tarafında da yaklaşık 13.8 bin kontrat civarında bir açığa satış yapıldığını vadeli işlem piyasasından da görebiliyoruz. Ama önümüzdeki veriler dediğim gibi biraz daha gecikmeli gelecek.
0: Evet, yabancı yatırımcının buradaki bakışı belirleyici olmaya devam edecek. Mehmet, çok teşekkür ediyoruz sana. Şimdi geçiyoruz Elif Cansever'in yanına. Onunla biraz daha Türkiye'deki risk göstergeleri, risk parametreleri üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Elif, aslında genel anlamıyla baktığımızda biraz önce CDS'den bahsettik. Kabaca bir miktar yukarı yönlü hareket gördük, 263-264 bas puana kadar. Ama sonrasında bunun aşağı yönlü ivmesini biraz daha belirginleştirdiğine şahit olduk. Sadece CDS tarafında değil, aynı zamanda hem opsiyon oynaklıklarında hem de alım satım opsiyonları arasındaki farka baktığımız zaman nispi bir normalleşme var gibi görünüyor bugün düne kıyasla. Yani
2: dün akşam saatlerinde gelen haber akışından sonra bugün CDS'imizin yukarı yönlü 19-20 bas puan kadar, yani 241'lerden 261'lere çıkan bir CDS gördük. Fakat arkasından şu an 254 seviyesinde aşağı yönlü

0: hareketlerini gördük. Aslında biz bu hareketi anlamak için açıl bir önceki kriz dönemlerinde yani CDS'in yükseldiği dönemlerle bir karşılaştırma yaptık. Ve 19 Mart sürecine baktığımızda CDS'in 264'ten 326'ya çıktığına ve sonra daha sonra Nisan ayında tarifelerin etkisiyle 378'lere kadar çıkan bir CDS gördük. Bu ABD-İran savaşında 312'lere kadar geldikten sonra ateşkes söylemleriyle bir miktar geri çekilmişti. Bugün biraz daha geri çekilmelerle beraber yüksek seviyelerde devam ediyor. Buradan hemen geçmek istiyorum dolar TL kur tarafına. Kurda ciddi bir artış görmedik. Dün piyasalardan aldığımız duyumlara göre de kamu tarafının burada aktif olduğunu söyleyebiliriz. Dolar TL'de bir oynaklık görmememizin arkasından opsiyon volatilitesine delta risk reversal
1: değiştiriyor
0: üzerinden,
1: arkadaşlar grafiği
0: aynen,
1: şimdi.
0: Grafiği değiştirebilirsek delta risk reversal üzerinden opsiyon oynaklığında kontrol ettiğimizde yine bu benzer kriz dönemlerde benzer yükseklikli yükseliş dönemlerine baktığımızda nispeten çok daha aşağıda bir yukarı yönlü hareket gördüğümüzü söyleyebilirim. 19 Mart sürecine baktığımızda 15.77'lere kadar çıkan bir opsiyon oynaklığından söz etmiştik. ABD-İran çünkü orada kurda da ciddi bir sıçrama vardı. Beklenmeyen bir sıçrama 36'lardan 41'lere çıkan bir dolar TL kuru vardı 19 Mart sürecinde. Arkasından tarifelerin etkisiyle bir miktar daha opsiyon tarafında işlem olduğunu söyleyebiliriz. ABD-İran savaşı sırasında da acaba kur yükselir mi algısıyla opsiyon tarafında bir şey geldi. Fakat düne baktığımızda birazcık daha piyasanın dolar TL kur oynaklığının ciddi bir şekilde yükselmemesi, ciddi bir şekilde yukarı yönlü hareket etmemesini piyasa biraz daha olağan karşıladı diyebiliriz.
1: Teşekkür ediyoruz Elif Canseven aktardığım bu notlar için. Şimdi geçiyoruz Çağlar Kuzlukluoğlu'nun yanına. Onunla da bir miktar tahvil piyasası üzerine değerlendirme yapmaya çalışacağız. Zira tahvil piyasası bugünün hareketli olan yeri diyebiliriz. Nispeten aslında geçmiş dönemlere kıyasladığımızda daha düşük hareket olduğundan bahsedebiliriz. Özellikle getiri eğrisinin kısa tarafında biraz daha belirgin olduğu gibi görünüyor hareketler Çağlar.
2: Evet, aslında kabaca 1 yıl 2 aylık bir süreç içerisinde çok yeni tecrübe ettiğimiz bir süreç kıyası yapabiliriz ya da bunun öncesinde tahvil faizlerinin içeride ya da dışarıda gelişmeleri nasıl tepki verdiğine dair çokça analiz yapılabilir ama özellikle son takip ettiğimiz Merkez Bankası'nın enflasyon raporunu da aklımızda tutarak şu anda içinde bulunduğumuz koşullar ve beklentiler ekseninde bunun tahvil faizlerinin seviyesine etkisini düşünecek olursak bunu aslında mesela ABD için de konuşuyoruz. 2, 5 ve 10 yıllık gösterge tahvil faiziyle ilgili solundaki grafik şunu anlatıyor. Zaten Merkez Bankası enflasyon raporunda bir mevhumun ilanını yapmıştı ve bu noktada da kısa vadede biz faizlerin sıkı duruşa paralel bir seviyede kalacağına dair buradaki fiyatlamanın normalliğini görüyoruz ama uzun vadede ne olacağına ilişkin özellikle 10 yıla da baktığımızda 10 yıllıkların yükselişine bu hafta çok daha fazla dikkat çektik. Burada sıkılık sürse bile dezenflasyonla ilgili beklentiler özellikle yılın ilk yarısının sonuna yaklaşırken ne aşamada biraz daha iyimserleşebilir sorusunun yanıtını arıyoruz. Bakalım özellikle Mayıs ayını bitirdiğimizi varsayacak olursak gerçi günler var bitmesine ama Haziran başlangıcından itibaren özellikle ikinci yarıda daha çok buna odaklanıyor olacağız. 2-5-10 yıllık gösterge tahvillerde.
1: Çağlar teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslı ile bir miktar özellikle döviz piyasası ve altın cephesinde olup bitenleri değerlendirmeye çalışacağız. Aslında Aslı genel anlamıyla döviz tarafına baktığımız zaman şu ana kadar kabaca 2 gün içerisinde 11-12 milyar dolar civarında bir satış gerçekleştirdiği ifade ediliyor kamunun. Bunun kabaca işte %80-85'lik kısmının ise ağırlıklı olarak yine offshore taraftan geldiğine dair bir haber var. Genel anlamıyla bizim belki şunu değerlendirmemizde fayda olabilir. Son dönemde yaşanan bu kadar yüksek volatil rağmen özellikle perakende taraf döviz tarafında çok büyük alıcı değil. Ancak döviz tarafı kontrollü gittiği için eğer tercih edeceği bir yabancı para cinsinden edinim söz konusuysa bunu daha fazla altın tarafında arıyor gibi görüyoruz. Ne dersin?
3: Evet, yani evet şu anda gelen şeylere baktığımız zaman özellikle bugün gelen hane halkı beklenti anketine baktığımız zaman burada altın hala daha en fazla tercih olmaya devam ettiğini görüyoruz ama son dönemde altındaki fiyat hareketleri belki biraz burada bir miktar sanki etkilemiş ve aşağı yönlü bir ilme yaratmış gibi gözüküyor. Yine de bunun karşılığında döviz cinsi varlıkları olan talep aslında artmamış gibi onun yerine vadeli mevduat tarafında bir miktar daha tercihlerin o tarafa doğru kaydı. sınırlı da olsa %5'ini buraya kanalize ettiklerini görüyoruz. Ve bir miktar belki gayrimenkul tarafına doğru kanalize ettiklerini söyleyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz Aslı. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Onunla biraz daha Borsa İstanbul temelinde konuşmaya çalışacağız. Bekir, dün aslında kapanış seansı zaten devre kesiciyle gerçekleşti. Dolayısıyla böyle baktığımızda uzun süre sonra gördüğümüz en sert hareketlerden biriydi. Bugün de açılışla birlikte bir %3-3,5 aşağı yaptık ama sonrasında piyasa kademe kademe kendini topladı. Başlangıçta biraz kamu desteği olduğunu gördük ama sonrasında piyasa alım fırsatı olarak gördü gibi görünüyor. Elbette kalıcılığı tartışılabilir önümüzdeki dönem için. İşlerin nereye doğru evrileceği de belirleyici olacak. Ama ne konuşuyor piyasa, nasıl gözlemliyorsun?
4: Şöyle aslında burada grafikte ben 60'ta 1 saatlik bir mum grafik getirdim ekrana. Gördüğümüz en düşük seviye, bugün gün içinde gördüğümüz en düşük seviyeden %6'nın üzerinde bir yükseliş kaydetti. Bazı hisse senetleri, özellikle Ereğli gibi, Astor gibi endeks üzerinde de ağırlığı yüksek olan hisse senetleri tavan oldu. Burada bu düşüşte, dünkü düşüş ve bugün açılıştaki işlemler aslında panik satışlarıyla çok ciddi bir sert düşüşle açıldığını özellikle Viyop tarafında gördük. Çünkü teminat tamamlama çağrısı rekor seviyede 3.6 milyar lira seviyesindeydi. Sabah açılışta pozisyonlarını bir an önce kapatmak isteyen yatırımcıların satışlarıyla Viyop tarafında özellikle sert satıcılığı başladı. Ancak dün ve bugünkü düşüşten ziyade biz daha öncesinde de ciddi bir düşüş eğilimindeydik zaten. %15 civarında gördüğümüz en yüksek seviyeden düşüş gerçekleşmiş oldu. Bununla birlikte bugün son 100 günlük gördüğü en düşük seviyeye gelen blue chip hisse senetlerinden 8-9 tane var bugün. Burada araştırma departmanlarının yayınladığı model portföylerdeki hedef fiyatlara göre %70'in üzerinde getiri potansiyelleri oluştu. Dolayısıyla buradan tepki alımları bu hisse senetlerine gelince endeksin de kayıplarını telafi etmeye başladığını görüyoruz. Dediğim gibi bunun devamı gelir mi gelmez mi bilinmez ama son 100 günde görülen en düşük seviyelere gelen bu kadar hisse senedi varken tepki alımlarını normal karşılamak gerekiyor.
1: Bekir Gürdamar, sana da çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu notlarla birlikte biz de Finans Merkezi'nin ilk bölümünün sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümle yeniden karşınızda olacağız.
5: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
6: Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Her bak. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. BVRİ Danışmanlık Kurucusu, Ekonomist ve Stratejist sevgili Banu Kıvıcı Tokalı bizlerle birlikte. Banu, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş buldum hocam.
2: Öncelikle tabii bu tür durumlar, bu tür ortamlar biz son dönemlerde sıklıkla yaşıyoruz. Dolayısıyla piyasada biraz nasıl yöneteceğini, nasıl fiyatlamaya çalışacağını kestirme konusunda daha deneyimli. Sonuçta dün hakikaten bir panik oldu. Bugün itibariyle açılışta da bir miktar bunun yansımasını gördük. Sonrasında biraz toparlama var gibi duruyor. Biraz kamu eli, kamu desteği var elbette bu işlerin içerisinde. Ama sence dünle bugün arasında makroekonomik çerçeve gözünden bir ekonomist bakışıyla ne değişti, ne kadar fark var?
3: Şimdi hani piyasa dinamikleri olarak bakarsak aslında bugünkü o dün yaşanan düzeltmenin kısa süreli kalmasında birçok destekleyici unsur vardı. Şimdi biz şeye baktığımız zaman, sadece dün özelinde borsanın hareketine baktığımız zaman evet sadece bir %6'lık bir düşüş görüyoruz. Ama aslında piyasa bir 10 gündür düşüş içerisinde, yani 15-200 seviyesini gördüğünden beri neredeyse işte %13'lük bir düşüş var. Ben sabahleyin şöyle bir egzersiz yaptım. Hani bir önceki siyasi şokta ne oldu şimdi, nerelere gidebiliriz diye. Orada mesela ilk günde %9'a yakın bir düşüş. Ama çok kısa sürede o düşüş gerçek. Yani bir önceki yüksek seviyesi işte 2 gün önce olmuş. Ve sonraki en düşük seviyesini en yüksek seviyesi arasında işte %18'lik falan bir alan görüyoruz. Yani hani biz eğer 10 gündür yaşadığımız süreci düşünürsek %13'ü, yani geriye aslında bir miktar aşağı alan sınırlı kaldı gözüyle bakabiliriz. Tabii dinamikler çok farklı. Yani öncelikle siyasi aktörlerin bir miktar tepkilerinin daha ılımlı kalmasını da ben destekleyici olduğunu düşünüyorum. Hani bu kadar hızlı bir çıkış, yani dünkü düşüş sonrasındaki tepki yükselişinde. Bir de şeyi de kaçırmayalım tabii. Yani geçen siyasi şokta dışarıda şokun sonrasında bir ticaret savaşlarıyla birlikte aslında negatif bir küresel rüzgar vardı. Şimdi ise İran savaşı var ama onun zaten önemli bir kısmını yaşadık. Hatta işte dün ve bugün gelen sinyallere baktığımız zaman neredeyse işte anlaşmaya yakınız. Çok rüzgar değiştiriyor gerçi ama yani ben Çin görüşmesinden sonra gerçekten anlaşmaya da yakın olduğumuzu düşünüyorum. Hani o anlamda bakarsak da küresel tarafta hem o küresel tahvil faizlerindeki geri çekilmeler hem piyasalardaki, küresel piyasalardaki pozitiflik de bir miktar destekledi gözüyle bakabiliriz. Önemli olan şimdi şey tabii, yani bir tepki yükselişi aldık, çok güzel, ama bundan sonraki süreçte ne olacak?
2: O da birazcık siyasete bağlı olacak diye tahmin ediyorum. Eğer izin verirsen bir virgül koyayım, Ankara'ya gideyim. Ankara'da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizlerle birlikte. Çünkü bundan sonrasına ilişkin hani ekonomi tarafı, piyasa tarafı orada olup bitenlere bakacak gibi görünüyor. Nasuhi Güngör, ne dersin? Bundan sonra bir, özellikle süreç nasıl işleyecek? Yüksek Seçim Kurulu sabah saatlerinde toplandı. Dolayısıyla buradan çıktıların nasıl şekillenmesi beklenebilir? Bir, ikincisi de buradan çıkacak karara göre piyasanın ne beklemesi, neyi nasıl anlaması lazım? Biraz tercüme ihtiyacı var. Hukuki süreç karmaşık çünkü.
4: Evet, şimdi politik bir ortamdan biraz daha ekonomi merkezi bir ortama geçince ben de böyle cümlelerimi zihnimde dolaştırıyorum nasıl başlayayım diye, ama herhalde şöyle başlayabilirim sevgili Açıl Sezen. Bu aslında kararı az önce değerli yorumcumuz da söyledi. Piyasalar bir süredir aslında satın almaya başlamıştı. Yani bu karardan tümüyle haberdar olmak anlamına gelmeyebilir. Bu karardan tabii ki önceden haberdar olmaları mümkün olan çevreler var. Siyasi partilerin yargıda her zaman gözü kulağı vardır. Bunların hepsi mümkündür. Ancak daha önce, yani Ekim 2025'te böyle bir kararın olmayacağı yönünde, yani ilk mahkemenin kararı bu konuda bir görevsizlik kararıydı ve dolayısıyla da üst mahkemeye başvuru sonrasında da yine benzer bir karar beklentisi vardı. Fakat son 10-15 günde özellikle mutlak butlanla ilgili bir karar çıkabileceğine dair algı siyaset atmosferinde artınca bu ister istemez sahaya da, ekonomiye de, birçok alana da yansıdı. Yavaş yavaş bu satın almalar başladı. Cumhuriyet Halk Partisi bile bir yedek partiden karşılarına çıkacak her türlü sürece hazır olduğuna dair bir takım mesajlar vermeye başladı. O nedenle dünkü şok belki o hazırlıklarla, o hazırlık süreciyle, satın alma süreciyle birlikte değerlendirilebilir. Bundan sonrası için, yani dün her şey çok belirsiz gibi görünüyordu. Yani bir karar çıktı ortaya, ne olacağı şeklinde. Bugün somut, daha biraz daha ete kemiğe bürünen bir hali var. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ yapıldı. Artık geçici olarak görevlendirilen, kendi eski yönetimiyle birlikte bir genel başkan. Fakat bu geçici tedbir kararlarının uygulanmasıyla ya da uygulanmamasıyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel tarafının da yaptığı başvurular var. Bunlardan bir tanesi Yüksek Seçim Kurulu'na, diğeri ise Yargıtay'a yapılmış başvuru. Yani İstinaf Mahkemesi'nin kararı aleyhine bir talep var orada. Yargıtay kısmı biraz uzun. Yani 15 günlük bir süre var. Hızlı bir süreyle Yargıtay buna geri dönüş yapar mı? Ankara'da hemencecik bir beklenti yok. Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun bugün belki yakın saatlerde, dakikalarda bile böyle bir karar açıklanması mümkün. Tabii ki benim öngörüm ve duyumum şu, yani piyasa hassasiyetlerini dikkate alarak söylemek durumundayım bunu. Yüksek Seçim Kurulu'nun mutlak bulutlarla ilgili bir hukuk mahkemesinde ve üst mahkemede ortaya çıkan kararları bu şekilde değerlendirmeyi doğru bulacağını düşünmüyorum. Yani kendi yetki alanı kapsamında görmeyecektir bunu. Yani çünkü YSK'nın seçimlere, kurultaylara vesaire bütün bu süreçlere dair yetki alanı belli, ancak bu mesela Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı, ondan önce İstanbul İl Kongresi vesaire bütün bunlarla ilgili devam eden hukuk ve ceza davaları var. Bunların her birinde ortaya çıkan iddialar, kriminal iddialar, yani sonucun yönlendirildiği, arka planda bir takım akçalı ilişkilerin olduğu, bunlara dair deliller, bilgiler, belgeler, bunlar bu mahkemenin, o da Yüksek Seçim Kurulu'da bir yüksek mahkeme, ancak onun değerlendirme alanına girmiyor. O nedenle bence burada bir öyle bir hani süreci değiştirecek bir karar beklememek lazım. Bundan sonrası için belki sevgili Açıl şunu söyleyebilirim. Hem piyasaların hem Türkiye'nin bu konudaki hem algıları hem nabzı sürecin nasıl yönetildiğiyle devam edecek. Yani karardan sonraki sürecin nasıl yönetileceği. Bu bir işbirliği halinde. Yani iki ayrı aktörün, biz aktörler üzerinden söyleyelim, Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Özgür Özel'in bu süreci birlikte yönetmesine dair bir ihtimal. Yani oturalım, konuşalım, işte parti yeniden bir kurultaya götürecek bir takvim oluşturalım dedikleri takdirde ortaya çıkacak hem ekonomik hem siyasi manzara farklı olacağı gibi tamamen kendilerinin ayrı gündemlerini inşa etme çabaları olur. Mesela genel merkezde kalmakta ısrar ederler. Hukuki kararın uygulanmasıyla ilgili tepkilerini sürdürürlerse ortaya çıkacak manzara farklı olur. Ben bayramda özellikle Sayın Özgür Özel'in, Sayın Kılıçdaroğlu'nun telefonda cevap vermemesi dün ortamı geren, belirsizleştiren unsurlardan bir tanesiydi. Ama Özgür Özel o kapıyı tamamen kapatmadı. Yani ben de zaten bayramda görüşmeyi düşünüyorum dedi. Tarafların birbirine de açısından böyle bir şeyleri var. İtidalli, orta halli bir tavırları da var. Yani karara yönelik tepkisi var mesela Özgür Özel ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu ana kadarki yönetiminin. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler üst düzeyde değil de daha böyle hani partinin önündeki kitleler vesaire üzerinden ifade ediliyor. Dolayısıyla bir uzlaşma alanı var mı? Bu bir soru. Nasıl yönetilecek, eğer uzlaşma olsa da ya da olmasa da, bu başka bir soru. Nasıl yöneticiliğinin nasıl bir zaman dilimine yayılacağı ise bir başka soru. Böyle bir zaman dilimi uzadıkça Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha gergin durumlar yaşanabilir mi? Yani ikinci bir parti ortaya çıkabilir mi? Burada da partinin diğer aktörlerine dikkat çekmek gerekiyor. Mesela Ekrem İmamoğlu şu anda, mesela dün itibariyle onun kendi ofisi karar çıkar çıkmaz tepkisini ifade etti ve mücadeleye devam etmek gerektiğini söyledi. Yani bir anlamda hem Özgür Özel'den hem Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önce tepki vermiş oldu. Bir diğer aktör, Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ismi geçen Mansur Yavaş, ki o da artık hani deyim yerindeyse vites yükseltti. Yani buradaki kenetlenme halini sadece Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden değil genel

Genel anlamda muhalefetin tümü üzerinden olması gerektiğini söyledi ki bu da aslında hani eski deyimle böyle parantez içinde tahtında müstetir derler öyle. Kendisinin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de bir adım

0: Bir erken seçime evrilme riski potansiyeli söz konusu mudur diye.
1: Genel olarak hani bu Ankara'da söylediğim hani kararın satın alma süreciyle ilgili dönemlerde paralel olarak bir seçimin ne zaman olacağı da tartışılıyordu açıkçası. Burada büyük ihtimalle hani bu yılın Ekim aylarına işte Eylül aylarında bir baskın erken seçim olabileceğine dair bir tez var ama bu çok kuvvetli görünmüyor. Yani olabilecek en erken seçim gelecek yıl Nisan-Mayıs ayı olarak yani 2027 Nisan-Mayıs olarak tartışılıyor. Yani takvim buna müsait yani Kasım'da olabilir gelecek yıl, o da bir erken seçim ama genel ortalama en az bir yıl içinde bir erken seçimin olacağı daha dar bir zaman dilimi çok fazla öngörülmüyor, onu söyleyebilirim.
0: Nasuhi Güngör, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Şimdi tekrar döneyim Banu Kıvcı Tokalı sana. Nasıl değerlendirirsin bundan sonraki sürece ilişkin? Nasuhi aktardı. Hani burada bir süreç işleyecek. Hukuki boyutları var, tartışılacak boyutları var ama sonuçta bunu normalleştirip içselleştirmeyip siyasi bakışı ne olursa olsun piyasanın esas önemli olan şey onların fiyatlamada neye doğru evrildiği. Bu çerçevede eğer düzlem böyle devam edecek olursa nereye taşıyabilir bizi?
2: Aslında hani siyaset ne kadar ekonomik ve piyasa dinamikleri anlamında önemli hale gelecek, ona bakmak lazım. Yani şunu kastediyorum. Bu karardan sonra eğer bundan sonraki süreç sadece CHP'nin kendi denklemi olarak kalacaksa, kendi içerisindeki çatışmaları ve süreçleri olarak kalacaksa o zaman çok fazla hani diğer dinamiklerde, bizim temel dinamiklerde etkili olmasını beklememek lazım. Ama yok, bütün bu gelişim genel siyasi platformu etkileyecek ve seçim takvimini etkileyecek bir şekilde gelişecekse ve yeni oluşumlara neden olacaksa o zaman tabii ki çok etkili olacak. Mesela tekrar eğer dönersek hani Mart 2025 dönemine, orada en düşük seviyeler görüldü ama ondan sonra bir 3 ay böyle çok dar bir bantta, işte en üst tepesi %8 gibi bir yükselişte sıkışık bir borsa seyri gördük.
0: Zaten o zaman da yükseliş hareketi CHP ile ilgili davanın ertelenmesiyle başlamıştı. Evet. Trendi başlatan zaten oldu.
2: Aynen öyle. Hani borsada 3 ay aslında çok bir şey yapamadı. 4. ayda işte o karar öncesi en yüksek seviyesini görüp ondan sonra kendi yoluna devam etti. Şimdi burada da eğer biz genel siyasi ekseni, denklemi etkileyecek şekilde bir gelişim göreceksek o zaman bir süre gerçekten hani sıkışık bir borsa seyri görmek bugünkü o ciddi yükselişin devamlarını çok beklememek lazım diye düşünüyorum. Tabii bu noktada işte faiz kur denklemi nasıl gelişecek? Hani o dönemde tabii ki farklılıklar var. Hani şu anda döviz tarafında, kur tarafında daha rahat bir görünüm söz konusu. Merkez Bankası'nın daha proaktif davrandığını görüyoruz. Ama bunun yanı sıra tabii reel kurda da daha değerli bir kurumuz var. Dolayısıyla oradan gelecek bir baskı var. Enflasyon tarafında yani seviyelere baktığımız zaman çok büyük, o zamanlar 38'ler, şimdi işte 32'ler ama nereye gideceğini de bilmiyoruz. Yani enflasyon tarafında beklenti kanalı, Merkez Bankası faiz politikası, ama bu faiz politikasını da belirleyecek aslında nasıl bir siyasi denkleme ulaşacağımız da olacak. Yani çok birbiriyle iç içe, o tarafı görmeden de burada politika tahmini yapmak da çok mümkün değil gibi görünüyor.
0: İki soru. Bir tanesi, sence makro ne kadar zedelendi bu gelişmeden sonra? Savaş zaten bozmuştu. Üstüne bu geldiği için makro ne kadar zedelendi? İkincisi de mesela Haziran ayında buna bir politika tepkisi, yani acil bir politika tepkisi bekleniyor mu? Bu da bir soru. Ama Haziran'ın işte ikinci haftası itibariyle gelecek olan Merkez Bankası kararında acaba bunun yansıması ne olabilir?
2: Yani şu görünümüyle siyasi kararın aslında çok ciddi bir ekonomik hasar yarattığını, yaratacağını çok düşünmüyorum. Ama gelişimi uzun süreli bir siyasi belirsizlik ve tamamen siyasi eksenin de bundan sonraki süreçte değişmesi, işte erken seçim olarak Kasım ayı ya da işte 2027 baharı gibi düşünüyorsak, onun faiz ve kur politikasındaki yansımalarına bakmak lazım. Yani biz eğer yükselen bir enflasyon dinamiğine rağmen ona uygun bir para politikası yaklaşımı eğer görmeyeceksek, o zaman tabii ki hasarların daha büyük boyutta olmasını beklemek lazım. Ama şu anda ben öyle bir görünüm görmüyorum. Şimdi Haziran toplantısı ile ilgili olarak da Şimdi faiz arttırımı derken neden bahsediyoruz? Yani aslında şu anda gecelikte olan ve 40 seviyesinde olan bir politika faiz oranımız var. Eğer biz Haziran'da haftalığın 40'a çıktığı ama fonlamanın haftalığa dönüşebildiği bir ortamdan bahsediyorsak, o zaman şu andakinden çok farklı değil, hatta tam tersini

0: Bileşik faiz olarak bakarsak daha bile hafif düşük bir faiz ortamından bahsediyoruzdur. Ama yok, bu siyasi gerilim aynı zamanda finansal gerilimi de beraberinde getiriyor. Ve haftalık, çünkü şeyi biliyoruz, en sonki enflasyon raporu toplantısında Karahan uzun süre bu politika faizinin ve gecelik faiz ayrışmasının devam etmesinin sağlıklı olmadığını söylediğini biliyoruz. O zaman biz haftalık faize geçerken ama fonlamanın hala gecelikte kaldığını, yani 43'e atıyorum yakınsadığını düşünüyorsak, o zaman başka bir denklemden bahsediyor olmak lazım. Ama şu anda ben hem Merkez Bankası yaklaşımının hem de mevcut siyasi iklimi dikkate aldığım zaman çok böyle faiz, gerçek bir faiz arttırımı yönünde henüz o aşamaya geçmediğimizi, baskıların o kadar yüksek olmadığını düşünüyorum.
1: Peki, bir virgül daha koyalım. Şimdi yine hattımızda bir başka konuğumuz var. Omega Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Murat Gülkan bizlerle birlikte. Murat, öncelikle dünkü kararın ardından gördüğümüz sert tepkiyi, ardındansa bugünkü toparlama eğilimini nasıl değerlendiriyorsun diye sormak isterim. Çünkü hani piyasa mı bu işleri ya da bu riskleri fiyatlamayı biraz daha öğrendi ya da alıştı, yoksa kamu mu daha etkin yönetmeyi öğrendi ve yol gösterici oldu? Bunu sormak isterim sana.
2: Senin çok nazikçe ifade ettiğin ikinci seçenek burada doğru olan. Bugün gerçek anlamda bir piyasa tepkisinden, yani bir serbest fiyat oluşumundan bahsetmekten ziyade çok iyi koordine edilmiş bir kamu müdahalesinden bahsetmek daha doğru olur. Piyasayla konuştuğumuzda çok açıkça ve yoğun bir şekilde bütün varlık sınıflarında bir kamu müdahalesi olduğunu görüyoruz. Yani döviz satılıyor, tahvil alınıyor, eurobond alınıyor ve borsada alımlar var. Dolayısıyla yani bugünkü fiyat hareketine çok büyük bir anlam atfetmemek lazım.
1: Özellikle şimdi tabii sabah saatlerinde baktığımızda kamu alımlarını biraz daha net olarak gördük. Yani döviz piyasasını zaten iki günden bu yana görüyoruz. Fakat döviz tarafındaki talebi biraz sormak isterim sana. Çünkü bizim banka hazinesindeki arkadaşlardan aldığımız bilgilere göre hani bunda kabaca işte 10-11 milyar dolar civarında iki günlük toplamda bir satış olduğunu, buradaki talebin %80-85'inin ağırlıklı olarak biraz daha offshore taraftan geldiğini, perakende tarafının çok fazla alıcılığı olmadığını, bir miktar şirket talebi oluştuğunu, ancak bunların da çok belirgin olmadığını ifade ederler. Dolayısıyla önce bir kur tarafındaki yönetimi sormak isterim sana.
2: Evet, yani sanırım kamuya da yansıyan rakamlar dün akşam itibariyle yani 9 milyar dolar civarında toplam bir satış oldu bugün valörler dahil. Bugün akşamki rakamları göreceğiz. Tabii önümüzdeki uzun tatil dolayısıyla risk almak istemeyen özellikle yabancı yatırımcının bir miktar çıkışı devam edebilir. Yerli tarafta önemli bir hareketlilik görülmüyor. Fakat önümüzdeki dönemde, belki birazdan daha detaylı konuşuruz, şu konunun ben ön planda olacağını düşünüyorum. Bizim 3 yıldır uygulaya geldiğimiz programda, hep seninle de konuşuyoruz, önemli sonuçlarından bir tanesi TL'nin aşırı değerlenip değerlenmediği konusu oldu. Genel konsensüs TL'nin fazla, yani kurun olması gerekenden düşük olduğu seviyesinde. Fakat yakın zamana kadar bu konu bir aciliyeti olmayan, adeta akademik bir konu gibi ele alındı hep. Çünkü hatırı sayılır bir dış açığımız yoktu. Fakat bu sene başından itibaren cari açığımız tekrar başını kaldırdı. Savaşla beraber iyice yükseldi ve birdenbire 2026'da biz 70 milyar dolar bir cari açığa bakıyoruz. Net hata noksanı da koyunca 100 milyar dolar. Buna hani borç çevirme refinansmanını hariç konuşuyoruz. Bu artık kur üzerindeki baskı, TL değerli midir değil midir, bu sürdürülebilir mi konularını son 3 yıldır tartıştığımız bu daha teorik veya akademik düzlemden daha aciliyet kesbedebilecek bir olgu haline getiriyor. Önümüzdeki haftalarda, aylarda bu konuyu daha çok konuşurken kendimizi bulacağız diye düşünüyorum.
1: Peki Murat, senin de müsaadenle kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: devam edecek. Kamu spotu.
1: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı teve bağışladım demekten onur duyuyorum.
2: Gençlerin sağlam bir eğitim

0: eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
1: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde, gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
2: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
3: Reklam. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
3: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.

0: Da tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
2: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Murat Gürkan ve Banu Kıvcı Tokalı ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat, tekrar sana döneyim. Son bir soruyla devam edeyim. Zaten pazartesi günü seninle yeniden bunların üzerine konuşma şansımız olacak. Ama esas olarak bundan sonraki dönemde politikanın getirileriyle piyasanın kendine yön çizebilmesi açısından değerlendirdiğinde bir ekonomik program var uygulanan. Bunda ne kadar zedelenme, berelenme var? Belki bunu tartışarak sonlandırabiliriz.
3: Önemli bir zedelenme şöyle olduğunu kabul etmek lazım. Ekonomik program işte hani ana sacaya enflasyonu düşürmek hedefiydi. Zaten evvelki hafta Merkez Bankası'nın toplantısında yani kendi hedefini 8 puan tahmini yukarı çekti. Ama duruşum uygundur dedi. Bu Merkez Bankası'nın bir parça artık elinden gelen budur dediği şeklinde yorumlandı. Bunun üzerine şimdi bir siyasi belirsizlik geliyor. Bununla beraber tabii bu daha fazla bilgiyle daha doğru yorum yapabileceğiz ama siyasi takvimin ne kadar hareketleneceği, diğer bir deyişle erken seçimin gündeme gelip gelmeyeceği, bununla beraber tabii seçim politikalarının gündeme gelip gelmeyeceği gibi pek çok soru var. Ama burada belirsizliğin arttığı ve bunun hem para politikası açısından fiyatlama davranışlarına ve enflasyon beklentilerine yansıyacağı, hem de reel sektörün faaliyet iştahına ve risk iştahına yansıyacağı bence aşikar.
2: Murat Gürkan, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için bugün. Banu, tekrar sana döneyim. Murat'a sorduğum soruyu tekrar sana da sormuş olayım. Sonuç itibariyle yeni bir denge noktasına oturma potansiyeli olacak gibi görünüyor programın. Çünkü faiz hadleri yukarıya kaydı. Swap piyasasında fiyatlanan biraz daha yukarıda bir politika faizi izlenimi var. Kur konusu özellikle rezerv seviyesinden bağımsız çok da düşünemeyeceğimiz bir ortam getirdiği için yeni bir denge noktası bekliyor musun ekonomik program için?
4: Yani doğru. Şimdi bir kez hani dezenflasyon sürecinin şu anda ortada kalmadığını görüyoruz. Ama şunun hala devam ettiğini düşünüyoruz. Onu da görmemiz gerekiyor politika yapıcıları anlamında. Enflasyonla mücadele. Yani enflasyonla mücadele, enflasyon dinamikleriyle uyumlu para politikası yaklaşımı devam ediyorsa farklı bir noktada ama yeniden dengelenmenin de olmasını beklemek lazım. Yani şu anda tüm küresel ekonomilerde benzer denklemleri görüyoruz. Yani enflasyon hedefleri yukarıya çekiliyor. Para politikasında destekleyici duruştan tam tersine sıkılaştırıcı duruşa geçişler var. Ağırlıklı olarak faiz enstrümanıyla ama kimi de işte Fed gibi miktarsal sıkılaşmayla. Şimdi bizde de bunu görüyor olmamız lazım. Yani en son evet enflasyon hedeflerinde revizeler oldu ama biz Karahan'ın hala şey dediğini de biliyoruz. Yani işte ara hedefle uyumlu politika yaklaşımı devam edecek dediğini de biliyoruz. Bunu da hani bu söylemlerin gerçekten aksiyonlarla da desteklenmesi gerekiyor ki o yeniden dengelenmeyle biz işte seçim sürecine doğru gidebiliyor olalım.
2: Yani bir program değişikliği gibi değil ama bir program kalibrasyonu gibi.
4: Evet,
2: doğru mu anlamak
4: evet,
2: lazım?
4: Evet, yani şunu kastetmiyorum. Hani enflasyonla mücadeleyi bir tarafa bırakıp büyüme dinamiklerini öne çıkaran böyle bir yaklaşım göreceksek o zaman yeniden dengelenme değil başka bir şeyden, hatta bir ekonomik belki istikrarsızlık döneminden bahsediyor olacağız. Hayır, hani enflasyonla mücadele hala bizim öncelikli tercihimiz. Onunla uyumlu para politikası yaklaşımımız var ama farklı seviyelerde. O yüzden de aslında Karahan'ın en sonki toplantısında enflasyon koridorundan, tahmin bandından vazgeçtiğini ben düşünüyorum. Çünkü o kadar büyük belirsizlik var ki ve o toplantı yapıldığı aşamada da hala İran Savaşı ile ilgili belirsizlikler devam ediyordu. Yani siz orada bir koridor yaratsanız zaten herkes bir kez beklenti kanalında bir miktar bozmuş olacaksınız. Çünkü üst banda yaklaşacak. Ama bir ay sonra o üst bandın da anlamı kalmamış olacak. Yani o anlamda yani bir tahmin bandından vazgeçmesi, enflasyonla mücadeleden vazgeçtiği anlamına değil, biraz daha politikanın o güvenirliğini daha uzun süre devam ettirme anlamında bir politika tercihi olduğunu düşünüyorum.
2: Peki Murat'ın altını çizdiği nokta önemliydi. Biraz onun üzerinden de konuşalım istersen. Ödemeler dengesi açısından zaten hani yaşadığımız bir arz şoku var. Şimdi piyasa ağırlıklı olarak biraz da 60 milyar doların üzerinde, hatta 65'lere yaklaşan bir cari açıkla çalışmaya başlamış görünüyor. Hem senin oradaki rakam beklentini merak ediyorum. Bu bir. İkincisi, bunun finansmanı çerçevesinde hani dünyada risk iştahının yüksek olup olmaması buranın finansmanını sağlayabilmek adına bizim açımızdan önemli. Lakin eğer şimdi offshore'da iki günde konuşulduğu gibi 8-9 milyar dolar civarında sadece offshore tarafı üzerinden gelen bir çıkış varsa, bu finansmanın yeniden sağlanabilmesi ya da yani 60 milyarda ya da 65 milyar dolara gidecek o cari açığın bir şekilde finansmanı için yeni kanal, yeni beklenti alanı üretilmesi söz konusu olacak gibi görünüyor. Aksi takdirde o açığı rezerv üzerinden finanse etmek gerekecek ki bu rezerv kırılganlığı üzerinden başka bir tartışmayı beraberine getirebilir mi?
4: Şimdi hani cari açık boyutu ile ilgili en son ben 55 milyar dolardı ama bu son işte bir aylık 100 doların üzerinde 110 dolar bandında kalması, Brent petrolün gelecek işte yılın geri kalan kısmı için de en iyimser senaryo ile 90 dolar olacağı varsayımı yok. Dolayısıyla bunun üzerine hani bir 5-10 milyar dolar daha koymak lazım. Evet, 60-65 milyar dolar bandına doğru gidebilecek bir cari açığımız var. Ama burada sadece enerji yüküyle de bakmamak lazım. Yani hani bir taraftan da talep kaynaklı ithalatın bundan sonra, yani enerji ve altın dışında o çekirdek ithalatın ne şekilde devam edeceği, yani son dönemde talep tarafındaki, iç talep tarafındaki o yavaşlama belirtilerinin biraz daha biz güçlendiğini görüyoruz. Yani onu da bir dengeleyici unsur olarak bakmak lazım. O yüzden hani o anlamda biraz yukarı revizyonları yaparken daha böyle sağduyulu belki davranmak lazım. Ama nihayetinde önemli bir cari açık. Evet, bunun finansmanı özellikle küresel taraftaki, yani biz yıla başlarken küresel tarafta gelişen piyasaları
2: bayağı ilgi vardı.
4: Evet, muazzam bir pozitiflik vardı. O yüzden hiçbir problem yok gibiydi. Biz zaten hani gelişen piyasaların o rüzgarına katılamamış grup olarak o anlamda sermaye çekme anlamında ve düşük cari açıkta rahat bir görünüm vardı. Şimdi cari açık yükseldi ama gelişen piyasalarla ilgili o rüzgar da yön değiştirdi. Yani özellikle küresel tahvil faizleri tarafında evet, şimdi biraz belki savaş seyri nedeniyle bir miktar geri çekilişler görüyoruz ama oradaki risklerin ben hala devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla eğer gelişmiş merkez bankaları daha sıkı taraflara geçeceklerse ve küresel tahvil faizleri bu anlamda bir baskı oluşturmaya devam edecekse, o zaman gelişen piyasalara yönelik sermaye akımlarında da daha temkinli olmak lazım. Bizim o anlamda bu yüksek cari açığı finanse etme anlamında da işte bu enflasyonla mücadele ve onunla ilintili para politikası yaklaşımı çok daha önemli hale geliyor.
2: Banu Kıvıcı Tokalı, çok teşekkür ediyoruz bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Böylelikle Finans Merkezi'ne bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest, Finans Merkezi'ni sundu.
0: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
5: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
6: Her gün kazandırır.
5: Lazım olduğunda hemen çekerim.
6: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
0: Reklam.
8: Öncelikli yayın.
9: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Dün bu saatlerde biliyorsunuz önemli bir son dakika yaşanmıştı ve buna piyasaların verdiği reaksiyonu takip etmiştik. Ardından tabii hem gelen açıklamalar oldu hem de bu sabah önemli bir toplantı vardı. Finansal İstikrar Komitesi toplandı ve burada verilen mesajlar da piyasaya bir miktar iyi geldi. Özellikle borsa tarafına baktığımız zaman da gün içinde gördüğümüz 12.966 dibinden yukarı yönlü bir reaksiyon oluştuğunu ve yeniden 13.710'a geldiğini bu dakikalarda görüyoruz. %4'lük bir prim var. Dün BIST 100'ün %6'lık kayıpla devre kesicilerinde çalışmasıyla birlikte sonlanan bir günü olmuştu. Bugün daha olumlu bir reaksiyon olduğunu takip ediyoruz ve süreç şu anda izleniyor. Bunu söyleyebiliriz. Dolar TL tarafında da %0.33'lük bir hareket var. 45.73.95'teyiz. Birazdan detayları Elif Canseven de benimle paylaşıyor olacak araştırma masasından. Ama şunu söyleyebiliriz ki tabii dolar TL'de de zaten uzunca bir süredir devam eden daha kontrollü hareket devam ediyor. Euro TL tarafına baktığımızda yatay bir seyir görüyorum. 53.03.48'deyiz. Euro dolar paritesi de bu dakikalarda %0.22 ekside 1.15.92'de. Bu arada Amerika'da Michigan Üniversitesi'nin 12 ay sonrası enflasyon beklentisi açıklandı. Mayıs'ta %4.8 oldu. Beklenti %4.6 idi. Enflasyon tarafını daha çok konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü her ne kadar İran ABD tarafında bir anlaşmaya yakın gibi duruyorsak da bugün bile tamamen ateşkesin devamlılığı ve kalıcı devamlılığı üzerinde bir anlaşma gelse oluşan zararın etkilerini önümüzdeki dönemde de görebiliriz uyarısında bulunuyor ekonomistler. Bunu da not edelim. Ve Avrupa borsalarına bakalım. Burada Londra'da %0.33'lük, Paris'te %0.40'lık, Frankfurt'ta %0.96'lık ve İtalya'da %0.80'lik yükselişler olduğunu görüyoruz. ABD borsalarında da yön yukarı. Yine birazdan Elif bize biraz daha anlatacak burayı da. Ama Dow Jones'da %0.68, S&P'de %0.46 ve Nasdaq'ta %0.29'luk yükselişler olduğunu not edip ABD tahvillerine geçelim. Şimdi 10 yıllık tahvil tarafında hafif de olsa bir alım var. Bu da getiriyi 4.56-58'e çekiyor aşağıda. Ama 5 yıllık ve 2 yıllık tahvillerde bu dakikalarda yine satışlar getiri üzerinde biraz daha etkili. 5 yıllıkta getiri 4.25-58'de, 2 yıllıkta da 4.10-81 seviyesinde bulunuyor. Son ekranımızda emtia ve Bitcoin ekranı. Yine petrolle başlayalım alışkanlığımızı bozmayarak. Brent petrolde %1.91'lik bir yükseliş var. $104.56'deyiz ama bu hafta içerisinde gördüğümüz zirvelerden yine de bir miktar daha aşağı yönde uzakta sayılırız. ABD tipi ham petrol ise %1.78'lik prime rağmen $98 sınırında işlem görüyor. Bunu not edelim. Bitcoin'e bakıyorum %0.72'lik bir geri çekilme var. $77.079'dayız. Burada 77.000 seviyesi hafta başında kırılmıştı aşağı yönlü. Bakacağız bugün korunacak mı diye. Gümüşte %1.26'lık bir geri çekilme var. 75-70-58 seviyesindeyiz. Ve spot altında da %0.80'lik bir geri çekilme var. Ancak yine de not etmek lazım. $4.507 seviyesi, yani 4.500'ün korunuyor olduğunu takip ediyoruz ki bunun altını da gördüğümüzü hatırlayacaksınız zaten hafta başında. Şimdi rakamlar böyle. Az önce de söylediğim gibi aslında detayda dünden bugüne içeride bilhassa yaşanan gelişmeler, eklenen siyasi belirsizliklerle birlikte piyasanın dün verdiği tepki, bugün piyasaya gelen reaksiyonu bizim için özetliyor olacak araştırma analistimiz Elif Canseven hazır ve bizi bekler. Buyurun.

0: Elif Canseven, hoş geldin. Bugün biraz daha iyi bir gün borsa açısından zannediyorum. Dünkü kayıpların telafi edilmeye çalışıldığı bir seans takip ediyoruz ama detayı, yani kapanışa doğru artık bir saat kalmışken kapanışa, dünden bugüne, özellikle de bugün açılıştan itibaren neler oldu, hangi detaylar özellikle dikkatini çekti?
1: Didem, aslında haftanın son işlem gününe geldik. Artık son canlı yayınlarımızdayız haftayı kapatmadan önce. Dünden bugüne baktığımızda, dün bu saatlerde gelen haber akışıyla beraber devre kesicilerinde işlem alınmasıyla -6'lara ve %-6'lara varan aşağı yönlü hareketle kapatmıştı Borsa İstanbul ki bu satış dalgası tüm alt endekslere de yayılmıştı diyebiliriz. Bugün açılışını %1,5 aşağıda olarak yaptı. 12.966 puanla. Bunun arkasından gün içi hızlı toparlanmalı yaşadık diyebiliriz Borsa İstanbul cephesinde. Dolar TL tarafına baktığımızda ciddi bir yükseliş görmedik. Hatta paralel bir seviyede ilerlediğini söyleyebiliriz burada. CDS tarafına baktığımızda ise 19 bas puan yükselip sabah saatlerinde 261 puanlara kadar yükselen bir CDS'imiz vardı. Şu saatlerde 254 seviyesinde devam ediyor. Geri çekilmeleri olduğunu söyleyebiliriz bu tarafta da. Burada kamunun aktif olduğunu biliyoruz. Hemen gidelim alt endekslere. Borsa İstanbul'a en fazla katkı nerede yapılmış? Terminalden hemen onlara kontrol edelim. Alt endekslere baktığımızda şu an %4,46 yukarıda, 13.750 seviyesinde işlem görüyor Borsa İstanbul. Burada 14.000, geçen haftaya kadar burada 14.000 seviyesinin artık bizim psikolojik destek seviyemizin olduğunu söylüyorduk. Şu an 13.750 puanlarda işlem gören bir Borsa İstanbul gördüğümüzü söyleyebiliriz. Puan bazlı katkılarda pozitif tarafta Aselsan, Astor, BİMAŞ gibi hisseler öncelik ettiğini söyleyebiliriz. Negatif katkılarda ise TSKB, TÜPRAŞ gibi hisselerin negatif tarafta aşağı yönlü hareketlerin sürdürdüğünü söyleyebiliriz ki dün akşam saatlerinde 98 hissenin satıcılı yönde hareket ettiğini burada notlarıma eklemem gerekir. Şu an özellikle sanayi kısmı dikkatimizi çekti. Gün içi yükselişleri yaklaşık %5'e varan primlenmeleri oldu sanayi tarafının. Bankacılık tarafında...
0: Elif. Müsaade edersen eğer detayları tekrar sana dönüp alıyor olacağım ama önemli bir bağlantıya gidiyoruz. Şimdi birazdan tekrar görüşürüz.

0: Evet, şimdi bugün biliyorsunuz Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü toplantısı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu günde konuşmasını yapıyor, dinliyoruz.
1: Kuvvetli olur. Sermaye ve finans piyasalarının adil, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlemesi, piyasadaki beklenti ve ihtiyaçların karşılanması bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Bugün gelişmiş ülke ekonomilerine baktığımızda hepsinin gerisinde derinleşmiş finansal yapılar ve güçlü sermaye piyasaları görüyoruz. Fakat şurası da bir hakikat ki dijital teknolojilerin ve yapay zekanın diğer alanlar gibi finans piyasalarını da dönüştürdüğü bir önemi ve dönemi yaşıyoruz. Tasarruf alışkanlıklarından yatırım kararlarına, dijital ödeme sistemlerinden siber güvenliğe, sanal kumar ve yasa dışı bahisten dijital finans tehditlerine uzanan çok boyutlu bir tabloyla karşı karşıyayız. Son yıllarda finansal sistemlerde yaşanan dijital dönüşüm, fırsatların yanı sıra tehditleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle sosyal medya ve dijital iletişim platformları vasıtasıyla yayılan manipülatif içerikler, fiktif işlemler, kısa sürede yüksek kazanç vaat eden yapılar dünya genelinde endişe verici seviyelere ulaşmıştır. Aynı şekilde sahte yatırım tavsiyeleri, dijital dolandırıcılık ve paravan hesap girişimleri ve daha nicesi yalnızca bireyleri değil, finansal sistemlerin itibarını da tehdit eden boyutlara varmıştır. Böyle bir konjonktürde finansal okur yazarlık bireysel bütçe yönetim kapasitesinin çok çok ötesine geçmiş, güçlü, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonominin gerek şartı haline gelmiştir. Biz bu meseleye daha geniş bir açıdan bakıyor, toplumsal farkındalık, dijital güvenlik ve finansal dayanıklılık perspektifiyle yaklaşıyoruz. Nitekim uluslararası çalışmalar da bizim bu hassasiyetimizi doğruluyor. OECD'nin 2023 yılında yaptığı bir araştırma, finansal okuryazarlığı yüksek toplumların tasarruflarını daha verimli alanlara yönlendirdiğini, borçlanma ve yatırım kararlarını daha sağlıklı verdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde manipülatif yönlendirmelere karşı daha uyanık olduklarını, uzun vadeli yatırım kültürünü benimsediklerini teyit ediyor. Bu da kuşkusuz sermaye piyasalarının derinleşmesine, finansal sistemin sağlıklı büyümesine ve ekonomide kaynakların daha etkin, verimli ve adil dağılımına çok ciddi katkı sağlıyor. Kıymetli misafirler, devlet olarak İstanbul'u küresel bir finans ve cazibe merkezi yapmak için yoğun bir mesai harcadık, harcıyoruz. 4 hafta önce İstanbul Finans Merkezi'nde tertiplediğimiz yatırımlar için güçlü merkez Türkiye programıyla bu yöndeki kararlılığımızı bir kez daha ve güçlü bir şekilde ortaya koyduk. Önceki gün meclisimizde kabul edilen yasa teklifimizle ülkemize yabancı kaynak girişini teşvik edecek bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk. Bugün de İstanbul Finans Merkezi'ndeki yatırımcılara hizmet vermek üzere tek durak ofisimizin açılışını gerçekleştirdik. Bütün bunları özellikle şunun için çok önemsiyoruz. Son dönemde bölgemizde yaşanan hadiseler, Türkiye'nin ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomatik kapasitesiyle, toplumsal dayanışmasıyla ve yönetimde sağladığı istikrarıyla krizlere karşı dayanıklılığını ispat etmiştir. Ülkemizin bölgesinin güvenli limanı olduğu bu süreçte bir kere daha görülmüştür. İktidar olarak önümüzdeki dönemde ülkemizin bu müstesna yönünü daha da güçlendirmekte kararlıyız. Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıracak, finans ve yatırım ortamını iyileştirecek hukuki, idari, mali ve kurumsal düzenlemeleri yakın zamanda inşallah devreye almayı hedefliyoruz. Bununla birlikte hem vatandaşlarımızın, hem firmalarımızın, hem de ekonominin tüm paydaşlarının finansal farkındalıklarını artırmasına büyük önem atfediyoruz. 2014 yılında hazırladığımız strateji ve eylem planı ile sektöre ilişkin kapsamlı bir yol haritası oluşturduk. Geçtiğimiz sene yayınladığımız Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 22 Mayıs'ı Finansal Okuryazarlık Günü ilan ettik. 24 Mart'ta ilkokul, ortaokul ve liselerimizin ilk dersi finansal okuryazarlık başlığıyla işlendi. Yaklaşık 18 milyon öğrencimiz aynı anda kendi yaş gruplarına ve eğitim kademelerine göre özel olarak hazırlanan içeriklerden istifade etti. Finansal bilincin erken yaşta edinilmesiyle tasarruf kültürünün güçlendirilmesi, bu bakımdan iyi bir örnek olan uygulamayı hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığımızı ve kurulumuzu tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, tabii burada şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Finansal ürün ve hizmetlerden faydalanan yatırımcı ve tüketicilerimizin olası piyasa risklerine karşı korunabilmeleri bizim temel önceliğimizdir. Bu noktada Sermaye Piyasası Kurulu'nun asli görevi olan düzenleme ve denetleme faaliyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmesi çok mühimdir. Reel sektörle bağını koparmayan, yalnızca refah değil, değer de üreten, gelir ve servet adaletsizliğini gideren bir finans piyasasının temin edilmesinde SPK'ya çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle dişinden tırnağından artırdığıyla sermaye piyasalarında yatırım yapan vatandaşlarımızın istismar edilmesinin önüne geçilmesi kurulun asli misyonlarından biri olmalıdır. Şu bir gerçek ki doğası itibariyle sermaye piyasalarına yatırım veya işlem yapmak risklidir. Ama denetime, gözetime, düzenlemeye tabi alanlarda manipülasyon ve spekülasyona fırsat vermemek de düzenleyici kurumların vazifesidir. Eğer atıl vaziyette duran üretime, yatırıma, büyüme ve kalkınmaya hiçbir katkısı olmayan birikimlerin ekonomiye katma değer sağlayan alanlara yönelmesini istiyorsak, sermaye piyasalarına güveni artırmak zorundayız. Bunun da yolu finansal okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra yatırım ve tasarrufların güven veren bir kanaldan sisteme dahil edilmesinden geçiyor. Vatandaşımızın korku ve iyi niyetini istismar eden telefon dolandırıcılarıyla nasıl tavizsiz mücadele ediyorsak, dijital mecraları kullanarak insanımızın birikimine el uzatan aç gözlülerle de aynı kararlılıkla mücadele etmemiz gerekiyor. Diğer türlü ortaya sadece ekonomik değil, toplumsal bir fatura da çıkmakta, bunun da yükünü siyaset kurumu çekmektedir. Sermaye Piyasası Kurulumuzun bu anlamda üzerine düşen görev ve sorumlulukları en etkin şekilde doğru araç ve tedbirlerle bir hakkın yerine getireceğine yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle Finansal Okuryazarlık Günü'nün bir kez daha ülkemiz, aziz milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Programa iştirak eden tüm konuklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Mübarek Kurban Bayramınızı şimdiden tebrik ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
0: Türkiye Finansal Okuryazarlık Günü vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaları sizlerle paylaştık. Tekrar Elif Cansever'e hızlıca dönmek istiyorum. Elif, bir kez daha merhaba. Şimdi finansal okuryazarlık vurgusunu bizler de Bloomberg HT ekranlarında sürekli yapıyoruz. Hem bireysel yatırımcıların aslında piyasayı daha iyi anlayabilmesi, hem kendi bütçelerini ve yatırım imkanlarını daha verimli şekilde yönlendirebilmeleri açısından önemli. Hem de tabii bütçe yönetimi açısından da finansal okuryazarlık son derece mühim. O yüzden biz de bunun önemini bir kez daha vurgulayalım. Şimdi biraz yurt dışından da bahsetmeni rica edeceğim. Biraz önce bir son dakika verdik biz, özellikle Fed'in bu yıl içerisinde bir faiz indirimi yapacağına ilişkin beklentileri %100 oranında fiyatlıyor yatırımcılar şeklinde. Ne oluyor dışarıdaki piyasalarda? Bugün artıda olduklarından bahsettik ama detaylar sende.
2: Didem, aslında bizim piyasadaki alıcılı seyrin küresel piyasalarda da aynı şekilde işlediğini söyleyebilirim. Bugün küresel piyasalarda oldukça yeşil bir harita görüyoruz. Hafta başında konuştuklarımızın aksine Cuma günü küresel piyasalarda son işlem gününe geldiğimizde Tahran yönetiminin ABD'den gelen son diplomatik anlaşmayı incelediklerini söyleyebiliriz. Ve ABD-İran arasındaki kırılgan ateşkesin bir miktar daha kesinliğe uğraşacak algısıyla piyasaların şu an bir miktar daha alıcılı tarafta işlem yaptığını notlarıma ekleyebilirim. Bu noktada Brent petrol tarafına baktığımızda bugün gün içi 102-103 dolarlara kadar düştüğünü söyleyebiliriz. Brent petrolün düşüşüyle beraber hisse senedi tarafında yükselişler sürdü. Özellikle S&P 500 tarafında 8 haftalık kazanç serisi bugün itibariyle devam edecek mi? Aslında bugün bir miktar da onu göreceğiz. Savaş kaynaklı dip seviyelerinden yaklaşık %18 yükseliş işteydi S&P 500 ve üst üste 8. haftasında da artıyla kapatmaya hazırlanıyor diyebiliriz. Dün akşam saatlerinde, aslında sabah da bunu konuşmuştuk, Dow Jones'un dün rekor kapanışına şahit olduk ki 10 Şubat'a kırdı rekorun üzerine, yeni bir rekor seviyesi belirledi kendi içinde. Bugün de yine Wall Street tarafını takip etmeye devam edeceğiz. Sabah kapanışını gördüğümüz Asya seansında da ciddi hareketler vardı. Özellikle SoftBank ve Lenovo kısmında ciddi yukarı yönlü hareketlerin olduğundan bahsedebiliriz birazcık. SoftBank tarafında aslında dün yayınlarda da konuştuğumuz OpenAI'ın halka arzıyla beraber en büyük hissedarlarından olan, %13'lük hissedarlarından olan SoftBank'in yukarı yönlü hisse performansı devam ediyor. Lenovo tarafında ise gelen iyi bilançosunun piyasada fiyatlamaları yapılıyor diyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımızda ise yeşil haritalar görüyoruz. Piyasanın ateşkes söylemini bir miktar daha olumlu karşıladığını görüyoruz aslında, evet. Bu noktada. Haftaya başladığımızda da yine takip etmeye devam edeceğiz.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif, sana paylaştığın tüm bu notlar için. Bu arada biraz önce o kadar dilimiz ve beklentilerimiz o yönde alışmış ki Fed için yatırımcılar 2026 sonuna kadar bir faiz arttırımı beklentisini fiyatlıyorlar efendim. Hep faiz indirimlerini konuştuğumuz bir dönemin İran-ABD savaşı, artan petrol fiyatlarıyla kesintiye uğradığını ve bu andan itibaren girişte de söylediğim gibi aslında potansiyel etkilerin bir kalıcı ateşkes olmasına rağmen bir süre devam edebileceği beklentisini aslında içeriyor bu faiz artışı beklentisi de Fed cephesinde, en azından yatırımcılar açısından baktığımızda. Şimdi ben kapanışa doğru da bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Dönüşte Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan'la sohbet ediyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
1: lazım. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonunu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
8: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
7: Bak televizyon hazır.
8: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
7: Kahraman!
8: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
7: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan artık.
8: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen LÖSEV'de bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.
6: Reklam.
9: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
10: Hoş bulduk Didem, iyiyim, sen nasılsın?
11: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Hakikaten çok hareketli bir gün geçirdik. Dün özellikle son bölümde gece saatlerine kadar takip ettiğimiz birden fazla başlıkla yeni güne nasıl bir açılış yapacak piyasalar, mod ne olacak diye merak ediyorduk ki bu noktada özellikle Finansal İstikrar Komitesi toplantısı çıktıları zannediyorum önemli oldu. Ama tabii bir de piyasanın realitesi var. Biraz o realiteyle ilgili senin görüşlerini alarak başlamak istiyorum. Çünkü belki spot tarafta özellikle %6 ile sınırlı kaldı. Devre kesici girdi devreye. Açığa satış yasağı var spot tarafta hala yürürlükte olan. Ancak Viyop'ta hem teminat çağrıları hem de tabii endişelerin biraz daha fazla yansıtabildiği bir alan olduğu için kayıpların %10 seviyesine ulaştığını görmüştük dün akşam. Şimdi bugün neler oluyor, neler konuşuluyor piyasada?
10: Evet, bu sefer yine kendi kendimize bir içeride bir şey yarattık. Ama 19 Mart 2025 nasıl bir siyah kuğu olarak geldiyse piyasaya, bu sefer bu mutlak mutlan kararı biraz gri kuğu olarak geldi. Çünkü hem sosyal medyada olsun hem başka mecralarda olsun bunun geleceğine yönelik birçok şey vardı. Ve piyasada 15.200'den buralara kadar 13.000'lere kadar çekilen harekette bunun

0: Bloomberg International'ın haberi vardı dün akşam. Yarım saatte 6 milyar dolar bir müdahale oldu kamu bankaları tarafından diye. Bugün sabah piyasa açılışına baktığımızda o negatif havadaki alıcı tarafında kamu kurumları olduğunu gördük. Geçen seferki bu 19 Mart'taki o panik havası yoktu. Daha koordineli bir şekilde kamu kurumları hakikaten kontrolü ele aldı. Onu söylediğim gibi demin de 15.200'den 13.000'lere çekilen piyasada bu bir miktar önden satılmış ve bugün yaşanan da hem kamu kurumlarının devrede olması hem de daha önceden bu satışları yapan kesimden gelen alışlarla beraber piyasa bugün %4'e yakın bir artıda şu an.
1: Evet. Şimdi Mehmet, burada belki biraz daha üstünde durmamız gereken taraf da bankacılık endeksi. Yani dün BIST 100 %6'lık bir kayıpla günü noktalarken devre kesicinin de etkisiyle bankacılık tarafında %8'i aşmıştı. Bugün endeks %3.70 yukarıda bu dakikalarda. Bankacılık endeksindeki yükseliş de %1.72-82 civarında. Dolayısıyla şimdi biz dün yaşanan bu riski fiyatladık, bitti, geride bıraktık, şimdi önümüze bakıyoruz gibi bir hava mı soluyoruz borsa dediğimiz zaman en azından?
0: Yok, bence dünkü harekete baktığımızda sadece bankacılık değil, diğer faiz hassasiyeti olan sektörlerde de sert satış oldu. Çünkü zaten global bir problem başımızda, işte enflasyonu, cari açığı bozmuş vaziyette şu an, bugün barış olsa bile. Evet. Onun üstüne bir de iç siyasete yönelik bu durum gelince özellikle faiz arttırmak gerekir diye piyasanın ekstra düşüncesiyle beraber faiz hassasiyeti olanlar daha çok satıldı. Bugünkü diğer sektörlerin toparlamasına rağmen bankaların toparlamamasının arkasındaki sebep de bence bu. Yani toparlamaması demeyelim ama
1: daha az toparlayıp biraz geride kalması. Evet.
0: Hem dün daha fazla düştü hem de bugün daha az yükseliyor. Bunun arkasındaki sebep tamamen bu faiz hassasiyetiyle ve faizle fiyatlanma sebebiyle oluşan bir durum bence.
1: Evet. Peki şimdi yine
0: tabii düne... Bir de şansımız var Didem.
1: Nedir o?
0: Dünyada hava çok olumlu. Yani bir de evet, üstüne dünyada negatif bir hava olsaydı bugünkü bu toparlamayı görür müydük? Ondan da çok emin değilim.
1: Pekala, şimdi aslında tabii hepsi biraz böyle hani üst üste gelir gibi de oldu. Burada söylediğin gibi mutlak butlan kararı belki de zaten piyasaların bildiği, takvimlendirmeye özen gösterdiği ama orada da bir gün olarak yanıldığı bir belki riskten bahsediyoruz. Ama diğer taraftan İran-ABD savaşında artık bir anlaşmaya yaklaşıldığına ilişkin sinyaller herhalde artmıştı. Temaslar ABD ile yapılıyordu gibi, böyle bir hani daha bütünsel, biraz daha piyasalara iyiye giderken yaşanan bu riskin biraz daha sınırlı kalmasında belki etkili olmuş olabilir diyorsun sen de. Faiz tarafında ne oluyor diye merak ediyorum. Çünkü özellikle yabancıların ilgi alakası ve bundan sonra ne yapacağına ilişkin soruları sorarken şu ana kadar nasıl bir sinyal üretildiğini de sormak lazım. Ne dersin Mehmet?
0: Tabii burada bir faiz arttırımı gerekebilir mi? Sabahki yayınlarda da ben söyledim. Faiz arttırımından önce bence stopajın aşağı çekilerek
1: TL varlıklara ilginin arttırılması mı?
0: TL varlıklara ilginin arttırılması lazım. Çünkü yurt dışı yatırımcı zaten İran savaşı sebebiyle bir satış yapmıştı burada. Hı hı. Onun yaklaşık yarısı kadarı geri geldi. Hani o taraftan gelebilecek bir satışı Merkez Bankası çok rahat karşılayacaktır. Ama burada esas problem yurt içi yatırımcının dövizce teveccüh göstermesi göstermemesi noktası. Açıkçası savaş olduğunda çok az yatırımcı dövizde bir hareket olur mu dedi ama dün karar çıktıktan sonra oldukça çok sayıda yatırımcı dövizde bir hareket yaşanır mı, döviz almam gerekiyor mu şeklinde sorularla geldi.

0: Bir de tabii son 2,5 yıldır dövizden TL'ye geçen yatırımcıların dolar bazında öyle bir getirisi var ki neredeyse hani 2,5 yılda önce dövizinizi satıp para piyasası fonu bile alsaydınız %80'lere varan bir getiri var, getiri söz konusu. Hani bir miktar dövizimizi yerine koyalım mı da düşünülüyor. Hani ama savaş ortamında bile ben hala dövize göre ayda %1, 1,5 para kazanıyorum, niye döviz alayım diyenlerde kafa karışıklığı mevcut. Bundan sonraki iç siyasi gelişmeleri takip etmek lazım. Onun için ben stopajda bir indirim yönünde bir şey yapılırsa TL'yi daha cazip hale getirir. Bu yatırımcıların da kafasında oluşan bu soru işaretlerini gidermekte Merkez Bankası'na fazla yük düşmeden olayı çözebiliriz diye düşünüyorum.
1: Merkez
0: Onunla beraber
1: Bankası'nın da zannediyorum aslında böyle bir hamle yapılırsa işine gelir tabiri caizse. Yani
0: tabii ki,
1: destek
0: tabii ki.
1: olunmuş olunur Merkez
0: Tabii.
1: Bankası'na da. Bugün Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrasında belki böyle bir karar olabilir mi diye de
0: Ama orada
1: konuşuldu
0: karar
1: ama.
0: Cumhurbaşkanlığı
1: Tabii.
0: etkisinde olduğu için hani Finansal İstikrar Komitesi'nin yetkisinde olan bir karar değildi. Hani onların önerisiyle belki oluyordur ama onların açıklaması hani hukuken de doğru olmazdı, siyaseten de doğru
1: Yani
0: olmazdı
1: evet
0: diye düşünüyorum eğer
1: tabii.
0: öyle bir karar varsa da.
1: Süreç elbette öyle ilerleyecektir ama hani bu toplantı yapıldı sabah şimdi saat 17.35 hani arada bir yerde böyle bir öneriye bir yanıt gelir miydi Cumhurbaşkanı'ndan? Bundan sonra da tabii ki gelebilir ya da gelmeyebilir ama verdiğin öneriyi birçok uzman paylaştı. Hakikaten stopajların bir miktar aşağı çekilmesi dolara oluşabilecek herhangi bir teveccühü, ilgiyi kırpacaktır ve orası daha kontrollü bir şekilde yoluna devam edecektir şeklinde. Şimdi Mehmet son olarak tabii ki uzun hafta önümüzdeki hafta uzun bir tatil haftası olacak. Fakat sonuçta pazartesi tam gün, salı yarım gün piyasa açık. Böyle bir gündemimiz olmasaydı çok yavaş geçmesini bekleyebilirdik geleneksel olarak. Bu defa durum biraz daha farklı mı sence?
0: Tabii ki pazartesi günü hafta sonu yaşanacak gelişmelerin de etkisini görebiliriz. Hani iç siyaset tarafında herhangi bir şey görecek miyiz veya bu Finansal İstikrar Komitesi kararları sonrası resmi gazetede bir şey görecek miyiz diye bakılacak. İran ABD tarafında barış olacak mı diye bakılacak. Pazartesi, salı tatile gitmiş olanların bile ekran başında olacağını ben düşünüyorum.
1: Şimdi bu arada Pazartesi günü de Memorial Day Amerika'da hani bugün de aslında artık hani biraz daha özellikle ABD tarafı için Türkiye'de işlem yapmak adına son gün gibi geliyor saat farkında dikkate alacak olursak herhalde. Ama enteresan bir haftayı geride bırakıyoruz. Katkın için teşekkür ediyorum. Yorumların için
0: Rica ederim.
1: sevgiler, selamlar diliyorum sana
0: Bayramlar
1: Mehmet.
0: şimdiden.
1: Sağ ol, sana da öyle. Çok sevgiler. Evet efendim, kapanışa doğruyu burada noktalayalım. Bir araya gidelim. Dönüşte seans notlarında tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam bankacılık.
6: Reklam. Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
8: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangıcıkta acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg GT Televizyonu'yla ortak yayın.
7: Saatler 17.45, seans notlarıyla tekrar karşınızdayım. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz. Bir rakamlara bakalım mı birlikte? Artık içeride piyasayı kapatmamıza dakikalar kala. BIST %'de %4.85'lik bir yükseliş, 13.800 puan seviyesinden geçen işlemleri görüyoruz. Bu arada bu son 45 dakika içerisinde bankacılık endeksindeki alımların da hızlandığını, hatta iki katını çıktığını söyleyelim. Oradaki kazanımların %1.5 civarında artılar vardı. %3.30'luk bir artıya kavuştu bankacılık endeksi. Bu da önemli. Öte yandan ulaştırma ve sanayi tarafında da %5'erlik yükselişler var. Dolayısıyla piyasa dünkü şokun ardından bugün üretilen reaksiyonla birlikte tekrar toparlanmayı görev edinmiş gibi duruyor ve yükselişte oldukça belirgin. İşlem hacmi çünkü artarak %44 oranında artarak dünün üstüne bu dakikalarda 236 milyar liraya kavuştu. Dolar TL'ye bakıyoruz. Dolar TL'de %0.32'lik bir yükseliş var. 45.23.73.60'tayız. Euro TL tarafı %0.04 yukarıda, 53.06 seviyesini görüyorum. Euro dolarda da yeniden 1.16'nın üstüne geldik saat 17'den bu yana. %0.15 oldu geri çekilme ama 1.16'nın altındaydık. Şimdi 1.16.02'de parite. Avrupa borsalarında da bugün yine yeşiller var. Londra'da %0.18 ile sınırlı yükseliş, ancak Paris'te %0.45, Frankfurt'ta %1.16, İtalya'da da %0.62'lik yükselişler olduğunu takip ediyoruz. ABD borsaları da iyimser bir tablo sergiliyor. Dow Jones %0.61, S&P 500 %0.44, Nasdaq'ta da %0.42'lik yükselişler var. Bu arada BIST 100'deki günlük kazanç da %5'i aştı yeniden. Dün %6 civarında bir kayıp vardı, hatırlayacaksınız kapanışta. ABD tahvillerinde de bir miktar satış var. 10 yıllık tahvilde de yine bu defa satışların olduğunu gözlemliyoruz. Ve bu satışlarla birlikte getiriler de yukarı yönlü hareket ediyor. 10 yıllıkta 4.57.77 oldu. 5 yıllık tahvil getirisi 4.27'yi aştı. 2 yıllık tahvil getirisi de 4.12.74 seviyesinde. Son olarak emtia ve Bitcoin ekranına da bir bakalım. Brent petrol, ABD tipi ham petrolde artılar var. %1.5 civarında Brent'te, %1.15 ABD tipi ham petrolde. Brent petrol 104 dolar 15 sentten işlem görürken WTI ABD tipi ham petrol tarafında 98 doların altına geldiğimizi görüyorum. Saat 17'den sonra 97.5 dolardan geçiyor işlemler. Bitcoin'deki kayıplar biraz daha hızlandı, arttı ve 77 bin dolar seviyesinin yeniden altına geldik. Bu dakikalarda %1.15 oldu kayıp, 76.744 dolar seviyesindeyiz. Benzer şekilde gümüşte de %1.5'luk bir kayıp olduğunu görüyorum şu anda. 75 dolar 52 sentten geçiyor spotta işlemler ve spot altına baktığımda orada da %0.80'lik bir geri çekilme. Çok önemli bir değişiklik yok 17'den bu yana. 4.506 dolardan geçiyor işlemler. Rakamlar böyle efendim. Şimdi sizler için derlediğimiz şirket haberleriyle devam edelim. İlk haberimiz Karsan'dan gelecek. Karsan, İspanya'daki bayisi Marin Ayala aracılığıyla Transports Urbans de Sabadell ile 9 adet 12 metre E-ATA aracı için sözleşme imzaladı. Ziraat Bankası ile Ereğli Tekstil arasında TMSN hisselerini kapsayan hisse rehni sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında 1.45 milyon adet halka açık ve 1.55 milyon adet halka kapalı B grubu TMSN hissesi rehin konusu oldu. Son haberimizde Link Bilgisayar'dan bir düzeltme. Link Bilgisayar, bilişim sektöründe faaliyet gösteren bir müşterisinden kurumsal hibrit bulut ve güvenli sanal çalışma alanı dönüşüm projesi kapsamında KDV dahil 1 milyon dolar tutarında sipariş aldığını açıkladı. Ve reklama gitmeden önce sizlerle bir röportajda paylaşmak istiyorum. Nurol Portföy ile Hollanda merkezli bağımsız fon yönetim şirketi Metis Ventures yeni bir işbirliğine imza attı. Nurol Portföy'ün 30 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle hayata geçirilecek yeni fonlar Metis Ventures tarafından yönetilecek. Bu haberle birlikte bir reklama gidiyoruz. Dönüşte de seans notları kaldığı yerden devam edecek.
0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
8: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
2: Yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım yapmasına doğrudan imkan tanıyacak. Bugüne kadar 60'tan fazla erken aşama teknoloji girişimine yatırım yapan Metis Ventures, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam 300 milyon dolarlık varlık büyüklüğüne ulaşmayı amaçlıyor. Nurol Portföy Genel Müdürü Ercan Güner, bu adımın hem alternatif yatırım ürünleri alanındaki vizyonumuzu hem de Türkiye'de girişim sermayesi ekosisteminin gelişimine verdiğimiz desteği güçlü biçimde ortaya koyduğuna inanıyoruz, dedi.
3: Bu kadar yüksek montanlı bir yatırım taahhütü şu anda Türkiye açısından ne ifade ediyor?
4: Bu benim bilgim dahilinde şu anki verilmiş olan en yüksek yatırım taahhüdü. Bu bizim hem Türkiye'deki teknolojik alanındaki girişim yatırımlarına duyduğumuz güveni temsil ediyor. Aynı zamanda da bu fonların aktif olarak yönetimini gerçekleştirecek Metis Ventures'ın yönetim kapasitesini temsil ediyor.
3: Orta vadede ve uzun vadede fon başka yatırımcılarla da buluşacak mı?
4: Tabii hem yerli hem de yabancı yatırımcıların katılımına açık bir fon bu. Yerli yatırımcılarımız Nurol Portföy bünyesindeki işlemler kanalıyla bu fonlara iştirak edebilirler. Aynı şekilde yabancı yatırımcıların da katılımına açık.
3: Radarınızda başka fonlar da var mı?
4: Tabii ileriye dönük olarak Growth Equity diye tabir ettiğimiz bir alanda da başka fonlar kurmayı hedefliyoruz.
2: Metis Ventures yönetici ortağı Merve Zabcı, bu yatırımın Metis Ventures'ın uluslararası ölçekte büyüme stratejisi açısından önemli bir adım olduğunun altını çizdi.
5: İşbirliğimiz aslında Nurol Portföy ile birlikte Metis Ventures olarak önümüzdeki dönemde Nurol Portföy bizim Metis Ventures fonlarına bir yatırım taahhütünde bulundu. Toplam 30 milyon dolarlık ve ilk bacağını da Temmuz 2025'te bizim hayata geçirdiğimiz 100 milyon euroluk fonun %10'u 10 milyon euro olarak Nurol Portföy'ün bir taahhütü oldu.
3: Fon başka yatırımcılarla da buluşacak mı?
5: Tabii zaten Nurol Portföy bizim fonların büyüklüğünün %10 mertebesinde olacak. Fonlarımızın geri kalan kısmı bizim hem Türk hem global mecradaki kurumsal yatırımcılardan geliyor çoğunlukla. Geri kalan belki bir %10'u daha da bireysel yatırımcılardan gelmekte.
3: Merve Hanım, böyle bir dönemde bu yatırım ne ifade ediyor Türkiye açısından?
5: Yani çok önemli. Türkiye girişimcilik ekosistemi işte geçtiğimiz 10 yılda aslında başladı ve emekleyerek de ilerliyor, devam ediyor. Büyük grupların, büyük portföy şirketlerinin fonları olan yatırımları da tabii bizim hani girişimcilerimize daha fazla kaynak aktarabilmemizi sağlıyor. Türkiye'de alternatif varlık sınıfları hala emeklemekte olan bir varlık sınıfı. O yüzden de ne kadar fazla alternatif varlık sınıflarına yatırımcı ilgisi olursa ve bunlardan da güzel haberler, güzel geri dönüşler yatırımcılara olursa bu aslında hem Türkiye'deki varlık çeşitlendirilmesi için hem Türkiye'deki yatırımcının farklı coğrafyalara ve farklı varlık sınıflarına erişim için güzel, çok keyifli bir haber. Özellikle de böyle bir dönemde.
3: Metis önümüzdeki 5 yıl içinde elindeki toplam varlık büyüklüğünü hangi seviyelere çıkarmayı hedefliyor?
5: Metis'in şu an toplam varlık büyüklüğü mevcutta kurmuş olduğumuz 100 milyon euroluk fon da dahil edildiğinde yaklaşık 200-250 milyon dolar mertebesinde. Önümüzdeki dönemde Nurol Portföy ile de birlikte bir 300 milyon dolarlık daha fon kurmayı hedefliyoruz. %10'u Nurol Portföy olacak şekilde. O yüzden toplam büyüklüğümüz umarım 500 milyon bandı olacak ama rakam zikretmek gerçekten çok zor. Çok zor bir coğrafyadayız. Çok zor global dinamiklerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Temennimiz bu şekilde. Umarım önümüzdeki dönemde de böyle rakamlara imza atabiliriz.
6: Seans Notları Araştırma Masası'ndan sevgili analistimiz Mehmet Özdemir'in kıymetli katkılarıyla devam ediyor. Mehmet hoş geldin.
7: Hoş bulduk İlhan.
6: Hakikaten çok yoğun bir sabah oldu senin için de. Sabahtan bu yana takip ediyorum Araştırma Masası bugünkü gelişmeleri. Yani dünden sonra bugün neler yaşanabileceğine ilişkin hem değerlendirmeleri yaptı hem de çıktıları paylaştı izleyicilerimizle. Artık kapanışa çok az bir zaman kaldı. %5'in üzerinde bir prim var. Dünkü kayıpları önemli ölçüde telafi ettiğini görüyoruz borsanın. Üstelik işlem hacmi de 245 milyar düzeyine geldi.
7: 162'lerdeydi yani. En azından 160 milyar TL'nin üzerindeydi dün. Dünkü satışların hacimsiz, yani bugüne göre diyorum, hacimsizliği. Bugün ciddi bir alım var. Alım tahtalarına bakarsan orada özellikle Bank of America'nın en son baktığım kadarıyla 1 milyar TL'nin üzerinde bir alımı vardı. En iyi alıcı konumundaydı. Dolayısıyla biraz daha dünkü satışın ardından bugün yabancıların alım tahtasına geldiği bir gün. Ama Didem, hani şunu söyleyebiliriz belki, hem sektör profesyonelleriyle konuştuğumuzda hem de biraz daha genel havaya baktığımızda bugün en iyi ihtimalle volatilitenin aşağı yukarı yönlü ciddi yüksek olması bekleniyordu. O da olmadı. Yani aşağı doğru bir işte hareket olabilir diyenler, belki dünün satış baskısının bugün hafta kapanırken devam edebileceğini bekleyenler vardı. Hiç yani o fiyatlamayla çok bir alakası
6: yok. Yani dünkü aslında kapanış gördüğümüz en düşük seviyedendi. O da 12.966 idi. Buradan açıldı. Sarktık. Onun dışında genel hatlarıyla yukarı yönlü bir ivmeyi koruduğunu gördük BIST 100'ün. Bankacılık endeksi biraz daha geride kalıyor idi. Ama BIST'in %5'e ulaştığı ve üstüne çıktığı dakikalarda orada da %1,5'lardan %3,20'lere geldiğini görüyoruz primin.
7: Savaş fiyatlamasında çok ciddi bir satış baskısı görmüştük zaten ilk olarak bankacılık endeksinde. Seninle burada sürekli olarak konuştuk. Dünkü satış baskısında oraya da geçti. Yani savaşta gördüğü en kötü fiyatladığı yeri de geçti bankacılık endeksi. Onun da altına sarkmıştı. Tabii genel anlamda alımların genele yayıldığı bu ortamda 98 hisse yukarı doğru giderken BIST 100 içerisinde bankaların da biraz daha bu harekete eşlik etme çabasında olduğunu söyleyeyim. Ama yine yukarı doğru gitmeye çalışan biraz daha sanayi ve hizmetler sektörü. Özellikle bugün puan bazlı katkılara baktığın zaman yine yani Aselsan tarafı.
6: Aselsan evet yani.
7: 125 puan tek başına, 664 puanı tek başına, 126 puanı Aselsan tarafından geliyor. %9'a yakın orada ciddi bir prim var. Zaten yine şunu söyleyeyim yani en yüksek, şimdi endeks yukarı doğru gidiyor ama ağırlığı yüksek hisselerde de ciddi primler görüyoruz Didem. Yani o %11-12 ağırlık zaten sadece tek başına Aselsan tarafında var. BİM ikinci sırada ağırlıkta endeksi taşıyan, o da %5'e yakın bir primli. Astor tarafında bir miktar daha en kötü ihtimalle son dönemde biraz orada sallantılı bir fiyatlama vardı ciddi yükselişin ardından. Bugün de Astor tavana yakın bir fiyatlama, tavanda neredeyse işlemden geçiyor. Ereğli Demir Çelik tarafı şimdi bilanço beklentilerinde seninle burada konuşurken ikinci çeyreğe ilişkin beklentiler biraz daha belki yüksek faiz ortamında kötüleşmenin devam edebileceği ya da ekstra bir iyileşme olmayabileceği yönündeydi. Ama istisna, parantez açalım, demir çelik sektörü bunun biraz daha dışında kalıyordu. Genel raporlara baktığımızda ikinci çeyrekte de marj genişlemesini, ton başına FAVÖK'leri orada genişlemesini bekliyorlar. Dolayısıyla Ereğli Demir Çelik de bugün bir miktar daha yukarı geliyor. Dediğim gibi 98 hisse var. Zaten şu anda sadece 2 hisse düşüyor. O da Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası tarafı ve Obama Karnacılık tarafı. Onun dışında bütün hisseleri yukarı doğru bir momentum görüyoruz. Dün en azından fena bir performans görmemiştik. Hem küresel tarafta da Dow Jones'un rekora koştuğu bir ortam vardı Didem. Döngüsel hisse senetleri tarafında da iyi bir performans vardı. Dolayısıyla bugün en azından o yukarı doğru harekete eşlik ettiğimiz bir gün oluyor bizim için.
6: Şimdi yurt dışına biraz daha detaylı gireceğim birazdan ama yine içeride kalacak olursak, biraz önce sen de bahsettin hani bugün biraz daha sanki yabancı katılımı alım yönünde var diye. Yabancı işlemleri geçen hafta
7: geldi.
6: Bu hafta çok farklı belki de sonuçlar üretiyor olabilir. Yani haftanın kapanışı itibariyle tabii göreceğiz bugün alım tarafında olduklarını tahmin ediyoruz piyasadan. Hı hı. Ama geçen hafta örneğin baktığımızda 285 milyon dolarlık bir hisse satışı vardı zaten.
7: Evet, satışlarda şunu söyleyeyim, artık bu yabancıların frekansına baktığımızda normalde mesela ne bekleyebilirsin? Tahvil tarafının derinliği gerekse biraz daha yabancı iştah açısından biraz daha yüksek olmasını bekleyebilirsin. Tam tersi var. Belki küresele biraz daha benzer. Şimdi tahvil hissenin tarafında 285 milyon dolarlık bir çıkış var o tarafta. Ama yılbaşından bu yana 2.2 milyar dolar civarlarında bir artıdayız. Hisse senetleri tarafında haftalık menkul kıymet istatistikleri olarak baktığımızda. Tahvil tarafında çok küçük bir çıkış var. İşte orada 17 milyon dolarlık.
6: O kadar.
7: Evet, yani o geçtiğimiz hafta biraz daha oranın yatay seyrettiğini söylemek
6: 121 mümkün. Milyon dolarlık alım varmış tahvilde bir önceki hafta. Evet. Geçen hafta sadece 17 milyon dolarlık bir satış. Evet. Bu tabii tahvil piyasası için çok küçük rakamlar.
7: Çok küçük rakamlar. Bir de hani genel anlamda burada iştahın biraz daha frekansın azaldığını şuradan da söyleyebiliriz. Küresel trend bu sene bu şekilde ilerliyor. Yani hisse senetleri tarafında S&P 500 yani 7500'ü biz görmüştük. Şu an fiyatına bakarsan 7478 yani yukarı doğru gelmeye devam ediyor piyasalar. Avrupa piyasaları belki evet orada primler sınırlı diyebilirsiniz. DAX bu buraya işte Kakaran buraya çok katılmadı diyebilirsiniz. Daha çok işte İspanya, İtalya gibi piyasalarda primler vardı ama şunu da söyleyelim. Oranın tahvil faizlerinde de ciddi bir kötüleşme var. Dolayısıyla şu Avrupa için en azından hisse senetleri daha dinamik ve daha en azından yatay kaldı diyelim. Dolayısıyla hani bu trendi içeride de görmek mümkün. Yani yılbaşından bu yana artıda olan piyasa hisse senedi tarafında yabancılar var. Biraz daha çıkışı gördüğümüz özellikle burada savaş dönemini biraz daha parantez açalım diyeyim ama orada ciddi yüksek çıkışlar görmüştük tahvil tarafında. Onun henüz yerine koyulamadığı bir ortam var. Ama dediğin gibi şu anda bu biraz daha küresel trend gibi gözüküyor.
6: Peki. Şimdi dün yaşadığı şok piyasanın siyasi şok 19 Mart'la mukayese çok edildi sabah saatlerinden itibaren. Benzerlikler var ama benzemeyen de çok tarafı var. Bu

0: biraz daha beklenen aslında bir sonuçtu belki ve satışlar başlamıştı belki de bu riske yönelik olarak diye ifadeleri çok duydum. Bununla birlikte o süreç nasıl ilerleyecek? Tabii piyasa bunu takip etmeye devam edecek, orası kesin. Çünkü hani ek bir siyasi riske ihtiyacı var mı piyasanın? Yok, hiçbir zaman aslında kendi dinamikleriyle hareket etmesini arzu ettiğini biliyoruz herkesin. Bu arada yabancıların reaksiyonu ne oldu? Yabancı yatırım bankalarından beklentiler geldi. Böyle bir genel çerçevede ne söylediler, bir hatırlatalım mı?
1: JP Morgan tarafında işte orada 40'a yükselme gibi bir beklenti var. Şimdi tabii doğal olarak burada döviz talebi bir miktar daha belirleyici olacak tabii Didem. Genel anlamda, ama Merkez Bankası'nın işte Haziran'daki toplantısında artık faizlerde bir miktar daha artış yönlü beklentilerin biraz daha arttığını görüyoruz. Bunun yanında HSBC tarafı da bir miktar daha burada bireysel döviz talebine özellikle bugün gelen raporda atıfta bulunmuş. Orada en azından şu zamana kadar dediğim savaştan bugüne kadar, peki, bu hadise yaşanmadan önceki zamana kadar biraz daha döviz talebinin sınırlı olduğundan bahsetmişler. Özellikle bireysellerde. Bunun özellikle biraz daha bu şekilde devam ettiği ortamda çok ciddi bir sıkıntı görmüyorlar. Ama eğer biraz daha döviz talebinin arttığı ortamda Merkez Bankası'nın el yükseltebileceği, faizleri orada da arttırabileceği konuşuluyor. Artık hani biz indirimleri zaten çok ciddi anlamda uzun süredir rafa kaldırmıştık. Doğru. Didem. Onun dışında yani bugün işte Waller'ı da dinliyorsunuz. O tarafta da bir faiz artışı olabileceğine ilişkin beklentileri dile getiriyor. Frankfurt'ta konuştu. Dolayısıyla Fed tarafı da bir miktar daha şahinleşiyor. Yani küresel taraf biraz daha sıkılaşmaya en azından gidebileceğinin mesajlarını veriyor diyelim şimdilik. Merkez Bankası mesajları da bunlar.
0: Pekala. Sen sürekli küresel atıfta bulunuyorsun. Ben sürekli seni içeriye çekiyorum. Farkında mısın?
1: Evet, farkındayım.
0: Ama ben yendim. Orada... Çünkü bir tane daha sana içeride ilgili, evet, sorun var. Bunun belki KT anketi geldi, şaka bir, evet, yana. Şimdi bu şoklar bütün piyasaların zaman zaman yaşadığı şeyler. Yani İngiltere'de benzer bir siyasi şoku geçtiğimiz haftalarda yaşadı. Amerika sürekli zaten bunun içerisinde. Dolayısıyla bunlar, tamam, bu hayatın, bu döngünün bir parçası ve piyasada derinliğiyle bir şekilde ve alınan önlemlerle şüphesiz bir şekilde bu süreçleri minimum hasarla atlatmaya artık alıştı bir nevi. Fakat bizim asıl derdimiz bu münferit olayın dışında enflasyonla ilgili mücadelede bir duraksama olur mu olmaz mı? Çünkü sekteye uğradı savaş yüzünden. Artan enerji fiyatları yüzünden. Dolayısıyla Bloomberg HT'nin anketi de bu açıdan önemli. Enflasyon beklentilerini bizimle paylaşırsan sevinirim.
1: Evet, özellikle anketin sonuçlarına baktığımızda şimdi burada yaklaşık beklenti aylık medyan tarafta 1.59 civarında bir aylık beklenti var Didem. Şimdi bu rakam tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Neden söylüyorum bunu? Evet, geçtiğimiz aylarda daha yüksek enflasyon verileri almıştık ama geçtiğimiz yılın baz etkisiyle karşılaştırmak açısından söylüyorum. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayına bakalım. Orada da buna çok benzer işte 1.58'ler civarında bir aylık enflasyon gerçekleşmesi görüyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz aya ciddi anlamda paralel bir verinin beklendiğini söyleyelim. Genel anlamda işte yıllık enflasyon tarafının da 32,50 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu beklentisinde yaklaşık %29 çerçevesinde şekillendiğini söyleyelim. Artık banka beklentilerine bakacak olursan, Türkiye'deki büyük bankaların, biraz daha ekonomistlerin çalıştığı oranlara bakacak olursan artık buraya biraz daha oturduk. Yani 28-30 bandın civarında artık piyasa 2026 yıl sonu enflasyonunu buralarda bekliyor. Tabii işte Merkez Bankası beklentileri vesaire, bunlar biraz daha ayrışabilir. Nereye doğru yakınsar bunu da takip ederiz ama en azından şu an beklentiler biraz daha bu yönde. En düşük beklenti de, bu arada onu da söyleyeyim, yaklaşık 1.40'lar seviyesinde de bir beklenti oluştuğunu görüyoruz. 2.50'ler civarında bekleyen ekonomistler var diyelim.
0: Peki. Hadi gözün aydın. Küresel piyasalarda neler oluyor? Şimdi S&P 500'de 7500'ü gördük demiştin. Zaten 7479'a da geldik tekrar. bilanço dönemi de bitti. Nvidia önemliydi mesela. Nasdaq'ta bir miktar geri çekilme olduğunu gördük. Nvidia hala düşüyor. Biraz değer kaybediyor. Nedir oradaki genel hava?
1: Genel hava özellikle son iki gündür, bugün de söyleyeyim, biraz daha döngüsel hisse senetlerinin dediğim gibi yukarı doğru gittiği bir ortam var. Ama tahvil faizlerine en azından dün bir miktar gelen tepki alımları bugün tekrar kendini satışa bırakmış gibi.

0: gözüküyor. En son baktığımda yine 10 yıllıklar tarafında bir satış baskısı vardı. Genel anlamda o tarafta petrol fiyatlarını biraz daha piyasa takip etmeye devam ediyor. Yani son Mayıs ayı içerisinde biz petrol tarafında 97'leri de gördük. 115'ler civarında gördük. Brent için söylüyorum bu arada bunu sana. Dolayısıyla burayı fiyatlamak zor ama bir yandan dolar endeksine bakacak olursan, şimdi risk parametreleri açısından konuşuyorum. Dolar endeksi 99-99.50 buraları oturdu bu hafta içerisinde. VIX tarafı, move tarafını, yani tahvil endişesi tarafında yukarı doğru sertçe gidiyor ama şu an 16.67'de görüyorsun, evet, VIX'i. Biz 30'lara da çıktığını gördük savaşla birlikte. Şu an savaşın, şunu söyleyebilirim sana, en düşük seviyelerindeyiz. Evet. VIX endişe endeksi yönünde. Dolayısıyla bilançolar bunları destekledi diyebilirsin. Biraz daha yapay zeka rallisinin devamı diyebilirsin ama şu anda piyasa hisse senetleri tarafında olmaya devam ediyor. Yani dediğim gibi Dow Jones şu kargaşa içerisinde yeni zirveye gittiği bir ortamı konuşuyoruz.
1: Pekala. Tabii hani İran-ABD savaşının biteceği beklentisinin de kesinlikle bir miktar daha yükseldiği bir dönemdeyiz. Ve bu arada BIST 100 günü ve haftayı %4.89'luk yükselişle bugün için kapatmış oldu. 13.808 puan seviyesinden. Hemen detaylar için Philip Capital'a gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı hazır zannediyorum. 251 milyarlıkta bir işlem hacmi gerçekleşti bugün. Sadrettin, hoş geldin. Nasılsın?
2: Hoş bulduk Didem. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Sen de iyisindir umarım.
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün bir oh çekti mi herkes trading masasında özellikle? Yani dünkü şok fiyatlamanın ardından bu dakikalarda konuşurken Ercan'la bayağı okumak da zordu, takip etmek de zordu. Bugün biraz daha zannediyorum taşlar yerine oturdu piyasa açısından. Ne söylemek istersin?
2: Öncelikle Ercan Hocam dün çok güzel bir yorum yaptı. Hani onu tekrar etmek istemem ama hani bence buradaki söyledikleri gayet değerliydi. Yani ben açıkçası kendi adıma Didem dünkü reaksiyonu biraz fazla abartılı bulmuştum ama bunu biraz da şeyle birleştirmek gerekiyor diye tahmin ediyorum. Yani özellikle dün takasın son günüydü, bayram, uzun bayram tatili öncesinde. Biraz o da tedirginlik yarattı diyorum ya da tedirginliğin boyutunu biraz daha yükseltti ve o nedenle biz biraz daha böyle ağır bir satış baskısı gördük dün. Bugün de aslında tam tersi bir görünüm var piyasada. Daha olumlu bir fiyatlama var. Lakin burada benim dikkat çekmek istediğim bir konu var. Özellikle faiz tarafında hani çok bir gevşeme olmadı. Onu da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum Didem. Özellikle hem 2 yıllığa hem 10 yıllığa baktığımız zaman gösterge tahvil tarafında faizin biraz yukarıda şekillendiğini görüyoruz. 36 seviyesinde geçiyor hemen hemen 10 yıllığa baktığımız 36'nın biraz üzerinde. 2 yıllıklarda 44 seviyesinde. O nedenle hani daha bu hareketin kalıcılığını konuşabilmemiz için biraz daha faizin aşağı gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu faizin aşağı gelişi tabii hani sonuç itibariyle risk priminin yukarıya gittiğini gözlemledik dün ve aynı zamanda demin siz de konuşuyordunuz, global piyasalarda da faizlerin bir miktar yukarıda oluştuğunu görüyoruz. Bence bu etkiler bir araya gelmiş gibi görünüyor. Ve önümüzdeki günlerde de muhtemelen hani bizim en çok dikkat edeceğimiz, bakacağımız konu burası olacak diye düşünüyorum. Burada hani olumlu haber enflasyon tarafından belki gelebilir. Önümüzdeki hafta 5'inde açıklanacak ama hani ben açıkçası Mayıs ayındaki enflasyondan ziyade biraz daha böyle yaz aylarındaki enflasyonun geçen senenin yüksek bazını kısmen telafi edebileceğini düşünüyorum. Ama yine de sizin de demin konuştuğunuz gibi herhalde 28'in altında bir enflasyon biraz daha zor gibi görünüyor şu aşamada. Ama 30'un altı dediğimizde de herhalde senenin sonuna doğru bir miktar böyle faizlerin aşağı doğru geldiği bir dönemi de görebiliriz fikrindeyim. Lakin bütün bunların olabilmesi için dediğim gibi bu enflasyonu biraz daha aşağıda görmek gerekecek. Buna inanabilecek miyiz, ona bakmak lazım. Piyasa cephesinden bakıldığında da bence hani dünkü reaksiyon sonrası bugün gelinen nokta biraz daha değerlemelerin de ucuzladığını, dün aslında bir miktar fırsat olduğunu ve aslında takas avantajı da düşünüldüğünde hani bu ödemelerin önümüzdeki bayram sonrası haftada yapılacağı dikkate alınırsa bence insanlar biraz o anlamda da bir alan açtı yatırımcılara diye düşünüyorum. Bence o alan kullanıldı. Şu şöyle bir yorum yapılabilir belki. Hani bu faizin biraz daha yüksek seyri bankalar tarafını biraz daha sanayi şirketlerine göre daha düşük tarafta fiyatlanmaya ya da sanayilerdeki hareketlere göre biraz daha geride.

0: kalmalarına neden oluyor gibi düşünüyorum, öyle de gözlemliyorum. Sanayi tarafının biraz daha olumlu ayrışabileceği bir dönemi görürüz fikrindeyim Didem önümüzdeki dönemde.
1: Sadrettin çok teşekkür ediyorum ama seni bırakmadan önce çok hızlıca şimdi Fed ile ilgili beklentilere baktığımda yatırımcıların bir faiz artışı fiyatladığını görüyorum. Bir adet 2026 yılı için. Şimdi bu içeride de böyle bir beklenti oluşmaya başladı mı sence bu süreçte?
0: Ben de açıkçası yok diyeceğim. Şöyle ki hani piyasada oluşmaya başladı mı ben çok emin değilim. Evet hani gelen son birkaç rapora baktığımızda özellikle yurt dışı ile aslında 40 olarak
1: Evet, doğru.
0: kullanıyoruz. Yani o 40'ın üzerine çıkan bir rakam göreceğimizi açıkçası çok fazla zannetmiyorum. Ama buradaki dediğim gibi gerek ve yeter şart benim enflasyon okumam biraz daha böyle hani şeye bakıldığında yaz aylarına bakıldığında bir miktar yumuşama olabileceği beklentisini içeriyor. Onu da söylemek isterim.
1: Sadrettin çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşebilir miyiz bilmiyorum. Ben pazartesi akşamı
0: Görüşemeyiz.
1: yayındayım gerçi ama görüşemeyiz değil mi?
0: Görüşemezsek iyi bayramlar
1: Peki,
0: hem
1: sana
0: sana
1: da
0: hem
1: iyi
0: de tüm
1: bayramlar.
0: dinleyicilerimize. Çok
1: Çok
0: teşekkürler.
1: teşekkürler. Hepinize sevgiler, selamlar. Sizlere iyi bayramlar dileyelim. Seans notlarını burada noktalayalım. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com.
1: Burada takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir cip var abi, her yere gidiyor.
1: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Ben böyle taksite girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
7: Canım karım.
6: Ula senin ne işin var burada?
7: Ula Aslı senin ne işin var burada?
6: Araba almaya geldim.
7: Ben de.
8: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
7: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
6: Binacele Kılçık hocam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu

0: günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
4: Bir susmadı bonusluların zilleri. Ding dong ding dong. Durmadan kargo geliyor.
5: 40 bin liralık hediye çekiyle doya doya alışveriş yapıyorlar Engin Bey.
4: 40 bin mi?
5: 1 Mayıs 15 Haziran tarihleri arasında yenilenen bonus flash'tan çekilişe katılan 20 kişi Amazon.com.tr'den, 20 kişi pazarlamadan 40 bin lira değerinde hediye çeki kazanma şansı yakalıyor. Her gün katılın, şansınızı katlayın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve bonus flash'ta.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Aslı senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Ne acele, kılçık hocam.

0: iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam
6: bankacılık. Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
10: %0.22, Paris'te %0.57, Frankfurt'ta %1.33 ve İtalya'da da %0.76'lık yükselişler olduğunu görüyoruz. ABD tarafı, burada da borsalarda iyimserlik var. Dow Jones'daki yükseliş %0.73'e geldi. S&P 500 tarafı %0.59'da, Nasdaq'ta da %0.64'lük bir artış olduğunu söyleyelim ve tahvillere geçelim hemen buradan. ABD tahvillerinde bugün satışlar var, en azından bu dakikalarda. Bu vesileyle 10 yıllık tahvil getirisi 4.57.37'ye yükseldi. 5 yıllık geldi 4.26.65'e, 2 yıllık tahvil getirisi de 4.12.31'de. MTI ve Bitcoin ekranında ise Brent petrol, ABD tipi ham petrolden başlayacak olursak yine ilk olarak sırasıyla %1.71 ve %1.37'lik yükselişler olduğunu görüyoruz. Ancak tabii bu hafta içinde gördüğümüz maksların biraz altında olduğumuzu da söyleyelim. Özellikle ABD tipi ham petrol $97.66 bu dakikalarda. Brent tarafında da $104.31 işlemlerin geçtiğini söyleyebiliriz. Bitcoin bugün biraz daha satış eğilimli bir seyir takip ediyor. %1.39 civarında bir geri çekilme var. $77.000 hemen üstündeydik saat 17'de. Ama bu dakikalarda $76.563 kadar düştüm. Gümüşte de %1.20'lik bir değer kaybı var.

0: Burası çok hafif de olsa bir miktar toparladı demem lazım. Saat 17'den bu yana 75 dolar 76 sente geldi fiyatlama ve spot altında da yine bir miktar toparlama var dipten diyelim. %0.62'lik bir değer kaybı var şu an. 4505 dolar seviyesindeydik. 4514 dolar 68 sentten geçiyor işlemler. Rakamlar böyle efendim. Tabii bu hafta ve özellikle de dün yaşanan piyasada fiyatlanan şok sonrası aslında herkesin kapanışla birlikte biraz daha herhalde oh dediği bir seans oldu, bir gün oldu diyebiliriz. Önümüzdeki haftada bayram tatili vesilesiyle kısa hafta olacak. 1,5 günlük bir işlemden bahsediyoruz. Pazartesi ve salı yarım gün olmak üzere. Dolayısıyla bu haftayı tamamladık. Nasıl tamamladık? Şimdi önümüzdeki hafta o 1,5 günlük seansa ne devrediyoruz gündem başlıkları olarak? Info Yatırım Yatırım Danışmanı Tunç Safa Altunsaray telefon attığımızda. Tunç, hoş geldin.
1: Merhaba Dilan Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyorum, sana da öyle. Tunç, şimdi evet bu hafta yani çok da hani çok beklenmeyen demeyelim ama belki beklendiğinden biraz daha erken gelen ve geldiği an itibariyle tabii ki yarattığı etkiyle piyasaları üzen bir gelişme de yaşandı dün. Bugün onun telafisini gördük, hoş. Şimdi ne var elimizde haftanın özeti olarak ve az önce de dediğim gibi önümüzdeki haftanın o kısa işlem günü ve günlerine nasıl bir gündem devrediyoruz?
1: Hafta baktığında dediğim gibi Borsa İstanbul tarafı dün gelen mutlak buttan haber ilgi sert bir satış dalgası karşımıza gelmişti. Piyasa tarafından hem beklenen hem de beklenmeyen bir karar karşımıza gelirken de biraz da fiyatlama yansımasını hafta başından beri aslında görüyorduk. Hatta hafta başından da ziyade bizim 1,5 haftada Borsa İstanbul'da 15.200 seviyelerinden geri çeken bir endeks söz konusu. Bunun sebeplerine baktığımız zaman da ilk etapta tahvil faizlerinin, yani tahvillerin yani dünya genelinde çok ciddi bir yükselmesi. Bunun sebebi küresel bir enflasyon beklentisinin oluşması. Merkez Bankası'nın artık faiz artışı yapar mı beklentinin net bir şekilde artık piyasaya yansıması, riskten kaçış algısıyla beraber Borsa İstanbul tarafında geri çekimini görmüştük. Buna birlikte mutlak mutlan karar da gelince Borsa İstanbul tarafı dünle beraber satışın çok sert bir şekilde derinleştiğini gördük ki bugün içerisinde endeks tarafı hasta baktığınızda 13.000 seviyesinin aşağısında açılmıştı. Fakat 13.000 seviyesinin altından gelen alım dalgasıyla beraber dünkü düşüşü birazcık daha telafi ettiğini söylemek doğru olacaktır. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de endeks tarafında 15.200 seviyelerine gelen bir düşüş dalgası hakimdi. Bununla beraber hem piyasada beklenen hem beklenmeyen bir kararlı buradaki kararın belirsizliğinin ortadan kalkması birazcık da piyasada fiyatlama açısından yansıdığını söyleyebiliriz. Ki aynı zamanda bahsettiğim gibi 1,5 hafta düşen Borsa İstanbul tarafından bahsediyoruz. Bilançolara falan baktığımız zaman da hisse senetleri veya şirketler tarafında yani ciddi ucuzlamalar da birazcık daha söz konusu. Dünkü hareket birazcık daha bunun gün yüzüne çıkması sebebiyet verirken burada ilk önce tepki hareketimiz karşımıza geldi. Fakat bizim için bundan sonraki nokta daha kritik olacaktır Borsa İstanbul açısından. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken nokta gelecek haber akışları olacak. Eğer ki piyasa satış dalgasına satışa sebebiyet verebilecek haber akışları karşımıza gelirse, olumsuz haber akışları karşımıza gelirse Borsa İstanbul tarafında geri çekimler bizim gene karşımıza gelir. Fakat burada piyasada satış dalgası getirilecek ve olumsuz haber akışları bizim karşımıza gelmezse Borsa İstanbul tarafında 14.000 seviyesi olan direnç bölgemize doğru bir hareketlenme karşımıza gelebilecek. Ama önemli olan nokta 14.000 üzerinde kapatışlar olacaktır. Burada hemen belirtik bir formasyon toparlanması ilk etapta karşımıza gelmeyebilir. Çünkü piyasanın birazcık daha gelen haber akışlarını sindirmesi daha önemli ve kritik olacaktır diye. Ama günün sonuna baktığımız zaman da piyasa dünkü geri çekilişinin yüksek bir yüzdesini geri aldığını söylemek doğru olacaktır diye. Hafta özellikle kısa bir hafta olacak. Gene gelen haber akışlarını takip edeceğiz. Bayramda da gene gelen haber akışlarını takip ettiğimiz geri gelecek siyasi anlamda gelecek haber akışlarına dikkat ederken yurt dışı tarafta ise ABD'de PCE verisini karşılayacağız. Japonya tarafından da TÜFE verilerini karşılayacağız. Özellikle buralarda gelecek savaştan dolayı oluşan enerji maliyetlerin etkisi Japonya tarafından ve ABD tarafından daha net bir şekilde hissedilmeye veya görülmeye veya fark edilmeye başlanırsa bu da birazcık daha tahvil rakamları gene yukarı götürecekti. Bu da piyasalarda biraz da risk algısını bozarken de Merkez Bankası'nın artık net bir şekilde faiz artışı yapma ihtimallerini gündeme getirip bunu fiyatlama dahil edeceğini ben düşünen noktayım ama günün sonunda dikkat edeceğim nokta gelecek haber akışları olacaktır diye toparlamış olayım.
0: Tunç, çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hepinize de iyi bayramlar diliyoruz. İnfo Yatırım ailesine diyelim. Stüdyoya dönüyoruz. Şimdi gazeteci yazar Hakan Güldağ bugün stüdyoda bana eşlik ediyor haftayı kapatırken. Hoş geldiniz Hakan
2: Bey. Hoş bulduk.

0: Olum, var olun.
1: Şimdi ben sizin tabii yorumunuzu merak ediyorum. Biz hem jeopolitik risklerin fiyatlandığı bir dönemden geçiyoruz. O jeopolitik riskler makroekonomik risklere yol açıyor, evriliyor. Bir yandan da iç siyasette geçen sene Mart ayında yaşadığımıza bir miktar benzer bir yine... Yani şok desem şok değil, şok değil desem o da değil. İkisinin arasında bir şey yaşadık. Evet. Tabii süreç de devam edecek ama bunu böyle biraz daha yukarıdan bir bakış açısıyla, bir makro bakış açısıyla nasıl okumak lazım ve sizin sahadan edindiğiniz izlenim nedir bu gelişmelerle ilgili olarak?
0: Yani herkesin söylediği ya nereye gidiyoruz abi, bu işin sonu ne olacak filan, yani bu türden tepkiler, ya kimsenin aa iyi oldu filan dediğini duymuyorum. Zaten iyi oldu denecek bir şey de yok ortada. Baktığınız zaman demokrasi açısından bir gerilimlerin arttığı, yani siyaset açısından gerilimlerin arttığı bir süreci ister istemez beraberinde getirecek desek herhalde kimsenin itiraz edebileceği bir durum yok. Ama öte yandan da bunun ben bugün sabahtan Finansal İstikrar Komitesi'nin toplanması öncesinde Cumhurbaşkanı'yla Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ın yaptıkları toplantı bir hazırlığında olduğunu, yani bir 19 Mart'tan daha farklı bu işin ele alındığını görüyoruz. Hani piyasalara yansımaları, bu işin yani herhalde burada bu işi yönetilebileceği noktasında da bir şey oluştu ya da bu belli oldu. Ya buraya doğru giderken buna bir hazırlık yapalım dendi. Şu anda da evet satış var vesaire filan, hani dolarda şurada burada ama rakamlarda bir fazla bir oynama yok. İşte yabancı yatırımcı açısından da çok aman aman değişen bir durum olmadı. Kimisi ya böyle bir durumda artık yabancı yatırımcının kendisi hiç buraya uğramaz bile diyor. Ama ya işte bu kararı alanlar, bunu yönetebilenler güçlü bir siyasi yapı demektir. Güçlü bir siyasi iktidar demektir. Alacakları kararlar da rında arkasında durabilirler. Bunu izlemek lazım. Carry trade şeyi, kanalı bozulmaz. Bu devam eder diyen de bir yatırımcı kesimi olduğunu söylüyorlar. Kurlara da baktığınız zaman böyle bir yangın olacak, bir fırtına koparacak gibi görünmüyor. Evet. Borsa açısından da bir takım sabahta konuşuyorduk. Herhalde bazı güçler devreye girer, kamudan vesaireden, varlık fonu vesaire. İşte orada da bir çerçeve çizilmiş gibi. Yani evet doğru diyorsunuz. En azından geçen sene Mart'taki kadar önemli bir siyasi gelişmeyle karşı karşıyayız. Ama bu testi de, daha önceki testi de hem vatandaş kendi açısından baktı, ya 41-42'ye kadar çıkan dolara girenler ağzı yandığı için o dönemde gene aynı şey olabilir. Merkez Bankası'nda rezervlerinin gücünden bahsediyoruz. Her ne kadar bir önceki döneme göre o kadar güçlü olmasa bile bu yönetilebilir diye baktı. Vallahi piyasada bir talep yok. Yani vatandaş cephesinde dövize bir talebi biz ne çarşıda ne başka bir yerde ne de sokakta döviz bürolarında böyle bir büyük hareket var mı? Yok, satan da var, alan da var. Böyle bir de bankaların talebi olmuş, o anlaşılıyor. Onu da Merkez Bankası bir şekilde karşılamış görünüyor. İyi kötü olarak söylemiyorum ama manzara burada bir piyasalarda bir büyük çalkantıya, büyük soru işaretlerine mahal vermeden, meydan vermeden giden bir şey. Böyle mi olmalıdır bunun tepkisi falan, onu piyasaların aktörleri biliyor.
1: Tabii.
0: O şekilde de davranıyorlar
1: bir de
0: zaten.
1: Yani bu gelişmeleri şüphesiz hani rakamlara indirgediğimizde yapılabilecek yorum zaten bu. Yani piyasa kendi dinamikleri içerisinde destekli, desteksiz neyse ama bu tür stres testlerinden ara ara geçiyor. Dolayısıyla bunu şimdi geride bırakıp bırakmadığımız konusunu şimdilik bir kenara koymak lazım. Herhalde sürecin bundan sonraki dönemde nasıl ilerleyeceği de bir miktar
0: çok önemli
1: olacak.

0: olacak. Nihayetinde hukuki bir süreç, onun da nasıl şekilleneceğini şimdiden kestirmemiz biraz zor diye anlıyorum.
1: Yani hukuki ama aynı zamanda siyasi boyutları olan, çerçevesi olan bir süreç.
0: Evet.
1: Öyle bakınca burada en önemli soru, yani ekonomi tarafında en önemli soru ve izlenmesi gereken, vatandaşın dövize bir yönelimi olacak mı? Yani çünkü burada bir hareket olursa Merkez Bankası'nın da önümüzdeki süreçte tavrında farklılıklar görebiliriz. Ekonomi yönetiminin de tavrında farklılıklar görebiliriz. Hatta yani siyasetin bile tavrında farklılıklar görebiliriz. Bu önemli. Öbür tarafta siyaset ayağında da konuşulanlar üzerinden ilerlediğimizde, yani bu 8 aylık bir süresi var gibi görünüyor. Yani yeni yönetimi, şimdi eski yönetim gitti. Yeni yönetimin de feragat eder etmez filan, onlar ayrı tartışmalar. Ama bir çerçeve olarak ne olabilir diye baktığınızda, yeni yönetim, yani tekrar görevi ele almış olan Kemal Kılıçdaroğlu ve bazıları tabii artık vefat da etmiş ama yönetim, 8 ay içerisinde bir şeye gidebilir diye bir görüntü var. Yani yeniden bir genel kurul yapılacak. Şimdi ama 8 ay sonrasında yeniden ne şekillenecekse şekillensin, seçimlere ne kadar hazır bir yapı olacak? Bu süreç içerisinde 8 ay sonrasına acaba bir erken seçim, bir çok da baskın olmayan ama bir tür erken seçim beklemeli miyiz? Yani bence bunun işaretlerine bakacağız. Bence olabilir. Yani en azından ihtimal olarak, bana bundan önce sorsaydınız kimse de böyle bir buttan filan kararı beklemiyordu. CHP'nin kendisi de beklemiyordu ama demek ki çıktı. Yapacak bir şey yok. Şimdi o güne göre bugün bir erken seçim ihtimali artmıştır. Ama %50 midir? Bence değildir. %50'nin altındadır hala.
0: Ama hiç konuşmadığımız bir başlık.
1: Bir başlık da değildir.
0: Artık
1: bu yönde senaryolar
0: girmiş olabilir, evet, diyorsunuz.
1: Senaryoların yapılabileceği, yapıldığı düşünülebilir. Çünkü bu yönde yarım yorum yapanlar, tecrübeli analistler diyelim, zaten bu karardan yaklaşık, yani o kararından 8-9 ay sonra bir seçimin gelebileceği yönünde de yorumlarda bulunuyorlardı. Daha bu iş hiç yokken. Evet. Hani o bayramdan önce bir şeyler bekleyin sözleri çıkmadan önce de bu yorumları dinliyordu.
0: Pekala, şimdi bu süreci izleyeceğiz. Yani bu öyle çok
1: öyle
0: basit bir süreç değil Türkiye adına. Bunu takip ediyor olacağız elbette. Piyasalar tarafında bu gelişme olmadan önceki tabloya baktığımızda neyi konuşuyorduk? İşte İran-ABD savaşı hala konuşuyor muyuz? Tabii konuşuyoruz. Ama orada da herhalde biraz daha artık daha kalıcı bir ateşkese daha bir yakın olduğumuzu fiyatlıyor piyasalar gibi görünüyor. Öte yandan enflasyona etkileri, bugün her şey bitse, bir anlaşma yapılsa dahi bir süre daha bizimle birlikte olacak diye zaten biliyoruz, hesaplıyoruz. Dolayısıyla buradan hareketle ben sizin enflasyon ve Merkez Bankası beklentilerinizi sormak istiyorum bir kez daha. Bir de şimdi biraz daha artmış belki bir siyasi tansiyonda varken, bu tarafta Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi, onların alabileceği çeşitli önlemler, biraz Merkez Bankası'nın da elini rahatlatmak için neler yapılabilir, neler konuşuluyor?
1: Ya bu akaryakıt fiyatlarının yukarıda olması, enerji fiyatlarının yukarıda olması bütün dünyada olduğu gibi Türkiye tarafında da enflasyon üzerinde bir baskı yaratıyor. Yaratmaya da devam edecek. Ya Mayıs ne çıkar bilmiyorum ama yani gördüğüm kadarıyla 2 civarında beklentiler var.
0: Bunun Berkiyeti sene anketinde %1.59 çıkıyor Mayıs beklentisi aylık.
1: O tabii ki, ama hani
0: sizin görüşünüze göre biraz daha iyimser tarafta kalıyor.
1: Biraz
0: galiba
1: iyimser bu.
0: Peki,
1: gibi.
0: Onu
1: ama yani ikinin de çok üstünde bekleyeni duymadım. Hı hı. Yani öyle diyelim. O açıdan işte belli bant içerisinde diyebiliriz. 1,5 ile 2 arasında deseniz o da bantın daha altına yakın gibi bir yerde. Geçen sene de 1,53'tü hatırladığım kadarıyla. Ondan önceki seneye göre epey bir düşüştü. Çünkü 2024 Mayıs'ında 3,5'lara yakın bir şey vardı. Aylık enflasyon vardı. Şimdi TÜİK'in açıklamaya geçen sefer de 3,2 bekleniyordu. Bambaşka bir rakam çıktı değil mi? Neredeyse bir puan 4,2 çıktı. 4,18 evet, çıktı. Evet. Yani onu göreceğiz. Ama enflasyonda yani biz ne için iki açıdan bakmak lazım. 30'lar civarındaki 29 olabilir, 31, 32 olabilir ama 30'lar civarında patinaj yapmaya biz geçen sene Haziran'dan bu tarafa devam ediyoruz. Hı. Bu önemli. Şimdi bu enflasyonla ilgili algıyı da bir zayıflamaya, bir çözülmeye yol açmıyor. Akaryakıt fiyatlarında yukarıda kalıyor olması bu yönde daha yapılacak çok iş olduğunu gösteriyor. Bir para politikası bakımından yani yılın ikinci yarısına doğru sarkıtılan faiz indirimleri yılın son çeyreğine doğru
0: öteleniyor.
1: Yani zihinlerde dünyada hatta bir artış bile evet, daha fazla gündeme gelmeye
0: şimdi
1: başladı.
0: Şimdi onu soracaktım. Tabii biz tek başımıza değiliz yani küreselde olup bitenlerden de biz etkileniyoruz. Sadece iç gündem, tabii, iç mücadelemiz biz biliyoruz onu. Hani iç hissediyor kardeşi beni ama sonuçta mesela Fed ile ilgili de faiz indirim süreci işte başladı. Şöyle olacak, böyle olacak, 3 indirim, 5 indirim falan neyse konuşulurken bugün bakıyoruz yabancılar bir tane faiz artışı fiyatlıyorlar. Yani Fed ile içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamızı mukayese etmek anlamında değil belki ama özellikle enerji tarafından gelen enflasyonist etkilerin böyle bir hamleye yol açıp açmayacağına ilişkin olasılık nerelerde onu merak ediyorum.
1: Yani yol açabilir. Bir kere zaten yani şöyle bir durum var. JP Morgan da bu bir 300 bas puan olabilir filan diye bunu dillendiriyorlar. Yani zaten şu anda fiziken faizler yani fiili olarak diyeyim fiziken de diyebiliriz. Hı hı. 40 değil mi? Evet. Gecelik yani orada bir bozulma bir tabii, farklılık olmadı. Bunu yani biraz el rahatlatmak açısından üst bandı da 43'e çıkarmak belki Merkez Bankası'nda bu süreci yönetmekte daha rahatlatacaktır. Bence %50-50. Yani
0: yapabilir. Yapmayabilir. Zaten 37'de evet, 40'a getirir. Zaten 40. İş görür faiz 40'da şu anda onu da 43'e taşıyabilir.
1: Ama oradan değil gene 40'tan devam eder. Evet. Yani normale dönmüş olur. Haftalık repoya dönmüş evet, olur ama 50'de biraz daha rahat olur bu konuda. Buna ihtiyaç duyar mı? Bu enflasyonla mücadele programı sürecekse ihtiyaç duyar. Çünkü kurlarla ilgili hepimiz görüyoruz ki bir talep olmamasına rağmen soru işaretlerinde uzmanlara sorulan sorularda kur bundan 2 ay öncesine göre, 3 ay öncesine göre daha fazla arttı.
0: Tabii yani herkes onu soruyor zaten soruyor ilk olarak. Şimdi stopajla ilgili atılabilecek bir adım
1: olur tabii,
0: katkı
1: olabilir,
0: sağlar herhalde. Merkez Bankası'nın da bundan faydalanabileceğini düşünüyoruz değil
1: doğru
0: mi? Yani bütün zaten sorumluluğu da hani o tarafa bırakmamış olmak
1: aynen
0: adına
1: öyle. Makro ihtiyati tedbir vesaire bunlara evet, böyle çok çok girmeden yani bir stopajda zaten Türk lirasının cazibesini arttırmak için bir Merkez Bankası elinden geleni yapıyor. Stopajı niye yükseltti zaten yani tekrar
0: zaten niye
1: niye yaptı evet, anlaşılır bir şey değildi. Şimdi geri alarak ya da bir indirimde bulunarak bilmiyorum artık ne tabii, karar verirler ama mevduatın cazibesini arttırmak işine gelebilir. Şimdi borsada da bence o kadar olumsuz bir tablo önümüzdeki dönemde olmayabilir. Yani eğer özellikle faizler çok arttırılır bu yollara girmezsek. Çünkü bakıyoruz bir yanıyla da işte hani bugün de bazı işaretleri var orada farklı yapılar, varlık fonu vesaire filan da devreye girdi gibi düşünsek bile Muhtemelen ya bu iki günde, yani sabah da bir biopa filan da baktığımız zaman ya %15 filan civarında toplamda bir şey oldu. Bir genelde bir geri çekilme oldu. Buradan toplayanlar da çıkmaya başlamıştır. Çünkü hemen hemen uzmanlara bakıyorum. Şu savaşın filan da sona ermesiyle bu süreci de atlattığını düşüneceksek, diyelim ki seçimler olduğunu da varsayarsak, erkene doğru çekildiğini varsayarsak, borsa için uygun bir ortam da ortaya çıkıyor. Onun için belki yatırımcıların da bütün bunları da dikkate alarak böyle aman panik, birden ne olur bu borsa bitti artık filan diye düşünmemesi öyle gerekebilir.
0: Bir, evet, yani öyle bir tablo ortaya çıkmadı zaten. Evet. Dünkü %6'lık düşüş tabii ki çok sert. Ama orada devre kesicinin de çalışmış olması aslında belki bir miktar daha. Belki bugün gördüğümüz bu yukarı yönlü reaksiyon içeride de eğer seans açık olsaydı gelebilir miydi bilmiyorum. Gerçi çok tazeydi. Hakikaten ben yayındayken geldi bir de.
1: Belki biraz daha düşecekti. Ama bir ya, toplayanlar, evet, bir toplayan kesim olduğu da şey, onlar sadece yani o süreci bir fırsat olarak değerlendiren kesimler, bu da her zaman oluyor. Yani tek başına varlık fonu ya da işte kamu bankalarının vesairenin filan devreye girmesinin ötesinde bir hareket de olabilir. Onun için de yani bu önümüzdeki dönemde bunun etkilerini de hissedebiliriz gibi görünüyor.
0: Hakan Bey helal olsun valla. Hiç dikkatinizi dağıtamıyorum sizin. Yani öksürük tutuyor, boğazım gıçık.
1: Geçmiş olsun, sıkıntı yok.
0: Sağ olun, teşekkür
1: ediyorum.
0: Bunlar
1: biliyorsunuz iş kazası.
0: Çok alışıyoruz biz. Ya bu ekip işi değil mi aslında?
1: Aynen öyle.
0: Ağzınıza sağlık.
1: Sağ olun.
0: Şunu hemen araya bir sokup tabii öyle ki sözü tekrar size vereyim mi? Merak ediyorum çünkü. Şimdi dediğim gibi bir miktar artan bir siyasi risk var. Siz borsanın özellikle hani bu en kötüsü diyebileceğiniz.
1: Risk değil de gerilim var. Yani şu anda siyasi bir risk olduğunu ben düşünmüyorum. Risk.
0: Yani evet, ama hani piyasalarda SWOT analizlerinde genelde hani risk o anlamda, hani evet, güçlü taraflar, zayıf taraflar, peki, fırsatlar, riskler diye tamam ifade edilir ya, öyle o açıdan söylüyorum onu. Ama evet, belki siz ne demiştiniz?
1: Bir gerilim. Gerilim var ama evet, hani iktidarın şu anda bir seçime hemen gidiyoruz. İktidarda bir takım boşluklar oluşuyor. Siyaseten önemli boşluklar oluşacak gibi bir şey olduğunu yok, ben düşünmüyorum. Yok. Ama gerilimin, tansiyonun arttığı bir tamam düzleme girdik.
0: Tansiyonun evet, yükseldiği tansiyon diyelim.
1: Anlaştık.
0: Süper vallahi. Siyasi tansiyonun arttığı bir dönem. Şimdi bu dönemler sert satışları karşıladığı zaman destek olsun veya olmasın aslında, ama buna hazırlıklı bir Merkez Bankası, buna hazırlıklı bir ekonomi yönetimi evet gördüğü, hissettiği takdirde daha kolay inanıyor ve tekrar güven duymaya başlıyor. Hı. Yabancılar tarafında da herhalde bunun mesajı verilmiştir diye tahmin ediyorum. Evet. Çünkü bugünkü toplantıda da, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında da yine dezenflasyon programına sadakatin altı çizildi. Evet. Yani bu devam edecek dendi. Yabancıların en çok baktığı konu da aslında o.
1: O. Şimdi yabancılar tabii çok, yani biraz önce konuştuğumuz gibi, ya bunlar söylediklerini yapabilecek bir yapı, bir iktidar. Onun için bunu da görüyoruz piyasadan. Bu süreçleri de yönetiyorlar. Özgüvenleri de yüksek. Vallahi bunların dediklerini takip edelim. Bunlar dezenflasyon programında ısrarlıyız diyorlarsa öyle yapacaklardır. Benim carry trade yapmamda bir sıkıntı olmaz. Burada ben kurların patlayıp çatlamasını beklemiyorum diyen bir kesim olur. Ama bir kesim de diyecektir ki
0: bu canlı görüntülerden bahsedeyim mi? Kevin peki Borsch, Fed'in yeni başkanının yemin töreninden görüntüler. Bunu paylaşalım sizinle. Yeni bir dönem başlıyor. Yeni başkan Kevin Borsch.
2: Under the Save America Act, but I will not say that.
0: Ve
2: he'll get it done too. He gets everything done.
0: Trump'ın bir konuşması da var o esnada.
2: And they are great. Clarence Thomas and Brett Kavanaugh.
0: Okay.
2: Secretary of the Treasury, he's like central casting, Scott Bessent. Secretary of the Treasury, he's like central casting, Scott Bessent.
0: Kabinesinden isimleri de bu arada alkışlatıyor.
2: Someday we're going to need a Secretary of the Treasury. We're starring him, I think. We'll put him in there, right? He's done a good job. Secretary of Agriculture, Brooke Rollins. Brooke.
0: Hazine Bakanı ve Tarım Bakanı.
2: Lutnick. Thank you, Howard.
0: Onlara teşekkürlerini
2: Secretary of Transportation, Sean Duffy.
0: Thank you, sir. Tek tek kabine üyelerini sayıyor Hakan Bey.
1: Evet.
2: Acting Secretary of Labor, Keith Sonderling. CIA Director John Ratcliffe. Evet. Thank you, John. Evet.
1: Borç da herhalde şu anda ben ne yapmam lazım diye düşünüyordur.
0: Muhtemelen.
1: Yani çünkü
0: muhtemelen şu an zaten yanında o da.
1: 3.8 oldu enflasyon.
2: Susie Wiles.
0: Yani Trump'ın her dediğini yapmayacağına ilişkin konuşurken kongrede kendisine sorular yönetilirken o tip mesajlar vermeye gayret ettiğini biliyoruz. Ama tabii devraldığı tablo ne kadar faiz indirimi yönünde adım atmasına katkı sağlayacak veya imkan tanıyacak onu bilemiyoruz. Trump, Warsh'un tarihin en büyük Fed başkanlarından biri olacağına inanıyorum diyor. Powell'u da kendisi atamıştı. Onu da unutmamak lazım.
1: Muhtemelen aynı cümleyi o dönemde de kurmuştur.
0: Evet, bilmiyorum. Geri dönüp bakacağım ben. Şimdi evet. Merak ettim. Onu hiç hatırlamıyorum çünkü. Ama sonra too little, too late Powell olarak evet, anmaya doğru başladı. Çok geç kalan ve çok az yapan, çok az hamle yapan Powell'a çıkmıştı adı. Şimdi Kevin Warsh için yeni bir dönem. Sizin de söylediğiniz gibi Hakan Bey, 3.8'lik bir enflasyon. Yatırımcıların fiyatladığı faiz artışı beklentisi.
1: Doğru.
0: Bütün bunlar varken bir de tabii farklı bir data setine de bundan sonra bakacağız dedi. Yani aslında Fed'in daha reformist bir Fed olacağını da söylemişti Kevin Warsh, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla hani bilemiyorum aslında herhalde son tutanaklara da baktığımızda daha fazla farklı sesin çıktığı bir Fed yapısından bahsediyoruz. Biraz daha çetrefilli geçebilir ama sözlü yönlendirmelerin de daha az olacağı, dot plot'un artık yapılmayacağı bir döneme giriyor Fed, değil mi?
1: Evet, onu da göreceğiz.
0: Onu da göreceğiz.
1: Çünkü 4'ün üzerine çıkma ihtimali yüksek bir enflasyon durumu var. Şu anda tahvil fiyatlarının geldiği noktalar, özellikle 30 yıllıklar uzun dönemde faizin yüksek kalabileceğini de gösteriyor. Ona da işaret ediyor. Hakikaten borçun çok kolay olmayacak. Yani Powell'ın başlangıcına göre daha zor bir dönemde aslında görev almış görünüyor.
0: Kesinlikle öyle. Bir de tabii Trump faktörü ikinci döneminde Trump biraz daha agresif olduğunu politikaları anlamında özellikle gösterdi bugüne kadar. Göreceğiz tabii, yani lafını sakınan bir başkan değil Trump.
1: Yok, değil, asla değil.
0: Değil. Evet. Ama ara ara geri adım atan Taco lakabını
1: doğru
0: kazanmış da bir başkan. Şimdi Kevin Warsh'un Fed başkanlığı için yemin töreni düzenleniyor dedik. Bir resimde onu da göreceğiz herhalde şimdi. Buyurunuz. Kevin Warsh ayakta şu an bekliyor.
1: Fed tecrübesi olan bir başkan.
0: Evet. Ve yani özellikle şimdi, kriz döneminde kriz piyasalarla döneminde kurduğu iletişim açısından da ismi öne çıkan bir başkan. Evet. Umarım tarih o anlamda tekerrür etmez ama yani hani kriz döneminde Fed yönetim kurulu üyesi, Fed üyesi olup şimdi tekrar geldiğinde bir başka olayla karşılaşmaz diye umuyoruz.
1: Evet. Daha hazır hiç kimse yok filan diyerek de şimdi biraz önce takdirle bahsettiği Hazine Bakanı'nın filan Şimdi kalbini biraz kırıyor galiba.
0: Kedi yönetmeye Walsh'tan daha hazır kimse yok.
1: En hazırlardan biri Walsh'tu filan deseydi.
0: Evet. Pekala. Yani bu vesileyle aslında sürümüzün sonuna geldik
1: sonuna
0: biz de.
1: Geldik.
0: Evet, hayırlı uğurlu
1: reel
0: olsun.
1: Reel sektörden pek bahsedemedik
0: reel
1: bu sefer.
0: Reel sektörden pek bahsedemedik.
1: Ama reel sektörde tabii bu gelişmeleri dikkatle izleyip pozisyonunu almaya çalışacak önümüzdeki süreçte.
0: Kesinlikle. Kolay değil ama onlar da yine bu stres yönetiminde deneyimliler.
1: Öyle.
0: Zannediyorum bu süreci de yöneteceklerdir. Hakan Güldağ çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Size iyi bayramlar diliyorum.
1: İyi bayramlar olsun.
0: Ailenizle, torunlarınızla
1: herkese
0: birlikte güzel bir bayram
1: trafikte
0: temenni ediyorum.
1: Trafikte de dikkat edilsin.
0: Evet, lütfen. Hakikaten öyle. Çok teşekkürler size. Efendim izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Benden de bugünlük bu kadar. Pazartesi günü saat akşam 9'da ekonomik görünümde buluşuyor olacağız sizlerle. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
3: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: Nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi.
1: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
2: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim ve cemaat. Ben bugün de dün olduğu gibi mutlak tutulan kararı sonrası piyasalardaki hareketliliği daha çok odağa almaya çalıştığımız bir yayın olacak ama bugün özelinde önce hemen hızlıca günün öne çıkan gündem başlıklarına bakalım. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamada yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. CHP yönetiminde mutlak kararı sonrası yabancı kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yönelik beklentilerini paylaşıyor. CHP, JP Morgan analistleri artan belirsizlik nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayında politika faizini arttırmasının muhtemel olduğunu belirtirken HSBC'de Türk lirası üzerinde önemli bir baskı olması durumunda faizin artabileceğini söyledi. Bloomberg HT'nin Mayıs ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete göre enflasyonun Mayıs'ta aylık %1,59, yıllık ise %32,50 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 15 Mayıs haftasında yabancı yatırımcılar hissede net 285 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Yabancıların aynı haftada tahvilde net satışı da 17 milyon dolar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 101 oldu.

0: 60 dakikanın ilk konuğu Black Sea Advisory kurucu ortağı Eren Kuru bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi sizinle biraz daha Eurobond tarafına, tahvil tarafına odaklanalım bugünkü yayında. Malum CDS'lerde yükseliş var dünden bugüne geldiğimizde. Şimdi tabii bunun şirket borçlanmalarına nasıl yansımasını beklememiz lazım. Çünkü son dönemde bir miktar daha makul borçlanmaları da konuşuyorduk. Bundan sonrasında ne göreceğiz?
1: Aslında risk primi hani savaşın başından bu yana tüm gelişmekte olan ülkelerle birlikte paralel hareket etti diyebiliriz. Yani bir negatif bir ayrışma yoktu Türkiye üzerinde. Burada hani risk priminin yukarı doğru genişlemesi şirket borçlanmalarının bir miktar daha negatif etkiledi diyebiliriz. Sizin hatırlayacağınız üzere hani risk primi 2026'nın başında, Ocak ayının başında 200 bas puana kadar gerilemişti. Hatta 200 altına gelebilirim diye konuşuyorduk. Şimdi 250 yanlış hatırlamıyorsam 252 bas puanla günü tamamladı. Şimdi hani yılbaşından bu yana savaş etkisiyle birlikte bir 50 bas puanlık artış var. Şimdi bu bankalar olsun, özel sektör olsun, diğer reli ufaklı kobi şirketleri olsun, buradaki 50 bas puanlık maliyet artışını mecbur olarak yurt dışı borçlanmalarına yedirmek zorunda. Diğer taraftan hani bu yükselişteki hani bas puandaki böyle 50 bas puanlık artış hani TL'ye swapladığınız zaman hani nereye tekabül ediyor onu da söylemek isterim. Burada da TL'nin maliyeti cost of funding'den dolayı hem de yurt içindeki sıkı para politikasından dolayı hem yurt içindeki kurumlar hem yurt dışındaki kurumlar TL'nin maliyetini %45 hatta %48'in üzerinde maliyetler bulunuyordu. Ama siz yurt dışından bir Eurobond olsun, sendikasyon olsun, club deal olsun bu tarz bir borçlanma araçları tarafından gittiğiniz zaman ve bunu TL'ye swapladığınız zaman buradaki maliyet %45'in altında oluşuyor. Yani TL borçlanma maliyetinin altında bir maliyet oluşuyor. Ama buradaki en önemli unsur tabii ki de hani borçlanabildiğiniz kredi line'ları.

0: line'ınız aktifse, kredi line'ınız sağlamsa buradan çok güzel şekilde borçlanabiliyorsunuz. Daha TL'ye göre daha uygun maliyette. Diğer taraftan yurt içindeki tarafta da TL'nin maliyeti yukarı olduğundan dolayı geçtiğimiz dönemlere göre buradaki borçlanmalardaki hacim bir miktar daha yataylaştı. Hatta belli başlı sektörlerde daraldı diyebilirim size.
1: Peki Eren Bey, bir yandan tabii CDS'ler tarafını konuşuyoruz, içerideki Eurobond tarafını konuşuyoruz. Bir yandan ABD 10 yıllıklarında da ciddi bir yükseliş var. Tabii buradan da etki aldığımız bir süreçten geçiyoruz. Orada mesela bugün Michigan Güven Endeksi geldi. Dikkat çekiciydi bence. 44 seviyesi tarihin en düşük seviyesi olması açısından önemli. Şimdi bunu da tahvil üzerindeki etkisini gördük. İşte enflasyonist baskıların da genel olarak tahvil üzerinde, genel olarak bunların hepsinin tahvil tarafında daha belirgin fiyatlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bir bu tarafın da gidişatına yönelik beklentilerinizi de almak isterim ben.
0: Tabii ki de aslında hani yine bu savaşın başına gideceğim bu konuda. Amerika olsun, Avrupa olsun, Asya, hani Çin ve Japonya'yı kenarda koyuyorum. Ama küresel olarak bir enerji fiyatlamasından dolayı tahvil tarafında negatif bir performans izledik. Hatırlarsınız bu savaş başladığı zaman Brent petrolü 80 doların üzerine mi gelecek, 90 dolar, 100 mü derken 100 doların üzerinde bir kalıcılık bir fiyatlama gördük diyebiliriz şu an perspektifte. Şimdi bu 100 doların üzerinde kalma maliyeti ülkelerin enflasyon cinsini, enflasyon beklentileri, yıl sonu enflasyon beklentilerini ister istemez yukarı doğru push etti. Şimdi buradaki yukarı doğru push etmesiyle birlikte Amerika'da olsun, Avrupa'da olsun, Türkiye'de olsun, hatta geçen Merkez Bankası'nın enerji maliyetlerinden dolayı yukarı doğru genişletmişti enflasyon beklentilerini. Biz de tüm küresel ülkeler, ekonomiler bunu yukarı doğru revize ettiği zaman tahvil tarafı da satıcıda performanssızdı. Şimdi Amerika tarafında bunların enerji tarafına bir baskı var. Diğer taraftan enerji tarafından dolayı FED tarafında faiz indirim olacak mı olmayacak mı beklentisi var. Hatta bunun böyle swap piyasasındaki fiyatlamalara bakıldığı zaman burada da bir 25 bas puanlık faiz artışı gözüküyor 2026'nın tamamında. Şimdi bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman otomatikman ABD tahvilleri tarafından bir negatif baskı unsuru görüyoruz. İlerleyen dönemlerde bunun soru işaretini, hani bu baskı olmaya devam edecek mi, yoksa bir miktar daha getiriler, verim eğrisi bir miktar daha aşağı gelecek mi tartışmalarını cevaplamak oldukça güç. Çünkü buradaki cevabının en büyük unsuru yine Trump olacak. Trump, ABD ve İran, İsrail tarafındaki buradaki üçgeni bir miktar daha yumuşatırsa, bir miktar daha ılımanlaştırırsa, Brent petrol olsun, enflasyon beklentileri olsun, demin söylediğim senaryonun tam tersi olarak hareket edecek. Bu yüzden hani aslında buradaki tüm unsur bizim bu demin söylediğimiz üçgene bağlı. Bu üç üçgen birlikte bir miktar daha yumuşar ise buralarda biz çözülme görmek isteriz ve göreceğiz diye söyleyebilirim sizlere.
1: Şimdi oradaki üçgenden bir tarafı FED tarafındaki aslında hareketliliğin ne olacağı dediniz. O tarafta takip ediliyor dediniz. Şimdi bugün özelinde de Warsh'un ilk defa biz artık koltuğa oturduğu gündeyiz. Dolayısıyla sizin beklentiniz nasıl şekilleniyor? Evet, piyasada bir faiz artışı bile konuşulurken hani Warsh'un verdiği sinyalleri nasıl algılıyorsunuz? Siz ne bekliyorsunuz o taraftan?
0: Warsh aslında yani çok zor bir başkanlık dönemi geçirecek. Demin Bloomberg'de hani başkanlık seçim devralınışı gösteriliyordu. Bence çok zor bir dönemi geçirecek. Çünkü bir Trump'la uğraşacak. Diğer taraftan Brent petrol yukarıda. Diğer taraftan jeopolitik hala yukarıda kalmaya devam ediyor. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman Warsh'un eli yani güçlü değil. Güçlü olmayacak. İlerleyen dönemlerde de bu güçlü olmamasından dolayı bu fiyatlara ekstra baskı oluşturacak diyebilirim. Ama günün sonunda biz hani iki tane parametreye bakıyoruz küresel ölçekte. Birincisi Brent petrol, ikincisi ABD tahvil faizleri. Şimdi Trump da diğer taraftan diyecek ki hani Warsh, ben seni niçin getirdim? Faiz indirimlerini bir miktar daha agresif olarak oluşturman için. Ama şu anki genel olarak konjonktüre bakıldığı zaman bir faiz indirimine başlayacak bir konjonktürü. Demin de sizin de dediğiniz gibi bir faiz arttırım teması var. Bir çeyrek puan. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman Warsh bir miktar daha beklenti

0: Trump'lerden yani bir miktar daha geri planda kalacaktır diyebilirim. Trump her ne kadar da pozitif konuşsa da ilerleyen dönemlerde 3 ay, 6 ay sonra Warsh'a Powell'a nasıl etki yapıyorsa Warsh'a da aynı etkiyi ve baskı yapacaktır diye düşünüyorum. O yüzden hani demin de söylediğim gibi ilk başta Brent petrolün yani enerji piyasasının bir miktar oturması lazım. O oturmasıyla birlikte Warsh neyi de rahatlayacak, Trump'ın neyi de rahatlayacak ve küresel ekonomi bir miktar daha hem enerji hem faiz tarafında bir miktar daha iyi iş hissedecektir diye söyleyebilirim.
1: Peki son olarak hani üzerine konuştuk bir miktar ama bizim tahvil tarafı için hani beklentinizi de alabilirsek onu da konuşarak kapatalım.
0: Tabii ki de TL tahvil diyorsunuz herhalde. TL
1: Evet.
0: tahvil. Burada da hani aslında Şubat ayında ki demin söylediğim senaryoyla birlikte TL tahvil üzerindeki bir baskı vardı. Burada biz gösterge faizde işte gösterge tahvilde yeni 2025'lik seviyelere yaklaştık. Uzak taraftaki tahvil tarafında yani 10 yıllık kıymet tarafında da bir miktar baskı vardı. Şimdi dünkü haber akışıyla birlikte bu baskı bir miktar daha siyasi baskı olarak eklendi diyebiliriz. Ama bu hani nereye kadar sirayet edecek? Bunu cevaplamak oldukça güç. Çünkü buradaki haber akışını takip etmek daha yararlı olacaktır. Buradaki verim eğrisine bakacak olursak dünden bu yana hani verim eğrisinin kısa tarafı 55 50 ve 55 bas puanlık yukarı doğru genişlemesini gördük. Sabah 5 yıllık tarafta 100 bas puana kadar bir genişleme vardı. 10 yıllık tarafta da 50 ile 60 bas puan arasında gidip geldi. Ama günün sonunda kapanışta endeks nasıl performansı pozitif etkilediyse TL tahvilde bir miktar daha aşağıya geldi. Yani demin söylediğim rakamlar kabaca bir 20-30 bas puanda aşağıya kaydı diyebiliriz. Ama bu bugünkü fiyatlama önümüzdeki haftaya da bayramdan sonra haber akışına bağlı olacak şekilde buradaki verim eğrisi bir miktar daha yukarı genişleyebilir ya da daralabilir. Buradaki en önemli unsur haber akışına bağlı olacaktır. Haber akışı pozitif bir fiyatlama olduğu zaman ya da pozitif fiyatlamaya doğru bir trend başladığı zaman buradaki fiyatlamalar otomatikman 1-2 puan daha aşağı gelecektir. Ama mevcut konjonktürde yurt dışındaki OYS kör olsun, TL offshore tarafındaki olsun, buradaki 3 aylık, 6 aylık, 12 aylık vadelerde zaten TL'nin faizi %40'ın üzerinde oluşuyor. Bu da otomatikman TL tahvil üzerinde bir miktar daha baskı oluşturuyor. Bu baskı oluşturmasıyla mevcut yani bugünkü görüntüyle TL tahvil üzerinde bir miktar daha baskı olacağını düşünebiliriz.
1: Blackstone Advisory kurucu orta Eren Kuru çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonu şimdiden.
1: Çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz. Biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy bizimle birlikte hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ecem Hanım.
1: Şimdi aslında Borsa İstanbul'daki bugünkü hareketliliği sorarak başlayacağım. Dün devre kesici çalışmıştı. %6'larda bir düşüşle kapanmanın ardından bugün toparlanmayı gördük. Bir ara %5'i de üzerinde kazançlar vardı. Ama sonrasında 4.80 gibi bir yükselişle kapanan Borsa İstanbul görünümü var. Hem bugünkü hareketliliği nasıl değerlendirirsiniz? Hani dünden sonra bugünün bu kadar yüksek açılması, yükselişle kapanmasının nedenlerini neye bağlarsınız ve gidişatın ne yönde olmasını beklersiniz bundan sonrası için?
2: Şöyle şimdi bundan sonraki tabii gidişat tarafından başlayacak olayım. Özellikle 13.800 puanın üzerinde bugünün kapanış olması bence önemliydi. Çünkü ta 15.000 puandan buralara kadar aşağı inişlerde kritik eşik seviyeleri 14.200, 14.000 ve 13.800'dü. 13.800 de zaten dünkü haber akışlarıyla beraber kırıldıktan sonra bu %6'lık çok ciddi geri çekilmeyi yaşadık. O nedenle bugünkü kapanışın 13.800 üzerinde olması oldukça önemli. Tabii toparlanmanın hızlı şekilde geliyor olması da önemli oldu. Sabahki işlemlere baktığımız vakit bu derece %4'ün üzerinde bir toparlanma gelmesi konusunda aslına bakarsanız piyasa biraz tereddütlüydü. Yani bu kadar böyle hızlı ani bir günlük toparlanmada çok böyle beklentiler arasında mıydı? Orası tartışılır. Nispeten daha çok bayram sonrasında sarkması da aslında bakarsanız ana beklenti, ana baz senaryo gibi gözüküyordu. Fakat gelen siyasi haber akışları biraz daha nispeten toparlanma yönünde yorumlandığı için bu derece tekrardan bir yükseliş görmüş olduk. Ama tabii ki risk tamamen ortadan kalktı mı? Henüz kalkmadı. Bayramdan sonraki hareketler daha çok belirleyici olacak aslında bakarsak. Önümüzdeki hafta pazartesi, salı günkü hareketler nispeten biraz sınırlı kalabilir ama asıl Haziran başı itibariyle 13.800'ün üzerinde kalıcılığı daha çok piyasa, borsa

0: tarafında test ediyor olacak. Eğer ki bu başarılı bilinirse tekrardan güvenli kademeli artışları görüyor olacağız. 14 bin puanı yaklaşmayacağı daha çok test ediliyor olacak. Tabii ki burada sektörel bazı, endeks bazı ayrışmalara bakacak olduğumuz zaman da bankacılık sektörü ve sanayi endeks ön plana çıkıyor. Son not olarak da tabii bugünkü seans üzerindeki izlenimler olarak da şunu da belirtmekte fayda var. Her zaman için BIST 100'de topyekun bir artış göremiyorduk. Belli başlı endeks üzerinde ağırlığı olan kağıtların daha çok belirleyici olduğunu görüyorduk. Nitekim bugünkü artışta da aslına bakarsak bunun olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla daha çok bizim arzu edeceğimiz konu Borsa İstanbul'a baktığımızda bütün endeks üzerindeki ağırlığı olan kağıtlarda eşit bir dağılımla beraber endeks üzerinde genelliğe yaygın bir daha kademeli, daha böyle tabana yaygın daha doğrusu bir artışı görüyor olmamız gerekecek. Son cümle, asıl dediğim gibi odaklanacağımız nokta bundan sonra 13.800 üzerinde kalıcılık ve 14.000 puana doğru güvenli bir hareket olacak.
1: Şimdi Murat Bey, tabii böyle bir ortamda biz bugün yabancı kurumlardan da bazı yorumlar aldık. Merkez Bankası'nın nasıl hareket edeceği de elbette önemli olacak. İzninizle bir kısa JP Morgan'ın beklentilerini paylaşalım, üzerine size de soracağım.
2: JP Morgan artan siyasi belirsizliklerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek toplantıda faiz artışı bekliyor. Analistler Fatih Akçelik, Michael Harrison ve Aneska Kristovova 22 Mayıs tarihli bir notta hukuki açıdan benzersiz bir durum olduğu için sürecin önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceği konusunda önemli bir belirsizlik var görüşünü paylaştı. Uzmanlar Türkiye'nin makroekonomik görünümünün Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle halihazırda zayıfladığını ve eklenen siyasi belirsizliğin ödemeler dengesini daha da olumsuz etkileyerek döviz rezervlerinde düşüşe yol açmasının beklendiğini belirtti. Ekonomistler Merkez Bankası'nın sermaye çıkışlarına öncelikle döviz müdahaleleriyle ardından da faiz artırımlarıyla yanıt vereceğini öngördü. Ekonomistler ayrıca 11 Haziran'daki para politikası kurulu toplantısında veya muhtemelen daha erken bir tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faiz oranını mevcut %37 seviyesinden %40'a çıkarmasını bekliyoruz beklentisini de paylaştı.
1: Evet, Murat Özsoy'la konuşmamıza devam ediyoruz kaldığımız yerden. Siz ne beklersiniz? Merkez Haziran'da bir faiz artışına gidebilir mi? Yoksa başka önlemler mi gündeme gelir? İşte stopaj tarafı konuşuluyor örneğin. Neler beklemek lazım?
0: Şimdi Ece Hanım, alternatifler arası açısından baktığımız vakit bir faiz artışı kesinlikle masada olan alternatiflerden bir tanesi. Bence ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası para politikası yönetimi açısından. Fakat ben bunun mümkün mertebe en son tercih olarak kullanılacağını düşünüyorum Merkez Bankası tarafından. Çünkü 11 Haziran'da yapılacak bir artıştan, faiz oranı artışından geriye dönüş çok kolay olabilecek bir şey değil. Artık Merkez Bankası'nın faiz oranı aracının böyle bir toplantı arttır, bir toplantı düşür şeklinde dönme ihtimali var. Bunu hiç kimse istemez. Piyasa da bunu istemez. Dolayısıyla bence ana senaryoda faiz artışı değil de eğer bir sıklaşma gidecekse bunun farklı enstrümanlarla yapılması gerektiğini ve böyle de yapılacağını tahmin ediyorum. Zaten toplantıdan önce enflasyonu karşıladığımızda Mayıs ayı enflasyonunun yine %2'ler civarında gelmesi bekleniyor. Yıllık bazda bir artış olacak. Zaman serisi arasındaki matematiksel bir çıktı ötürü yıllık bazda bir artış olacak. 32-50 seviyelerine gelmesini bekliyoruz yıllık bazda. Bu acaba Merkez Bankası'nın bir faiz artışına sürükler mi, buna iter mi şeklinde tabii görüşler var ama ben yine buna da katılmıyorum. Fakat piyasada özellikle JP Morgan tarafından gelen, yurt dışındaki yatırım bankaları tarafından gelen bu tip söylemler, özellikle tahvil faizlerindeki artışlar, piyasa faizinin %40'a gelmesi bunun ardından gelen gerekçeler ve bu son birkaç günden beri böyle olan bir durum. Dolayısıyla ben bunun tekrardan törpüleneceğini ve Merkez Bankası'nın 11 Haziran'da bir artışa gideceğini çok tahmin etmediğimi düşünüyorum. Dediğim gibi bundan, o artıştan tekrardan geri dönüşü yapması zor. Bence Merkez Bankası her ne kadar her toplantıda, her faiz artışında gerektiği durumda sıkılaşmaya gideceğini söylese de asıl ana aradığı alan nasıl olur da faiz oranını indirecek bir dezenflasyon süreci sağlarım. Asıl aradığı bence alan bu. Böyle bir aranı ararken tutup da faiz oranının artışına gitmesini çok beklemediğimi söyleyebilirim.
1: Peki bunun olmaması veya politikanın bu şekilde devam etmesi noktasında

0: Yabancı yatırımın bakış açısı, yatırımcının bakış açısının nasıl şekilleneceğini de sormak istiyorum. Yani orada aslında girişlerin ne kadar kesilebileceği veya öngörülerinin ne olacağı noktasında ne düşünürsünüz?
1: Şimdi yabancı yatırımcı tabii iki açıdan bakıyor. Bir tanesi sıcak para olarak baktığımızda bir carry trade hareketleri var. Diğer taraftan da özellikle dünkü mutlak butlan kararından sonra acaba programda ve politikalarda değişiklik olacak mı tarafına bakış açısı var. Bu ikincisi biraz daha uzun vadeli bir bakış açısı. İlk yabancı yatırımcının carry açısından bakışı burada kurda bir hareketlilik olur mu endişesi var. Yani cari açığın işte 65 milyar dolarlara kadar çıkacak olması gibi bir takım beklentiler. İşte diğer taraftan bugün olmadı, dün olmadı ama acaba kurda bir hareketlilik olur mu endişesi var. Ama yabancı yatırımcı burada bence piyasadan çıkacak bir motivasyonu bulamayacağını gördü. Yani artık o kadar siyasi taraftaki gerilim, o kadar stres artmışken kurda hareketliliğin olmaması bence carry çıkışlarının alternatiflerin önünü tıkadı. Diğer taraftan aradığı şey şu, politika araçlarında bir değişiklik olacak mı acaba? Yani Merkez Bankası sıkı duruşunda devam edecek mi? Maliye politikası tarafındaki mali disiplin tarafında bozulmalar olacak mı? Ya da dün olan mutlak butlan kararı siyasi tarafta başka ilave bozulmalar yer açacak mı? Bunları arayacak bence. Bunların sorusunu yanıtını almaya çalışacak yabancı yatırımcı. Ama en önemli konu Merkez Bankası'nın bence 11 Haziran'daki karar sonrasındaki politika metni, basın metni olacak. Bu bir guideline olacak diye düşünüyorum. Şu anki görünümde yabancı yatırımcının Türkiye'den çıkmasını gerektirecek, bu konuda risk teşkil edecek bir durum olmadığını bence dün ve bugün daha oldukça net bir şekilde gördük diye düşünüyorum.
0: Peki kur tarafında şu ana kadar evet bir hareketlilik görmedik. Bundan sonrası için bir risk olup olmadığı noktasında ne düşünürsünüz? Çünkü rezervlerden de bir çıkış söz konusu. Hem dün hem de zaten hali hazırda savaş dolayısıyla da o tarafta yeni yeni bir toparlanmayı konuşurken bu karar geldi. Dolayısıyla hani bir risk var mıdır yoksa o tarafı konuşmaya gerek yok mu?
1: Yani risk her zaman varlığını sürdürecek açıkçası baktığımız vakit. Her zaman tabii ki konuşmaya gerek var. Biraz artış, kurdaki artış hızının yukarı doğru inmelendiğini göreceğiz. Fakat Merkez Bankası artık böyle bir durumla karşı karşıya olduğunda rezervleri kullandığını görüyoruz. Ve bunu kullanmaktan imtina etmeyecek. Bu zamanlara ilişkin zaten bu rezerv biriktirme sonucu gerçekleşti. Daha rezerv yapısında daha kötü olduğu durumlarda da kurda çok ciddi bir takım artışlar görmedik. Şu bence artık bu yılın net teması. Merkez Bankası TL'yi güçlü kılmaya devam edecek. TL'nin cazibesini korumaya devam edecek. Bununla ilgili de bir korunaklı kur politikasını uygulamaya devam edeceğini çok net bir şekilde artık bize söyledi. Her fiiliyatın bunun mesajını verdi. Üstüne üstlük en son enflasyon raporu sunumunda da başkan yardımcılarından da bu konuda gelen sorulara cevaplar bu yönde geldi. Dolayısıyla bence kur açısından baktığımız vakit çok böyle ani hızlı artışlar ve tamamen tahminleri alt üst edecek spekülatif artışlar bence olmayacak. Tek görebileceğimiz konu zaman zaman artış hızında yukarı doğru biraz ivmelenmeler olabilir. Bunları da doğal karşılamak lazım gerektiğini düşünüyorum.
0: Peki son soru tabii dün Borsa İstanbul tarafında çıkışları oldu. İşte teminat tamamlama çağrılarının çok yüksek düzeylerde olduğunu takip ettik vesaire ama hani şu an hali hazırda pozisyonunu bozmayan yatırımcı için işte hafta başında olan pozisyonuyla devam eden yatırımcı için ne önerirsiniz? Aynı şekilde korumaya devam etsinler mi?
1: Şöyle şimdi ekonomik veri ajandası tarafından gelebilecek haberler bir kere etkilemeyecek. O çok net bir görüntü bence şu anda. Siyasi haber akışları ile etkilenecek bir borsa endeksi var karşımızda. Siyasi haber akışları da kestirilemediği için, burada referans alınacak bir şey olmadığı için şu anda yapılacak en makul davranış, en makul hareket durup vaziyeti izlemek olur. Nitekim bence bu sorunuzun yanıtı sabah zordu, şu anda çok daha kolay. Hı hı. Çünkü bugünkü bu toparlanma yatırımcı şu mesajı verdi. Paniğe gerek yok. Bak ne kadar ciddi değer kaybolduktan sonra tekrar toparlanma geldi. Dolayısıyla bayramdan sonraki harekette de yatırımcı 13.800-14.000 puan aralığını kesip izlemesi en mantıklı hareket olur diye düşünüyorum.
0: Peki son soru dedim ama bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi aslında içerideki durumdan bağımsız olarak jeopolitik risklerle birlikte bu faiz artışını daha çok konuşmaya başladığımız dönemde altın yatırımcısı için ne tavsiye edersiniz? Orada geri çekilme daha da

0: hızlanabilir mi? O taraftaki yatırımcı ne yapsın? Çünkü böyle ortamlarda bir miktar hani gram altına da teveccüh olabiliyor içeride. O yüzden soruyorum.
1: Tabii ya, altının için şu anda bambaşka bence bir durum söz konusu. Ben oradaki ons altındaki gerilemeyi tamamen ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlere bağlıyorum. Ve oradaki enflasyonist beklentilere bağlıyorum. Bence ons altında yatırımcılar her an çok hızlı yukarı yönlü bir harekete hazır olsunlar. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde bence hızlı bir aşağı yönlü toparlanma gelecek ve bu da kendine ons altın tarafında gösterecek diye düşünüyorum. Ve gram altındaki bence yakın vadedeki yükseliş benim beklentim kurdan ziyade ons altındaki toparlanma yönünde olacak. Dolayısıyla ons altın yatırımcısı bu seviyelerden çok gönüllü rahatlığıyla yeni alımlara girebilir. Bence ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki anlık geri çekilme an meselesi olarak düşünüyorum şu anda Ece Hanım.
0: Biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy'a çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ve Bloomberg HT'nin Mayıs ayına ilişkin enflasyon anketi de tamamlandı. Anketin detaylarıyla devam edeceğiz.
2: Bloomberg HT'nin Mayıs ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 13 kurumun medyan beklentisi Mayıs'ta enflasyonun aylık %1.59 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Mayıs'ta yıllık enflasyonun da %32.50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için ise beklenti %29 oldu. Mayıs'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.40 olurken en yüksek beklenti %2.50 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Mayıs için en yüksek enflasyon tahmini %33.60 olurken en düşük tahmin %32.20 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31 olurken en düşük tahmin %27.5 seviyesine işaret etti. Nisan ayında TÜFE aylık bazda %4.18, yıllık bazda ise %32.37 artış kaydetmişti.
0: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğim. Size de altını soracağım elbette. Ne beklemek lazım şimdi faiz ortamında, yüksek faiz ortamında artık faiz artışlarının bile konuşulduğu işte Fed cephesinde, Avrupa cephesinde bir ortamda altında baskılanmanın siz ne kadar devam etmesini beklersiniz? Mesela az önce konuğum dedi ki 10 yıllık tahviller bir noktadan sonra geri çekilecektir. Dolayısıyla altın bu seviyelerden alınabilir dedi.
3: Yani baktığımız zaman aslında bir miktar belirsizlik oluştuğunu görüyoruz ve bu belirsizlik de yatay bir piyasaya yol açmış durumda. Özellikle bu hafta içerisinde genel olarak yatay piyasada 4500 civarında dalgalanan bir piyasa görüyoruz. Burada bir miktar ABD İran savaşının etkileri ve onun gelişmeler aslında fiyatlamaya dahil oluyor. Tahvil faizleri konusuna katılıyorum. Çünkü dolar endeksi güçlendikçe tahvil faizleri yukarı doğru gittikçe burada ons altın tarafında baskı görüyoruz. Bu baskı azalınca doğal olarak burada da yukarı yönlü hareketler görebiliriz. Fakat bu baskının ben çok fazla azalmasını beklemiyorum. Yani bir miktar gerileme olacak, savaş eğer sonlanırsa, kalıcı bir anlaşma olsa bile yukarı hareketlerimden sınırlı olmasını bekliyorum. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Ben savaş bitse bile 5000-5200 bandının yukarı geçilmesini açıkçası çok fazla beklemiyorum. Ve bu seviyeler destek seviyeleri. Orası da bir gerçek ama şunu da söylemek lazım. Yani bu seviyelerin altında eğer ABD-İran savaşından savaşla ilgili olumsuz bir haber gelmesi durumunda 4400 seviyelerine doğru bir geri çekilme olması da olası. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Piyasa şu anda dediğim gibi belirsiz. Bir miktar ABD-İran arasındaki açıklamaları ve gelişmeleri takip ediyor. Oradaki gelişmeler burada yönümüzü tayin ediyor olacak. ABD tahvil faizleri de bu anlamda önemli. Fakat burada dolar endeksi yukarı doğru gittikçe biz de ons altın tarafında geri çekilmeleri görüyoruz. Orada dolar endeksinde geri çekilmeyi görmemiz lazım. Bunun için de en azından faiz indirimleri ihtimalinin yavaş yavaş oluşmaya başlaması ve likiditenin artmaya başlaması, risk iştahındaki artışı görmemiz lazım. Onlar olmadığı sürece ons altında baskılar devam edecek. Şunu da söyleyeyim, Nisan ayından beri her oluşan tepe bir öncekinden daha düşük gerçekleşiyor. Bu da ons altında aslında bu satış baskısını, tahvil faizlerindeki, dolar endeksindeki yükselişin baskılarını doğal olarak ons altın tarafında da hissediyoruz.
0: Peki yani şimdi 5200 dolar seviyesi dediniz. Oraya da bir miktar aslında alan var gibi duruyor. Dolayısıyla hani şimdi o taraflara gidecekse elde tutma maliyetiyle birlikte bakıldığında hani ne zaman oralara gelecek sorusu da birlikte geliyor. Yani şu anda hali hazırda pozisyonu altında olanlar için...

0: konuşmak gerekirse ben 5000 seviyelerinin ağırlık azaltmak için uygun seviyeler olduğunu düşünüyordum savaştan önce. Hı hı. Savaşla birlikte gene yükselişlerin ben satış fırsatı olduğunu düşünüyorum ons altın tarafında. Hep söylüyorum, bu sene başından beri söylüyorum. Bence bu sene alternatif getirilerin ons altına göre daha güçlü olduğu bir dönem olmasını bekliyorum. O yüzden de buradan yukarı tepkileri olabilir. Burası bir gerçek. Savaş biterse yukarı doğru sert bir tepki göreceğiz. Hem ons altın tarafında hem gümüş tarafında. Fakat ben bu yükselişlerin sınırlı olmasını bekliyorum. Yeni zirve görülmesini beklemiyorum. Böyle bir durumda alternatif getiriler baktığımız zaman eğer %10'un üzerinde bir alternatif getiri olabileceğini düşünüyorsanız başka bir finansal enstrümanda o tarafa yatırım yapmak daha sağlıklı gibi gözüküyor. Hatta belki %15. O tarafa yatırım yapmak daha sağlıklı gibi gözüküyor. Baktığımız zaman biz genel anlamda ben Türkiye üzerinde konuşacak olursak hem gram altını düşünüp hem ons altını düşünüp hem de genel yatırım enstrümanlarına bakacak olursak bu anlamda faizlerin tüm küresel piyasalarda bir miktar daha ön plana çıktığını, faiz artırımlarının konuşulduğu bir ortamda ki siz tahvil faizlerine değindiniz örneğin. Hı hı. Tahvil faizleri de artış gösterdi. Bu anlamda faizin cazibesini arttırdığını, daha fazla tercih edilebilir tarafa doğru yöneldiğini söyleyebilirim.
1: Peki Zafer Bey, buradan aslında bu konu dışında bir de tarımsal emtia konusu var. Oraya da kısaca gelmek istiyorum ben. Az da bir vaktimiz var ama El Nino geliyor ve bizde de içeride aslında hani yaz aylarının sonlarına doğru işte Temmuz sonu Ağustos gibi özellikle sıcaklıkların çok artması bekleniyor. Bunların aslında iklim koşullarındaki değişiklik tarımsal emtia tarafında oldukça büyük etki yapabiliyor. Bu sefer yine etkisini çokça hissedecek miyiz? Ne bekliyor bizi?
0: Yani o zaman şöyle söyleyeyim, El Nino oluşma tahminleri %80'lerin üzerine çıktı. Hatta yaz aylarında %90'ın üzerine çıktı. Yani neredeyse kesin gibi bakılıyor. Buna demek bu bazı bölgelerde yoğun yağışlar demek, bazı bölgelerde kuraklık demek. Demek dünyanın genelinde hava sıcaklıklarının bir miktar daha yükselmesi demek. Türkiye tarafında bazı bölgelerde yoğun yağışlar görebiliriz ki maalesef işte Hatay'da oluşan sel veya Türkiye'de oluşan seller işte bunun etkilerinden en azından öncü göstergelerinden olabilir. Hindistan'da muson yağışının azalması bekleniyor. Keza bunun pirinç tarafında etkilerini görebiliriz. Pamuk tarafında etkilerini görebiliriz. Güney Amerika tarafında bir miktar yağışlarda artış bekleniyor. Kahve, kakao tarafında keza bunun etkilerini göreceğiz ki kakao Batı Afrika'da özellikle ağırlıklı olarak üretilen ürünlerden bir tanesi. Batı Afrika tarafında bir miktar yağış tarafında düşüş beklenecek. Onu söyleyebilirim. Bu da kakao tarafında bir miktar toparlanmaya işaret edecek ki zaten fiyatlarda bir miktar toparlanmayı gördük. Yatırımcıların burada dikkatli olması lazım. Ama bu sene içerisinde El Nino geliyor. Neredeyse kesin gibi. Bu hava sıcaklığında bir miktar yükseliş demek. Şunu çok fazla duyacağız. Bu yaz ABD'de Meksika körfezinde kasırgalar çok daha şiddetli olacak. Çok daha fazla kasırga oluştuğunu göreceğiz. Örneğin dediğim gibi Türkiye'de özellikle etkisi nispeten daha az hissedilecek ama güney bölgelerinde yağışların bir miktar daha fazla olduğunu görebiliriz. Çünkü hava değişimleri çok fazla olacak. Buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Tarım emtialarında bu yaz dönemi çok fazla risk alınmayacak dönem. Şunun da altını çizeyim. Özellikle Hindistan'daki muson yağışların azalması bu sene El Nino etkisinin ne kadar bize büyük olacağını gösterecek. Bunun özellikle süper El Nino etkisinin olabileceği konuşuluyor. Bu da tarımsal emtialar tarafında çok fazla dalgalanmalar olabileceğini altını çizmek lazım. O yüzden çok fazla risk alınacak bir yaz dönemi değil, onu söyleyebilirim.
1: Yani tarımsal emtialar kısmından da bir enflasyonist baskı alacak mıyız biz?
0: O zaman şöyle söyleyeyim, bunun etkilerini hissetmeye başladık zaten. Yani son yayınlanan gıda raporuna baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'in dünya, orada fiyatlarda artışı gördük. Bu artış devam edecek gibi gözükmekte. O yüzden orada da bir miktar fiyat baskısı gelecek ki zaten pamuk fiyatları arttı, mısır fiyatları arttı. Buna buğday ve mısır tarafında da eşlik edeceğini, soya tarafında eşlik edeceğini söylememiz mümkün. Bu da bize gıda tarafında bir miktar fiyat tarafında artış olacağını gösteriyor.
1: Enflasyonist baskı deyince petrolü de sormasam olmaz. Oradaki aslında hareket marjı birazcık daraldı ama orada iyi senaryoda kötü senaryoda ne bekliyorsunuz?
0: Yani petrol tarafı tabii orası da bir miktar yatay piyasaya geldi diyebilirim. Tabii dalgalanmaların olduğunu görüyoruz ama genel anlamda 105 dolar civarında bir ortalama oluştu diyebilirim. Destek seviyeleri de oluştu diyebilirim. Burada kötü senaryo 120 dolar seviyelerine doğru bir artış. Savaşın devam ettiği her gün yukarı doğru fiyatları ittiriyor. Yeni bir

0: çatışma olmasa bile fiyatların bu seviyelere gittiğini görebiliriz. Bu seviyeler resesyon endişelerinin bir miktar daha fazla konuşulmaya başladığı nokta olacaktır. Ama kalıcı bir anlaşma olmaz ve çatışmalar yeniden başlarsa bu sefer 150 dolar seviyelerinin hedef haline geleceğini söyleyebilirim Brent petrol özelinde. Tam tersi eğer kalıcı bir anlaşmaya varırsak o zaman da sert bir geri çekilişte önce 90 dolar bandı ondan sonrasında da 80 dolar bandına doğru bir geri çekilme olmasını bekliyorum ben. Ondan sonra da enerji sağlığının durumuna göre yönümüze tekrar karar vereceğiz. Ama ben eğer kalıcı bir anlaşma olursa 80 dolar bandının yılın geri kalanında ortalama seviyeler olmasını bekliyorum.
1: Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Kısa bir araya gideceğiz, aranın ardından buradayız efendim.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Hanımların beylerin dikkatine, Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Buradaki netlik kazanan konular, özellikle regülasyonların gittiği istikamet, diğer tüm ülkelere de tabii ki bir örnek teşkil ediyor. O yüzden şu anda bütün yasanın ana maddelerinden bir tanesi hem bankacılık hizmetlerinin hem de kripto ekosisteminin çok önemli bir ortak noktası olan sabit coinlerin nasıl değerlemeye tabi tutulacağı. Burada faize benzer, mevduat getirisine benzer konular acaba mümkün olacak mı sabit coinler içinde diye bir tartışma konusu vardı. Bu da bankaların çok büyük bir tepkisine yol açıyordu açıkçası. Çünkü eğer ki sabit coinlerde mevduat getirisi gibi bir getiriye tabi olurlarsa o zaman bankacılıktan bu tarafa doğru kripto ekosistemine doğru çok büyük çıkışlar olabileceği endişesi vardı. Burada bir uzlaşıya varıldı. Bu iki tarafın da fedakarlığıyla sonuçlandı şu anda. Bu da ne demek? Sabit coinleri sırf sadece tuttuğunuz için bir mevduat getirisi elde etmeyeceksiniz. Ama bir şekilde aktif olarak kullanıyorsanız da çeşitli başka getiriler elde edebileceksiniz. Dolayısıyla biraz iki tarafın da uzlaşıda olduğu bir noktada.
2: Ne getirisi elde edeceksiniz orada?
1: Burada siz sabit coinleri aktif olarak kullandığınızda bizim çeşitli utility token dediğimiz farklı tokenlar üzerinden çeşitli hem ödül sistemi gibi ödül sistemlerine tabi olabiliyorsunuz hem de özellikle komisyonlarda çeşitli indirimleriniz olabiliyor. Neticede bütün bu alım satım işlemlerinde çeşitli komisyonlara tabi tutuluyorsunuz. Bunların bir avantajının söz konusu sağlanması mümkün. Bir de tabii daha önemlisi sizin sabit coinleri aktif olarak kullanıyor olmanız demek aslında diğer kripto varlıklarla da aktif olarak işlem yapıyorsunuz demek. Dolayısıyla siz o müşterileri aktif bir şekilde bu piyasada tutabiliyorsanız zaten hem alım satım platformları açısından hem bu şirketler açısından hem de kullanıcılar açısından tüm bu ekosistemin kendi içindeki dinamiklerinden doğan farklı getirileri bir şekilde sağlamak mümkün. Biraz daha hani işi aktif olarak kripto yönünde kullananlar buradaki değerlemelerden mahrum kalmasın ama buradaki değerlemeler de bankacılık sisteminden bu tarafa çıkışı tetikleyecek büyüklükte olmasın gibi bir orta yol bulunmuş vaziyette açıkçası. Bir de yeni bir durum var. Hemen bunun devamı daha gerçekten yeni haberlerden bir tanesi. Trump'ın imzaladığı yeni bir kararname var. Bu da şunu getiriyor. Özellikle fintech şirketlerinin ve ödeme sistemleri konusunda kriptonun kullanılmasını ileride mümkün kalabilecek düzenlemelerin kolaylaştırılması, bunun yakın zamanda geçmesine yönelik bir kararname imzaladı yeni Trump. Bu mesela şunu getiriyor. Bankaların Fed'de bir ana hesabı vardır. Master Account dediğimiz. Bu da ödemeler sisteminin çalışabilmesi için önemlidir. Trump'ın kararnamesinde bundan sonra fintech şirketlerinin ve kripto şirketlerinin de bu tarz bir ana hesap açabilmesinin kolaylaştırılması isteniyor. Bu ileride biz kripto varlıkların ödemelerde resmi olarak kullanılmasının ilk adımı olarak düşünebiliriz aslında bu gelişmeyi.
2: Bu kadar savaş ortamında kriptoyu da ihmal etmiyor Trump diyorsunuz. Peki biraz da fiyatlamalar üzerinden konuşmaya devam edelim. O tarafta aslında ne beklersiniz? Şimdi de yüksek faiz ortamı biraz önce konuştuk. Siz de değindiniz işte tahvil taraflarındaki yüksek getiri potansiyelleri, işte faiz artışları konuşuluyor. Böyle bir ortamda aslında beklentilerin değişmesiyle birlikte aşağı yönlü baskılanmanın ne boyutta olmasını beklemek lazım.
1: Bu son açıklanan enflasyon oranı öncesine kadar fena bir ivme yoktu. 82 bin doları geçen bir Bitcoin seviyesinden bahsediyorduk. Bununla beraber korku ve açgözlülük endeksinde 60'ın üstüne çıkılmıştı. Hemen akabinde bu son gelişmeler sonrası bu enflasyonist ortamın daha da süreceği, faiz indirimleri şöyle dursun, arttırımların faiz indirimleri kadar konuşulduğu bir ortamda bir önemli geri çekilme yaşandı. Bunun ilk öncüsü de yine ETF'ler oldu. 6 haftalık aradan sonra bir anda 11 Mayıs 15 Mayıs haftasında 1 milyar doların üzerinde bir çıkış gördük. Bu da fiyatın hemen 77 bin dolara kadar inmesini yol açtı. 82 bin dolar seviyesi 200 günlük ortalamadır. O yüzden bir hem teknik hem psikolojik açısından da o seviyenin önemi var. Bunun aşağı doğru kırılmasında da 75 bin dolar seviyesi önemli. 75 bin dolar seviyesi de aşağı kırılırsa 70 bin dolar ve Şubat ayındaki 60 bin dolar seviyelerine kadar bir risk söz konusu olabilir. Yukarı tarafta da az önce bahsettiğim bahsettiğim gibi 82 bin dolar seviyesinin kırılması ancak buradaki sentimentin, duygu durumunun daha pozitife dönmesine sağlayabilir. Ama şu anda bütün göstergeler, bütün bu enflasyonist baskı sebebiyle risk iştahının bize değiştiğini, düştüğünü gösteriyor. Dolayısıyla bir tek belki pozitif olabilecek durum on-chain tarafına baktığımızda orada biz daha sağlam bir yapı görüyoruz. Burada market değerinin gerçekleşen fiyata oranının bir Z skoru hesaplanır. Bu skorun 1'in altında olduğu zamanlar genelde alım bölgesini işaret eder. Şu anda on-chain tarafında bir daha sağlam duruş var. Fiyatlamada zayıflama görüyoruz. Dolayısıyla buralar uzun vadede bir alım bölgesi olarak değerlendirilebilir. Ama içinde bulunduğumuz koşulların biraz daha netleşmesine ihtiyaç var bu analizin tam çalışması için.
2: 75 bini kırarsa 60 bine kadar geri çekilebilir diyorsunuz ki 76 binler seviyelerindeyiz şu anda. Peki altcoin'ler, o taraf için hala umut var mı?
1: Bitcoin fiyatının stabilize olması görülmeden altcoin'lerle ilgili daima volatilite ve risk açıkçası daha artacaktır. Orada tarihsel olarak hep Bitcoin seviyesinin biz amiral gemisi seviyesi teşkil ettiğini görürüz. Orada ne yazık ki daha da riskli bir durum şu anda var diyebiliriz.
2: Ama orada volatiliteyi biz eskiden iki yönlü görüyorduk. Şu anda hani yukarıya yönlü de öyle ciddi çıkışları göremiyoruz.
1: Bunun ana sebebi artık bireysel yatırımcılardan ziyade toplu kurumsal yatırımların fiyatı ETF'ler üzerinden şekillendirmesi. Özellikle Bitcoin ve Ether diğer varlıklardan çok daha fazla ayrışmış vaziyette. Bunun biraz etkisi açıkçası buradaki Bitcoin ve Ether fiyatlarındaki yapının altcoin'lere doğrudan eskiden olduğu kadar birebir etki etmemesi. Altcoin'de gene ayrışan çeşitli varlıklar olmakla beraber orası biraz daha spekülatif kalmaya ve öteki tarafın daha olgunlaşmasını beklemeye devam ediyor.
2: Bahçeşehir Üniversitesi Blockchainist Merkez Direktörü Dr. Bora Erdemar, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ve bir haberimize noktalayacağız 60 dakikayı. Müze ve öğren yerlerinde dijital dönüşüm hamlesi başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, müze kart sistemi değişiyor. Kimlik kartları müze kart oluyor dedi. Detaylarla birlikte noktalayalım. İyi bir hafta sonu dilerim.
3: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan protokolle müze ve öğren yerlerinde yerli ve milli dijital altyapı dönemine geçildi. Türkiye genelinde 216 müze ve öğren yerini kapsayan yeni sistemle akıllı biletleme, yapay zeka destekli veri analitiği, dijital ziyaretçi yönetimi ve yeni nesil ziyaretçi deneyimi hayata geçirilecek. Fiber altyapıdan veri güvenliğine, müze mağazalarından dijital ödeme sistemlerine kadar uzanan kapsamlı dönüşümle kültürel mirasın teknolojiyle geleceğe taşınması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'la Türk Telekom CEO'su Ebu Bekir Şahin, Türkiye'nin kültürel mirasının geleceğini yeniden şekillendirecek dönüşümün detaylarını İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları müze karta dönüştürülerek doğrudan geçiş özelliği kazanacak dedi.
4: Yeni dönem teknolojiyi kültürle buluşturan, ziyaretçi deneyimini merkeze alan, ama en önemlisi veri güvenliğini önceleyen, yerli altyapıya dayalı ve kamu yararını esas alan güçlü bir dönüşüm sürecidir. Değerli konuklar, ülkemizin kültürel mirası yalnızca geçmişin sessiz tanığı değildir. Aynı zamanda geleceğe ve çocuklarımıza bırakacağımız en değerli emanetimizdir. Bizler bu emaneti korurken yalnızca taşları, eserleri ve yapıları muhafaza etmiyoruz. Aynı zamanda hafızamızı, kimliğimizi ve medeniyet birikimimizi de geleceğe taşıyoruz. İşte bugün bu anlayışla attığımız adım yalnızca bir biletleme sistem değişikliği değildir. Bu kültürel miras yönetiminde dijital çağın ihtiyaçlarına uygun, bütünleşik ve örnek bir modele geçiştir.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
8: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sunar.

0: diktiriyorsunuz?
1: İyi resim vereyim diye diktiriyorum. Normalde duramam.
0: Ama normalde yolda yürürken falan dikmişsinizdir böyle.
1: Hayır, o zaman da gene dikim ama düşünüyorum dik dur, dik dur, Nevra dik dur diye.
2: Ben de düşünüyorum aslında. Dik duramaz hale geldim. Biraz böyle bükülüyorum son zamanlarda. Ama şimdi sana geldik böyle biraz dik durmak durumundayız, zorundayız aslında. Şöyle iyi çıkalım, görüntümüz güzel görünsün.
0: Siz birbirinizi kıskanıyor musunuz? Ah, ya şöyle oluyor musunuz? Baksana Sınay'la Meleğe, Ahududu'yu dolduramamışlar. Ya da oradan aman ağaçlar ayakta ölür, yine yapamamış iş.
2: Yok.
0: Böyle...
2: Benim hiçbir zaman böyle bir duygum olmadı. Ben her zaman alkışlamayı sevdim. Özellikle de Nevra'yı. Çünkü çocukluğumuzdan değilse de genç kızlığımızdan beri arkadaşız. Daima alkışlamayı, beğenmeyi düşünürüm, severim. Hiç öyle bir şey aklımdan bile geçmez. Doldurdu,
1: ben Dorman Tiyatrosu'nun kapısından girdim. Bana ilk kucak açan Suna Keskin oldu. Onun hayatımdaki yeri çok önemlidir. Yani ona... Ben o kadar bir teşekkür olmuştum ki çünkü çok yabancılık çektim. Bana kollarını açan, bana dostluk gösteren, arkadaşlık yapmak isteyen tiyatroda Suna olmuştur. Turnelerde de öyle. O yüzden kaç yıl oldu artık 40, 50 neyse.
2: Geçti Nevra.
1: Aynı yerde hala aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi şekilde kıskançlık falan olmaz.
2: Asla.
1: Tam tersi, o ödül alır, ben onu tebrik ederim, ben alırım, o bana telefon eder. Öyle bir şey hayatımızda olmadı. Nevra. Sen de buna espri olarak söylediğini biliyorum
2: herhalde,
1: zaten.
2: Evet. Ben de Dorman Tiyatrosu'na Nevra ilk geldiği zaman çok güzel, genç ve yetenekli bir oyuncu olarak geldi. Gerçekten bir oyunda birlikte oynadık. Refik Erduran'ın bir oyununda. O kadar ilk refliğini hatırlıyorum. Cengiz Han'ın 4 tane karısı var. Bir tanesi imam nikahsız, yurt dışından gelmiş o ben. Diğerleri de imam nikahlı karıları. Ve Nevra son dakikada oyuncu olarak geldi. Ve ilk cümlesi, kılığınız da pek güzel şekerim ama bey ne der cümlesi. Bak hiç unutmuyorum.
1: Ben
2: sahneye
1: hatırlamıyorum.
2: Sahneye çıktı, bu lafı söyledi. Benim buradan aşağıya doğru... Bir gülme geldi bana. Olamaz bir. O kadar tatlı söyledi ki. O kadar güzel söyledi ki. Beğenmemek, takdir etmemek elde değil. İlk oyun, ilk replik ve dostluk. Evet. İlk dostluk.
0: Bu, ama şimdi şöyle bir şey. Demek
2: onun
0: ki
2: için
0: bu...
2: sen bugün bizden başka şeyler bekleme.
0: Skandal bir saç saça baş başa çıkma.
2: Yok bilmiyorum. Belki buradan çıkartırsam bizi öyle.
0: Şey diyeceğim. Allah nazarlardan korusun da. Demek ki bu işin kadını erkeği yok. Bu işin karakter meselesi var.
2: Aynen öyle.
0: Yani kadın kadının kurdudur.
2: Hayır,
0: yok
2: hayır.
0: Efendim o onun bilmem neyidir değil. Bu karakterle ilgili bir
2: tabii
0: şey.
2: Tabii yani.
1: Aynen öyle.
2: Her meslekte olduğu gibi tiyatroda da yani tiyatro ahlakı ve adabı diye bir şey var. Biz Allah'a şükür yani o yolda yürüdük hep. Onun için farklı bir şey düşünmemek
1: ben
2: lazım.
1: Ben seninle daha önce konuştuğumuzda da söylemiştim. Ben rol kıskanırım. İnsan kıskanmam. Yani bir oyunda benim oynayabileceğim bir rolü bir aktris çok iyi oynuyorsa bak onu kıskanırım. Ay ne güzel oynuyor, niye ben oynamıyorum, o rolü niye bana gelmedi, o oynuyor diye rolü kıskanırım. Ama oynayan kişiyi kıskanmam.
0: Evet, o
1: hala
0: kişi...
1: rolleri kıskanıyorum. Yani yaşıma uymayan rolü de kıskanıyorum artık.
0: Ben de o mesela güzel bir kitap okuduğumda oluyor. Niye bu cümleleri ben yazmadım, yazamadım diye oluyor.
1: Evet.
0: O cümleleri kıskanırım.
2: Demek ki sen de yazarlık konusunda bir şeyler yapmak
0: i̇şte
2: istiyorsun.
0: Seviyorum, evet seviyorsun. Evet ama hani yani şey o mesela o güzel cümleleri kıskanırım o şekilde. Ama o zaman mesela o zamanlarda da böyle birbirinin ayağını kaydıranlar var mıydı yoksa genelde daha mı böyle her şey çok barış içindeydi?
1: Ya kaydıracak
0: içindeydi?
1: Bir olay yoktu ki.
0: Yok. Geneli soruyorum.
1: Genelde hayatım genelde
2: vardı.
1: Vardı tabii.
2: Açık
1: ama
2: söyleyelim vardı.
1: Televizyon olayı yoktu. Dizi olayı yoktu.
2: Evet.
1: Bunlar daha çok dizilerde, televizyonlarda. Tiyatrodan kaydıramazsın. Tiyatrodaki oyuncu iyi oyuncuysa evet. Onun ayağını kaydırmak çok kolay değil. O rolü gene sapına kadar alır yani oyunculuğuyla. Ama şimdi dizilerde, şeylerde başka olaylar dönüyor. Bizim devrimizde bir tane TRT'de yapılacak herhangi bir program Dublaj.
0: Evet.
1: İşte başka ne vardı? Sinema. Sinemadan da tiyatroculara evet. Çok az teklif gelirdi.
2: Radyo programları vardı.
1: Radyo programı.
2: Arkası Yarınlar vardı. Bir de gazetelerde şimdiki diziler gibi.
1: Fotoroman.
2: Fotoromanlar vardı.
1: Yani onun için öyle senin ayağını kaydırayım olayı olacak pozisyon yaratılmıyordu.
0: Ama aslında ben tam tersini düşündüm anlattıklarınıza. Çünkü mecra az. Şimdi mecra az olunca aslında onun için savaş daha kanlı olmaz mı?
1: Ama insan da az.
2: Şimdi i̇nsan ayak kaydırmak az. Diye bir şey tabii ki düşünülebilir ama tabii ki kıskançlık vardı Nevra.
1: Kıskançlık vardır. Yani insan evet. Tabiatında var.
2: Evet, insan
1: aile tabiatı. İçinde bile kıskançlık oluyor o ayrı evet. Konu. Zaten kıskançlık da kötü bir şey değil aslında. Zarar vermedikten sonra evet. Seni bir yere fiştekler bir şey yapmaya zorlar bir şeyi kıskanıyorsan.
2: Evet, yani önemli olan zarar değil. Vermemek. Bu çok önemli bir şey.
0: Geriye baktığınızda ne güzel yaşadım diyor musunuz?
1: Yani son zamanlardaki eş kaybı haricinde ikimiz de ne
2: evet,
1: güzel yaşadık,
2: yaşadık
1: deriz.
2: Diyebilirim. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Son 10 yıl hariç onun dışında gerçekten güzel bir döneme rastladı hayatımız. Çok güzel dostluklar yaşadık, çok güzel anlar yaşadık, güzellikler yaşadık. Ama kendi adıma da söylüyorum. Nevra evet. için de aynı şey söz konusu herhalde. Son 10 yılım benim ne yazık ki çok hazin diyebilirim.
0: Evet. Evet ama o hani şey var ya insan bir yalnızlığıyla kaldığı noktada yeniden kendinin içinde bir şeyleri keşfetmiyor mu? Hani hep bir çift olmuş ve bir gün yalnız olmuş. Orada bir şey keşfetmiyor mu yalnızlığıyla da?
1: Ya keşfedecek bir şey kalmıyor.
0: En iyi tarafını çıkarmaya çalışıyorum şu anda.
2: Evet.
1: Keşfedecek bir şey.
2: En iyi tarafını çıkarmaya.
1: Neyi keşfediyorsun biliyor musun? İnsana en iyi gelen şey çalışmak.
2: Evet.
1: Onu keşfediyorsun. Aslında onu mecburiyetten keşfediyorsun. Yani bir şey yapman lazım. Evde oturup ağlamakla vakit geçmiyor. Evet. Kendini yiyip bir de ikimiz de yani hepimiz bizim yaştakiler de mantıklı insanlarız. Neyin bizi kötüye götüreceğini, neyin iyi geleceğini algılıyoruz. Bunun için de gelişim şey kitaplarını okumaya gerek yok yani. Arkada öyle bir tecrübe var ki, hayat tecrübesi var ki. Ha diyorsun ki ben çalışırsam unuturum. İşte o beni iyi tutar. Setlerde arkadaş çok faydalı bir şey.
2: Çok, evet.
1: Konuşmak, dedikodu yapmak ne güzel, zararsız dedikodular. Güzel bir yerde yemek yemek, bir seyahate gidebilmek. Yani bunlar tabii sana iyi gelen şeyler. Onlarla işte biz de avunup.
2: Evet, bizi kurtaran bir de mesleğimiz oldu. Hı. Tabii ki dostluklar oldu. Ama mesleğimiz gerçekten çok değerli. Çok özveri isteyen, çok vakit alan bir meslek, bir iş. İyi ki de öyle. O nedenle gerçekten yani biz dik durabildiysek bu yaşa kadar ve şu yaşa kadar ben kendi adıma söylüyorum Nevra benden daha da küçük ama gerçekten mesleğimiz ve dostluklar çok önemli. Çok. Aile çok önemli. Çok önemli. Onun da çok güzel bir ailesi var, evlatları var, torunları var.
1: Torunlar bana iyi gelen şeyler.
2: Kardeşim, tabii. Yeğenlerim hepsi.
1: Tabii senin evet. De ailen maşallah evet. Allah ayırmasın. Çok evet. Çok iyi gelen şeyler. Arkadaşlar çok önemli.
0: Seyahatler.
1: Yani seyahat ben uçamadığım için bana çok
0: ama olsun,
1: şey değil.
0: Ama olsun bence size engel olmuyordur diye
1: düşünüyorum. Engel olmuyor ama öyle pıt diye hemen seyahat edemeyen tiplerdenim. Ama seviyorum. Çok seviyorum.
2: Ben de uçamıyorum. Biz
1: ikimiz aynı arabayla
2: her yere. Arabalarla Nedim eksik olmasın bizi. Arabalarla gönderiyor.
0: Hiç işenmeden gönderiyor.
2: Yanımıza da evet, evet. İki tane arkadaş veriyor. Biz tıngır tıngır.
1: 12-13 saat falan.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
10: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
11: Bloomberg ET Radyo.

0: Good enough.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
3: Şimdi oyunlar nasıl gidiyor? Yeni gösteriler var mı? Yeni
4: oyunlar artık bitiyor. Benim 24 bitiyor. Mayıs 24 Mayıs'ta evet. Bitiyor. Büyük bir ihtimalle de tamamen bitiyor.
3: Ağaçlar ayakta ölür. Nasıl yani? 24 Mayıs son mu?
4: Son artık. 7. sene benim uh-huh. için tamam. Biraz dinlenmek istiyorum. Sunan'ın da belki bitebilir, belki bitmeyebilir. Turnemiz var şimdi.
5: Ya şimdi önümüzde bir 10 günlük bir turne daha var. Daha sonra Haziran ayında birkaç oyun var. Ondan sonra muhtemelen tatile giriyoruz. Ondan sonra da
3: devam eder belki yeni sezonda. Yani
5: çok güzel gidiyor. Evet. Onun ağaçlar
4: yok, ayakta. Dolu gidiyor,
5: çok dolu gidiyor gerçekten.
4: Yani seyircisizlikten değil, artık tıkandı. Bitti, salonlar kalmadı, biz yorulduk. Tükenmişlik sendromu.
3: Siz ikinizde de o olmaz. Sizde öyle bir sendrom yok.
5: Olmuyor yani, değil, oluyor. Özgürlük. Oluyor. Şimdi bir özgürlük istiyorsun Nevra'nın dediği gibi. Tek başına seyahat etmek istiyorsun ama yapabilir misin dersen belki yapamayabilirim kendi kendime. Ama bunu istiyorum. Gerçekten kendi kendime bir yerlere gitmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Geç kaldım diyeceksin belki ama.
3: Olur mu? Tam vakti.
5: Tam vaktidir. Tam vakti. Evet. Bunları özlüyorsun. Belki evde yalnız
4: oturmayı,
5: kalmayı.
4: Evde
5: evet.
4: oturmayı. Evet. Hiçbir şey yapmadan söyle. Evde oturmayı. Programsızlığı özlüyorum.
3: Ya Nedim Sabah sizi nasıl çalıştırıyor ki bu kadar? Her ya, gece
4: çalışıyoruz.
5: Biz istemesek çalışmayız.
4: Yani
5: istediğimiz
4: oyunlar
5: için.
4: Dolu gittikçe evet. gidiyoruz.
5: Biz
4: tabii.
5: de aşka geliyoruz aşka elbette. Evet.
4: Ama yani ben şey istiyorum gerçekten öyle. Mesela sabah uyandığımda hiçbir program şeyi olmasın. Ben çok saatli yaşarım. Yani alışverişe. Mutfak alışverişine bile giderken kafamda bir saat varsa o saatte giderim yani. Öyle disiplin bir saat kafam var. Hiçbir şey düşünmeden böyle oturmak istiyorum.
3: Dizilere falan bakmak, filmlere bakmak.
4: Diziye bak biraz okuyamadığım kitaplar oku çünkü yoruluyorum gece kitap okumaya. Turnelerde yolculukta hep kitap alıyorum yanıma. Gece evde gözlerim yoruluyor okuyamıyorum. Şimdi istediğim diziyi seyredeyim, sinemaya gideyim falan filan. Hmm. Kimse bana karışmasın. Hiçbir mecburiyetim olmasın. Onu özlüyorum. Hiçbir mecburiyetim olmasını özlüyorum.
3: Geliyor az kaldı yaz ayları.
5: Evet belki ondan da bıkabilirsin Nevra.
4: Bıkabilirim ha bilemem.
3: Evet, belki Ekim'e Kasım'a o dersiniz. Hadi bir mecburiyetim olsun.
4: Onu bıktığımız zaman her an
5: düşünürüz
4: var.
5: Düşünürüz diyorsun.
4: Her an var. Piyes de var, çekim de var. Her şey var, yaparız.
3: Peki dizilerde olmak ister miyiz?
4: Olamadık ki, 7 senedir olamadık ki. Tiyatro ve turne varken nasıl olabilir?
3: Hayır, artık şimdi mesela özgürlük geldi.
4: Olur. Kısa süreli çalışmalarda olabilir. Ben çok severim dizide oynamayı, çalışmayı. Olabilecek durumlarda var yani şu anda. İsterim onu çünkü orada her şeyini tamamen vermiyorsun ki birkaç gün çalışıyorsun, geri kalanı evindesin.
3: Tabii.
4: Tiyatro mecburiyeti ve o sahneye çıkmak zil çalınca üçüncü zilde çok büyük, çaktırmadan çok büyük stres.
3: Gerilim var.
4: Her an futbolcu maça çıkar gibi değil mi Suna?
5: Doğru evet.
4: Hazırsın. Yani ne sıhhatini, ne tansiyonunu, ne bel ağrını, ne diş ağrını, ne bunların hiçbirini düşünmemek zorundasın. Belli bir yaştan sonra da bunlar zaten otomatikman olabiliyor. Çok zor bunun altından kalkmak. Hep fedakarlık, hep fedakarlık.
3: Ve sihirli anne.
4: Mesela onu çok keyifli çalıştım. 17 gün gittim sete. Sabah gittim, akşamüstü döndüm. Çocuklarla kakara kikiri eğlendim, ettim. Yoruldun mu? Hayır, yorulmadım. Çok da eğlendim. Hani öyle çekimler bize çok fazla ağır gelmiyor.
5: Filmi yapıldı, değil mi Nevra?
4: Filmi.
5: Evet, filmi. Diziyi de eskiden şimdi.
4: Evet,
3: evet, evet. O da çok tuttu. Evet. Onun çok devamı tuttu. Da gelir.
4: Yani o her seferinde başka hikaye olduğu evet. için... Eğer iyi gişesi olursa bambaşka bir hikayeyle gene ama ben artık gittikçe yaşlanıyorum. Dudu'ya biraz zorlanacağım gibi olur.
3: Neden ya?
4: çünkü Dudu aslında unutalım. Peri olduğu için yaşlanmaması lazım. Çocuklar bile soruyor. Dudu sen çok yaşlandın diyor. çünkü hep bu laflar vardı 25 sene önce çekince. İşte ben hiç yaşlanmayacağım, ben hep aynı kalacağım, ben hep güzel olacağım falan diye.
5: yapay zekayla bir şey yapamazlar mı?
4: Bilmem vallahi herkesi yapay zekayla reklamlarda gencecik 15 yaşında gösteriyorlar.
5: Evet.
4: Ben teklif ettim vallahi beni gençleştirin yapay zekayla dedim. Olmaz dediler.
5: Ay hem de demek ki gerek görmemişler diyorlar.
4: Evet hayatım.
5: Gerek yokmuş evet bence
4: aslında
5: de öyle.
4: Aslında yapay zekada nasıl bütün olanlar olaylar.
3: Evet evet harikulade. Buna karşı heyecan duyuyor musunuz? İkinize de soruyorum bunu.
5: Çok tehlikeli buluyorum yapay zeka.
4: Hangisi? Bizi gençleştirmek için.
3: Hayır, her anlamda.
5: Ben yapay zeka. Hiç ben de istemiyorum. Evet, çok yani. Tehlikeli buluyorum. Yok. Bir sürü insan işsiz güçsüz kalacak.
3: Ya ne kadar çifte standartlı diyor ki beni gençleştirirse okey varım.
5: Tabii. Öyle mi dedin? Kaçırdım.
3: Onun dışında olmaz.
4: Tabii. Egoist.
3: Çok iyi.
5: Ona varız diyorsun.
3: Ona varız diyor.
4: Ona varım yok ama ben onun çok bir işe yarayacağını yürekten inanmıyorum Aslı. İnsanın yaratıcılığı, insanın parmağının elinin değmesi bilmem nesi olmaz.
5: Tabii.
4: O çamura elinin, seramik sanatçısının tabii. Parmaklarının eli bir tiyatrocunun şurasından gelen sesiyle bağırarak sahnede oynaması. Bunlar nasıl ne yapay zekası yok, ne dijital dünya tabii. Yok. Şimdi tabii ki ilerleyecek daha. Hı-hı. Anında anlıyorsun bir klipte yapay zeka çıktı mı çıkmadı mı?
3: Bir süre sonra anlayamayacağız.
4: Bence gene anlaşılır.
5: Anlaşılır
4: gene
5: bence anlaşılır. De anlaşılır.
4: Müzik o böyle bir gitarın normal insanın parmağıyla çıkışı, aradaki detoneleri, hafif yanlış vuruşlar
3: tabii,
4: kadar güzelliğe bak.
5: O bile bir güzellik.
4: Bu kadar perfectionist olmak yani her şeyinin makineleşerek düzgün olması...
5: Çok kötü. Yanlış, kötü bir şey. Evet,
4: kötü yani anne köftesinin elinde, avucunda eğri büğrü yapmasıyla makineye sokup da diye hazır köfte çıkması aynı mı Allah aşkına?
5: Değil.
4: Onun gibi bir şey yani.
3: Değil, dondurulmuş köfte.
5: Evet, mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün bir takım işte tren istasyonunda pencereden bakarken ay. Bir resmi var. Kocatepe'de bir resmi var. Bunların hepsini yapay zekayla yapmışlar. Bir pelerin uçuşuyor, yüz evet. Şey gibi, Hollywood starı gibi sanki olmuş Atatürk. Hayır, o değil. Ondaki, o fotoğraflarda öyle bir şey var ki onlar sanki yaşıyor. O nedenle yapay zekayla bunların hepsi zedelendi bence. Çok kötü bir şey ve çok zararlı görüyorum. Bence hepten yok etmeliler.
3: Bir de Cumhuriyet'in o kazanımları, Cumhuriyet'in o... Tırnakla, dişle, etle kazanımı, şehitlerle kazanımı hikayesindeki yapaylık getiriyor. Yani orada işte pelerini uçuşuyor.
5: Evet.
3: Sanki o bir kahraman. Hayır öyle bir şey değil o. Orada çok büyük bir hikaye
5: gerçek var.
3: O yok oluyor.
4: Çok evet. Güzel yakaladın.
3: O
5: gerçek
3: var. Oluyor.
5: Evet. Onun için...
3: O gözündeki yorgunluk
5: görmek
3: cephede.
5: Bile. Evet, evet. O yaşıyorsun o fotoğraflarla.
3: Evet.
5: Ama yapay zekayla tamam... retuşlu her şeyi, pelerinler uçuşlu, hatasız
4: şey
5: mı hayır o
4: tabii
5: değil.
4: İnsan hata...
5: Nevra'nın söylediği gibi şuradan, yürekten bazı şeyleri hissetmek lazım. O yapay zekada
4: i̇nsan
5: yok.
4: İnsan hatasıyla güzel ya.
3: Ama diyeceğim ki size yapay zeka her şeyinizi yapacak. Bulaşık olmayacak, temizlik olmayacak, çamaşır olmayacak.
5: İnsan gücü diye bir şey kalmayacak. İnsanlar
3: hayır, şu anda ikinize söylüyorum. Sizin her şeyinizi yapacak o yapay zeka.
4: Alışverişi
3: yapacak.
5: Ben de istemem.
3: İstemez misin?
4: Yeminle istemem. Ben bulaşığımı çık çık çık çık musluğun altında. Aynen. Orada da bir zevk var ya. Onu isterim yani. Zaten bize bu devirde yeterince şey sağlanmış çamaşır makinesine atıyorsun. Kendi yıkıyor 45 dakikada bir saatte yani. Ne var? Ütüyü de fırt yaptım. Buharlı ütü basar basmaz yapıyor. Düdüklü tencere var koyuyorsun 20 dakikada fasulyeyi pişiriyor. Zaten bize bir takım şeyler yıllar içinde gelmiş rahatlıklar.
5: Yeteri kadar artık. Konforumuz var. Yeteri kadar gerçekten
4: ama çıkıp
5: rahat,
4: kimse sahnede o rolümüzü oynayamıyor işte.
3: Ha?
4: Ha? Çıkar i̇şte robotu bu. Oynasın bakayım hadi.
3: Yok canım nereye size robot mobot ikinize yani. Kolay mı? Robot karşınızda böyle...
5: Selam dursun değil mi?
3: Yani ne oluyoruz diye. Geldi benim üstadlarım diye durur selama.
5: Evet ha şöyle değil mi?
4: Evet evet. Evet.
3: Bulunduğunuz yerden hem yaş hem tecrübe olarak bir şey söyleseniz oraların güzelliği ne?
4: Nasıl bir şey?
3: Bulunduğunuz yerin, bulunduğunuz yaşın, bulunduğunuz konumun, şu anki tecrübenin oradan güzelliği nasıl bir şey? Mesela kendin olabilmek olabilir, bu artık müdanasız olmak olabilir. Nasıl bir duygusu var?
4: İyi yaşanmışlık var tabii. Hı hı. Ben kendimi şöyle şanslı hissediyorum. Yani benim genç kızlığım, büyüme çağım, neleri gördüm, geçirdim. Nerelerden gelip bugünkü nerelere, bir düşündüğün zaman korkutucu. Gerçekten korkutucu. Yani şeyleri artık söylemiyorum, detayları, ama hani radyo devrinden kaydır kaydır şeye kadar geliyorsun. Yani en basitinden dublaja gidilirdi. Saatlerce karanlık odada dublaj yapılırdı. Şimdi birazcık aletin iyiyse evinde otururken dublajı alıyorsun, bandı yolluyorsun. Yaptım da bunu Murat'la birlikte, denedik evden, mecburdum pandemi zamanında. Gayet güzel evden dublaj yaptık ayol. Yani inanamıyorum bile. O kadar yol giderdik stüdyolarda karanlıkta dublaj yapmak için.
3: Ama şey olmuyor mu? İnsan sanki onları o kendisi yaşamamış gibi olmuyor mu araya zaman girince?
4: Vallahi ben hepsini yaşamış gibi gayet detay hatırlıyorum.
3: Ben mesela düşünüyorum geçmişim, ben sanki yaşamamışım gibi geliyor. Onları yaşayan ben değilmişim gibi geliyor.
5: Yok, biraz ya uzaklaşıyorsun bazı şeylerden tabii.
4: Ben hiçbir şeyden o kadar net hatırlarım ki eskiyi. Çok çok iyi hatırlarım ve detay hatırlarım yani. Ve severim.
3: Ve hala size aittir
4: benim o her şey tabii, o kadar güzel. Bebekte yani çocukluğumdaki oynadığım oyunun süresini bilmem nesini, ay her şeyi hatırlarım. Arada bir böyle durup mesela bebekte ben büyüdüm. Bebekten geçtiğim zaman her köşede bir anım var. Her mahallebicide, her bakkalın önünde, eczanesi. Hepsinin anıları var ve çocukluğum var orada. Hiç öyle hani ben artık geçmişte kaldım, ben gitmeyeyim oraya, kötü anılar. Onlar tam tersi. Evet. Tam tersi.
5: Ben kendi adıma yani şu anda sorduğum soruya cevap vereyim. Ben kendi adıma bir rahatlık ve bir hoşgörü hissediyorum kendimde. Eskiden çok detaycı, çok böyle didikleyen bir tip olarak kendimi düşünmüşümdür hep. Ama şimdi bir rahatlık geldi, bir hoşgörü hali geldi. O nedenle sanki biraz koyvermişlik var
3: ne
5: bende.
3: Ne güzel, bana da gelir mi ya?
5: Gelir tabii. İnşallah.
3: Kaç yaşınızdan sonra geldi bu?
5: Yani son 5 senedir, 5

0: 6-6 senedir böyleyim. Yani 70'ten sonra.
1: Şöyle bir koy vermek sonra. Güzel çünkü o detayları takılmamak.
0: Evet yani biraz bir aldırmazlık geldi. Olabilir diyorsun. Olamayacak bir şeye bile olabilir diyebiliyorsun. Hoş görmediğin halde.
1: Şimdi bu yıl bizim konseptimiz hafıza. Hmm. Hafızayı işliyoruz. Nevra Hanım biliyordur da gerçi.
2: Bilmez sorumu olur mu?
1: Sorumu
2: o
1: da biliyordur.
2: O saate geldik mi? Finale
1: onun
2: geldik mi?
1: Yok, finali yok. Ha. Daha çok var.
2: Sonunda final yapıyorsun bunu da onun
1: böyle
2: için.
1: Hani bu yaşın güzelliğini diye sordum ya.
2: Ben dersimi çalıştım geldi. Bildiğim için ben hazırım.
0: Ben değilim bir keresinde.
2: O ilk defa duyacak.
0: Yok, ben bir toprakla gelmiştim buraya.
1: Evet o 2 yıl evvel.
2: Hayatım şimdi konsept değişti.
0: Değişti mi?
1: Her yıl başka bir şey.
2: Şimdi nerede kaldınız Suna Hanım diye soracak sana.
0: Bilmiyorum.
2: Hangi yılda kaldınız? Diyecek.
1: Suna Hanım.
0: Evet.
1: Kaç yaşınızda kaldınız? Ama bu sonra ne diyorum? Ama bu kaç yaşınızda hissediyorsunuz gibi bir soru değil. Yani böyle yaşadığınız bir olayda kalır ya bazen insan bir çocukluğudur bu, gençliğidir. Bazen negatif bazen pozitiftir. Hı. Bir şeyde kalır ama bir yerde böyle bir olayda
0: takılı
1: kalır.
0: Takılı kalmak.
1: Evet evet o mesela var mı öyle bir? Olayınız
2: sene veya yaş.
0: Bana bir tiyo verseydim ben bunu çalışsaydım.
2: Seyretseydim programı öğrenirdim.
0: Evet evet doğrusunu istersen seyrediyorum ama her seferinde değil açık söyleyeyim. Nerede kaldım?
1: Yani, evet kaç yaşınızda ya olabilir, da o olay
2: üzüntü olabilir, güzel bir güzel anı olabilir.
0: Herhalde tiyatroya ilk başladığım yıllarda 60'lar 62 63 yıllarında kalmış olur. 22 yaşlarında
1: 22
0: falan.
1: 22 yaşındaki Suna Keskin.
0: Evet.
1: Siz de kaç yaşında kaldınız?
2: Ben 1967'deyim.
1: Ay,
2: aşık olduğum yıl.
1: Ay, o yıl gördünüz ve aşık oldum.
0: Canım
2: benim. O bilir dünya o yılları.
0: Bilirim evet. Beraber yaşadık.
2: Beraber yaşadık. Beraber yaşadık. Onu hiç unutmam mümkün
0: beraber
2: değil.
0: Beraber ağladık. Şelbuk şemsiyelerine gidip hüngür hüngür ağlayıp çıkmıştık.
1: Evet, 1967'de mi gösterildi? O 1961 çekimi değil mi Şerbuk Şemsiyeleri?
0: Ama biz beraber gittik.
1: Geç gelmiştir Türkiye'ye.
2: Ay tabii canım.
0: Evet.
2: 65 falan. Ya benim, 67.
1: Ay yaşasın sizi çok ikiniz de çok seviyorum. Benim hıçkıra hıçkıra ağladığım tek filmdir. Bir arkadaşım
2: Şerbuk mu?
1: Benimle evet. Alay ederler. Ay senin de o hassas kalbine
2: değil. Şerbuk Şemsiyeleri.
1: Evet çok ağlatır beni.
2: Aslı sana çok önemli bir şey söyleyeyim evet. mi? Evet. Benim de çok çok sevdiğim bir filmdir. Evet. Catherine Deneuve'e aşık olduğum filmdir. Birkaç sene önce o önüme düştü, bir şekilde düştü. Nasıl kötü geldi bana film.
1: Ay ağlarım öyle demeyin.
0: Düz geldi hayır, değil mi Nevra?
2: O kadar basit hayır, ve evet. kötü geldi ki.
1: Ay, hala evet. beni ağlatıyor.
2: Ay dedim ki ben buna nasıl bu kadar hayrandım. Hiç hayran kalmadım.
1: Ben yani
2: birkaç yıl önce seyrettiğimde.
1: Ben hiç öyle düşünmüyorum.
0: Bu sene evet. Bodrum'da sinema günlerinde tekrar verdiler. Ha. Ve ben o anıyı tekrar yaşadım. Nevra, Zeynep dedi
1: size
0: ben.
1: Size de mi basit geldi?
0: Hayır. Şöyle bir şey. O bir klasik gibi düşünüyorum ben onu. Basit gelmedi. Ama şöyle bir şey var. Düz geldi. Yani evet, düz bu, ama bu zamana göre yani. Artık. Evet. Ama yine çok güzel. Fakat o duyguları yaşamadım açık söyleyeyim. O
2: tabii
0: gün
2: var.
0: Gittiğimiz gün hepimiz birden koro halinde ağlaya çıkmıştık.
2: Konuşma yok aa, müziğin
1: Michelle
2: içinde.
1: Müziği.
2: O evet. şey falan müthişti yani. Sonra seyrederken en son yani bir de o kadar çok güzel film seyrettik ki yıllar boyunca.
1: Evet ama ne bileyim.
2: Neler ne başyapıtlar seyrettik. Bana birdenbire ay buna mı bu kadar ay, biz
1: öyle demeyin ya ben her seferinde hala ağlıyorum. Hala o aşkın hüsranının içinde kendimi.
2: Ama sen başka aşk filmlerinde de ağlıyorsundur.
1: Hayır onda ağlıyorum.
2: Bir tek Şerbuk'ta
1: bir de o şarkısı da beni çok,
2: çok
1: etkiliyor.
2: Çok müzik müthiş.
1: Benzin istasyonunda ben hüngür şakır.
0: Sen hangi yaşında olmak isterdin? Biz de sana soralım hep sen.
1: Ben
0: sor.
1: Evet ben onu veriyorum cevabını. Oraya iki yazmışım. Ben 12'ye dönme yani 12'de kaldım. Olmak değil de 12'de kaldım. Annemi kaybetmiştim ve ben bunun acısını utandığım için kimse üzülmesin diye hiç kimseyle paylaşmadım. Babamla, babaannem. Yani ailedekileri üzmeyeyim diye. Aslında çok büyük hata yapmışım. Şimdi bugünden o güne bir şey söylesem paylaş derdim. Anlat
0: tabii.
1: acını.
0: Tabii.
1: Yani ne kadar acı çektiğini anlat. Onu yapmamıştım ben. Çok içimde yaşamıştım herkese karşı, bütün dünyaya karşı.
0: Ah,
1: 12 yaşında bakur bir çocuk var orada böyle.
0: O tavır
1: için. İngiliz asaletiyle duruyor. Öyle bir şey. Sizinki 22 dediniz. Sizinki ya kaç yaşında oluyorsunuz?
2: 23.
1: Bugün? 23. Metin Bey'e aşık olduğunuz.
2: Evet.
1: Peki şimdi soruyorum. İkinci sorum. Bugünkü Suna. Hı-hı. 22 yaşındaki Suna'ya. O gün böyle başlamış oyunculuğa ilk bir kelime söylesene derdi. Kelime bir tane.
0: başladığım an içimden geçirdiğim bir şey var. Sıkı dur Suna. Burası Er Meydanı dedim. Etrafımdaki oyuncu.

0: Dedim ki çok önemli ve değerli bir yerdesin. Sıkı dur. Hı hı. Hala onu söylüyorum. Sıkı dur, dik dur.
1: Evet. Sıkı dur çok güzelmiş ya. Sıkı dur.
2: Güzel, iyi buldum.
1: Dik dur da çok iyi. Sıkı dur, dik dur. Ay çok güzelmiş. Evet. Siz ne? O kız Metin Bey'i görmüş, aşık olmuş.
2: Şanslısın.
0: Canım.
1: O zaman ben size bir sıkı dur, dik dur, bir de şanslısın yazmak üzere. Ama isim soyadı da rica edeceğim altına. Bunları vereyim mi? Sığdıracak şekilde. Ne güzel, bu kadar yıl sonra dönüp o gün o adamı gören kadına şanslısın demek ne kadar büyük,
2: evet,
1: bir şans.
2: Evet, çünkü devamında öyle gitti. Hayatım boyunca da gayet mutlu hayat yaşadım. Herkese nasip olmaz ki.
0: Evet.
2: Yani değil o mi? Duyguları yaşamak yoğun bir şekilde. Yıllar geçiyor, insanlar o duygu için peşinden gidiyor.
1: Ya evlenince geçmiyor mu?
2: Niye geçsin canım?
1: Siz evlenince mesela aman bu adamla da evlendik her gün aynı adamı.
2: Hataları dönüyor. Olmadı ha. Mı, kızgınlıklar olmadı mı, küslükler, o tabii ki olur, o ayrı konu.
1: Yani evlenince tavsamıyor mu, öyle aşk kalıyor mu?
2: Yani adı aşk olmuyor da.
1: Ne oluyor acaba?
2: Sevgi oluyor, alışkanlık oluyor.
0: Sevgi oluyor. Sevgi hele, oluyor. Hele zorluklar yaşadığın zaman. Evet. O benim şeyim düştü bu.
1: Şey ama sizin hala alıyor. Yani alıyor mu? Şöyle. Yani koltuğun kenarı durabilir. Hiçbir şey yok.
2: Arkana koydum.
0: Daha sağlam bir şey oluyor inanın. Yani gerçek evlilik gibi düşünüyorsun sen. Sen o 10 seneyi. Ondan öncesi nasıl geçti bilmiyorum, açık söyleyeyim. Çok süratli, hızlı geçti. Ne yaptığımızı bilmeden geçti. İşte başka yerlerde, oyunlarda, şurada burada falan oynadık. Ama o son 10 yıl tam bir gerçek. Hayata dair, işte beraberliğe dair, evlilik de diyebiliriz ama o beraberliğe dair tam bir gerçekti.
1: Burada geçimli olmak da çok önemli değil mi? Geçinmeye gönlü olmak da çok
0: geçimli
1: önemli.
0: Olan bendim.
2: İyi niyetli olmak.
1: Siz geçimliydiniz.
0: Evet. Yani öyle.
2: Ya Erol da zor insandı, Metin de zor insandı. Evet. Metin de tutturuktu, inatçıydı.
1: İkisi de efsane ama.
2: Oğlak burcu tabii. Ha?
1: İkisi de efsane.
2: Oyunculuklarına hiç laf edilemez yani. Hiç. İkisi de. Ben biliyor musun ilk Metin'i Erol Keskin'le birlikteki Hayvanat Bahçesi piyesinde seyrettim. İlk hayatımda, ilk kolej talebesi, son sınıf Genar Tiyatrosu'nda ikisinin oyununa gittim. Nedir bu iki kişinin oyunu? Kala kaldım yani. Hiç Metin'le falan öyle bir ilgi yok yani. Sırf aktör, iki aktör. İnanılır gibi bir
0: oyun
2: değildi.
0: İki dev oyuncuydu gerçekten.
2: İnanılmazdı.
0: Ve çok iyi iki partnerdi. Çok da iyi bir oyundu.
2: Çok da sonra Sluice diye de bir oyunda oynadılar. Evet. Türkçesi nasıl geçti bilmiyorum. Göksel sahneye koymuştu. Gene ikisi. Ay döktürdüler müthiş.
1: Ama iki dev oyuncu, iki dev oyuncuyla evliydi. Bu da kolay değil.
0: Biz o zaman çömezdik. Tabii canım. Yani şu anda ne olduğumu bir şey söyleyemeyeceğim ama o zaman
2: en azından hocam diyorlar hocam, Suna boşver.
0: Evet hocam ya, çok bayılıyorum ona. Evet.
2: Hocam.
1: Ben söyleyeyim mi? Yani bana düşmez ama iki dev oyuncu var karşımda benim. Yani ben bugün iki dev oyuncuyu ağırlıyorum. Şey daha da değerli biliyor musunuz? O yaşlarda ben o zaman çömezdim demeniz. O evlilik içinde devleşerek mesleğinizde büyümeniz de çok değerli.
0: Yol aldık. Yani ki çok yol
2: yıllar
0: aldık.
2: Geçtikçe her şeyi kazanıyorsun tek tek aslında. Yani merdiven çıkıyorsun, devamlı merdiven çıkıyorsun ve önünde Haldun Dorman gibi bir hoca var, ikimizin de hocası. Büyük aktörlerle birliktesin. Yani bak eskiye dönüp bak, anlat anılarını. İkimiz de şu anda başka oyuncuların elde edemeyeceği bir şey söyleyeyim. Şimdi küt diye aklıma geldi. Devremizin en büyük aktörleriyle, aktrisleriyle hep birlikte olduk. Suna da ben de. Şimdi hayat dolayısıyla, şeyler dolayısıyla gençler bu kadar çok eski duayenlerle, şeylerle birlikte olamayabiliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Biz onlarla hep birlikte olup oynayabildik, oyunlara beraber çalışabildik yani. Çok şanslı.
0: Her ne kadar belki de dinozor gibi düşünülüyorsak da tecrübe gerçekten çok önemli. Biz o aktörlerden, o oyunculardan, onların tecrübelerinden yararlandık. Hakikaten dev bir kadroyla başladık. Çok önemli bir kadroyla. Ben kendi adıma söylüyorum. Haldun'la başlamak bir defa çok önemli. Onun dokunuşları çok önemli. Onun için her ikimiz de, Nevra da öyle zannediyorum, minnettarız gerçekten.
2: Tabii işte,
1: peki ama
0: çünkü çok sevdiğimiz bir mesleği yapıyoruz.
1: Tamam, bu tamam. Ama şimdi siz aynı devlikte burada duruyorsunuz ya. Sizden

0: yararlanıyorlar mı?
1: Hayır.
0: Bu çok önemli.
1: Yani şöyle, biraz tabii yararlanan, ağzının içine bakan, lafını dinleyen de çok genç oyuncu var. Onları ayrı tutuyorum. Onlar kendilerini biliyorlar zaten. Ama genelde bizler, Suna da öyleydi. Ben hatırlıyorum kuliste ve şeyde, turnelerde. Bizden daha tecrübeli, daha büyük insanların böyle ağzının içine bakıp bir cümle benim hakkımda söyler misin? Hele ben ilk girdiğim yıllarda yani orada acaba nasıl durmalıyım? Burayı doğru mu yapıyorum deyip böyle gözünün içine bakıp Turgut Boralı işte şu bu bana şunu tabii söylesin. Erol Keskin hep bana sert davranırdı. Ödüm kopardı Erol'dan. Suna'ya şikayet ederdim. Çünkü beraber hep oynuyoruz karşılıklı.
0: Sert adamdı ama belliydi.
2: Evet, Erol tip, ama çok, beni de hırpalardı. Çok hırpalardı.
1: Onun için böyle gözünün içine bakardım. Geçerken böyle vırırırıp bir şey söylerdi. Onu alırsın hemen kafana, beyninin bir tarafına. Belki de eve gidip provasını yaparsın. Ertesi günü oyunda onu deneyeyim diye. Şimdi yani çok fazla herkes şeye bakmıyor.
0: Ben de mesela TRT'de çömez muhabirken hep böyle abilerimin, ablalarımın eteğinde dolaşırdım.
2: Ne güzel.
0: Yani öğrenmek için, evet. Öğrenmek için. Çok ilginç. Hani elimde bir kaynak maden var gibi görürdüm. Hani şimdi siz madensiniz. Ve sizin, yani ben genç bir oyuncu olsam, aynı projede olsak eteğinizde dolaşırım.
1: Şöyle bir pozisyona giriyorum yavaş yavaş ben. Onlardan bir istek ya da soru gelmedikçe karışmamaya ve söylememeye. İlk zamanlar çok söylüyordum. Çok her dakika her şeyi düzeltmeye çalışıyordum. Baktım çok aman ne iyi söylediniz, iyi ki falan diyen de yok. Veyahut da ben bunu gece gideyim evde bir çalışayım veya düşüneyim diyen de yok. O zaman niye yani ben torunlarımı öğretirim daha iyi o zaman yani oluyor. Şimdi, o zaman üzülüyorsun ve geri çekiliyorsun.
2: Şimdi Aslı'nın söylediği bu eteğinde dolaşmak hı hı. durumu o kadar önemli ki. Tabii. O kadar güzel bir şey tabii. ki. Ve tecrübe kazanıyorsun. Şimdi şöyle bir şey, biz de gençlerden çok şey öğreniyoruz. Gençler çok değerli. Hı hı. Yani gençlik ay, çok canım. Önemli.
1: Genç kuşak, söylemiyorum zaten.
2: Evet, genç kuşak gerçekten geçenlerde işte Nevra'yla da bir iki oyuna gittik falan boş kaldığımız zamanlarda. Genç kuşak her anlamda çok kıymetli, çok değerli. Hı hı. Tiyatro konusunda gerçekten çok güzel şeyler izledik. Çok güzel çalışıyorlar. Kendileri yazıyorlar, oynuyorlar, dekor, ışık yapıyorlar. Yani çok güzel bir kuşak var.
1: Onlar
2: var.
1: Zaten sivrilmiş oluyor.
2: Biz,
1: onları
2: biz de onlardan
1: es geçiyorum zaten. Evet, onları zaten tabii. anında gidip tebrik ediyoruz.
2: Öyle,
1: oyunlarına yani, sarılıyoruz. Hemen paylaşıyorum. Hemen.
2: Çok güzel bir şey gerçekten. Yani oynamak kadar güzel bir oyun seyretmekten de artık ben Nevra ne düşünür bilmiyorum
0: çok
2: ama çok zevk alır.
1: Ben daha dün gece evet. başka bir tiyatroyu evet. seyrettim.
2: Ben de öyle.
1: Hep seyrediyorum. Ben boş günümde hep gitmek
0: çok
1: isterim yani.
0: Çok keyif alıyorum yani iyi bir oyun izlemekten, evet. iyi bir film izlemekten. Sherbrooke Şemsiyeleri'ni izlemekten.
1: Bir daha izle bak düşünürsün bir daha.
0: Ay iki yıl evvel mi? Bir yıl evvel mi? Bir daha Şüngür Şakır.
1: Ya, hiç. Başka filmler önerelim sana. Hüngür Şakır istiyorsan. Çok var öyle film.
0: Ay ağaçlar ayakta ölür de Hüngür Şakır.
1: Evet o da Hüngür Şakır.
0: O da çok Hüngür Şakır. Aa ayakta ölmek de nasıl bir şey. İnsanın gururuyla, onuruyla dik durarak sımsıkı değil mi?
1: Evet.
2: Güzel bir şey.
0: Ama zor. Çok, çok fedakarlık sıkı. Gerektiren, çok yani minnet etmemeyi gerektiren bir şey.
2: Evet.
0: O minnet etmeme hali çok değerli.
3: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam edecek.
4: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta ile devam ediyor.
2: Siz niye sustunuz ya bir anda?
3: Senden soru bekliyoruz. Ne anlatalım şimdi?
2: Ama artık burası eviniz gibi oldu. Hep ben sor, hep ben sor.
3: En iyisi, ne,
4: bir sana
3: bakayım.
4: Soralım. Bir soru geliyor aslında.
3: Yeni şeyimizi sordu. Kitap yazıyor musunuz diye sormadı çünkü kitabımız yok. Evet. Herkes kitabıyla geliyor. Aslı söz bir dahaki sefer. Evet, kitap yazıp geleceğim.
2: Evet ya, sizden evet kitap bekliyorum. Bu arada hani bu kadar iki mükemmeliyetçi ve zor adamla evlisiniz ya. Siz insan idare etmeyi çok iyi bilen iki kadınsınız. Aa, evet. Diye düşünüyorum.
3: Ben biliyorum
2: yani
3: açıkçası.
2: Yani bu çünkü büyük bir şey.
4: Suyuna gitme. Artık öyle olduk. Suyuna gitmeyi, ne bileyim, idare etmeyi ben de öğrendim. Ama öğrettiler.
3: Tabii. Arkadaş idare etmek farklı.
4: Tabii. Hı-hı.
3: Koca idare etmek farklı. Torun idare etmek farklı. Yani hepsinin farklı farklı şeyleri var. Tiyatrodaki oyuncu arkadaşlarını idare etmek farklı.
4: Aynen öyle.
3: Değil mi? Kutular var, o kutuları açıyorsun. Ben onu böyle yapayım.
2: Bir de siz nasıl cinsinizdir ikiniz de?
4: Öyleyiz. Böyle, hayır. Ben pek belli etmem ama.
3: Ay Suna hiç böyle bir bakar pıt yakalar.
2: İşte onu
3: ben
2: de
3: hiç kaçmaz. Ben de biraz öyleyim.
2: İkinizde de şey Başak vardır. Burcuyum. En fazla 5 dakika veriyorum. Bir insanın röntgenini çekersiniz.
3: Evet.
2: Yumuşak karnı neresi? Zaafları ne?
3: Evet. Ben görselden önce başlarım. Görsele çok takıntılıyım. Yani... İyi veya kötü, pozitif, negatif. Görsele çok takıntılıyım. Ama bunun şeyini de gördüm geçmiş hayatımda ama hep bir kere pozitif başlarım. Yani yüzle başlarım sonra düşer. Bazıları sıfırdan başlar. Ama görüntümde ve davranışımda sanki çok sıcak davranmıyorum hissi de çoğu insanda oluyormuş. Yeni yeni öğreniyorum bunu. Aslında o kadar seveceğim, yaklaşırım ki insanlara. Ama soğuk buluyorlar bazen mesela. Nevra abla ilk sizle karşılaştığımda çok soğuk davrandınız. Hatta bana kötü kötü baktınız. Aa, halbuki benim içim ay ne şeker kız, ne tatlı kız, ne güzel kilosu, ne güzel giyinmiş, ay gözlerinin rengi. Yani kafamdan onlar geçer. Hatta böyle bazen çok iyi niyetle yaklaşıp çözemediğim bir şekilde hinliklerini, cinliklerini, kötü huylarını da sonradan... Yakaladığım zaman da ağlamaklı olmuştum. Abi, o kadar üzülmüştüm.
2: Ya.
3: Ben bunu niye hissedemedim, niye göremedim diye. Yani aslında cin gibi görünüp çoğu şeyi de kaçırmış olabilirim hayatımda.
4: O da ne büyük hayal kırıklığı değil
3: çok.
4: Mi? Çok. Çok kötü bir şey, kötü bir duygu.
2: Ama sanki işte sizde yoktur o hayal kırıklığı diye düşünüyorum.
3: Yok, hayal kırıklığı oluyor. Oluyor.
2: İyi röntgen çektiğiniz
3: yani,
2: için.
3: Yani insanlara iyi yaklaşmak istiyorsun, hele bu devirde. Pozitif yaklaşmak istiyorsun ya, o kadar zor ki çünkü.
2: Peki bu çok eleme usulünü getirmedi mi hayatınıza? Tamam o zaman ben yaklaşmayayım olmuyor musunuz?
3: Yok, ben bir zarar görmedikçe bırakmam. Bana bir zararı yok ki, ne olacak? Kendi huyları kendine kötü der geçerim yani, dert etmem. Bana dokunmasın.
4: Ben bir mesafe koymayı tercih ederim. Ama vazgeçmem de. O mesafeyi koruyarak, kollayarak yoluma devam ederim. Diye. Ama belki buna aykırı davrandığım durumlarda olmuştur ama gereken mesafeyi koyup...
3: Ama mesela bu piyasada soruştur ne benim için ne Suna için. Ay onunla da kavgalı, bununla da kavgalı.
4: Yok,
3: onunla da şey. Dargın. O aynen. Da bununla konuşmuyor. Hayatta duyamazsın.
2: Bir de kötü bir şey de yok. Negatif hayatta bir duyamazsın. Şey de yok. Negatif bir şey de yok ikinizle de ilgili.
3: Yoktur, yoktur.
2: Yani bu da çok değerli.
4: Çünkü ben kendi adıma şimdi güzel gözle bakmayı yeğlerim. Mesela... Yolda giderken ne bileyim güzel bir çiçeği görürüm. Ay ne güzel rengi, kokusu ne güzel. Oradaki deve dikenini görmem, görmezden gelirim. Daima iyiye yöneliktir şeyim, duygularım ve bakış açım öyledir. O nedenle tabii ki hayal kırıklıkları da olmuyor değil. Beni de çok üzer aslında, çok duygusalım. Çok üzer, çok kırılırım fakat üstesinden de gelmişimdir her zaman.
2: Evleriniz birçok eşyayla mı dolu?
3: Benim dolu.
4: Benim de dolu.
3: Doğru.
4: Çünkü 60 yıldır ben aynı evde oturuyorum. Hiç
2: ne
4: başka
2: güzel.
4: Yere taşınmadım.
2: Dolu.
4: Aynı evde, aynı kitaplar, aynı resimler, aynı koltuk, aynı kanepe. Belki yüzleri değişmiştir.
3: Babamın evinden gelme kütüphanemde kitaplar ve Larousse'lar ve ansiklopediler. Sonra da Metin hayatıma girince de gazeteden topladığımız ansiklopediler ve aldıklarımız.
2: Duruyorlar.
3: Duruyorlar.
2: Şaka yapıyorsun.
3: Duruyorlar.
2: Meydan Larousse kendi müzesini kursa size gelecek.
3: Var, duruyor evde. Ne verebiliyorum, ne atabiliyorum, ne satabiliyorum. Babamın
4: çocuklarına.
3: Kütüphanesinden kitabım var. Sinema tarihi üzerine İngilizce falan. Babam çok okumuş etmişti. Seninle konuşmuştuk eskiden. O kitaplar da duruyor. Annemden zamanından kalma biraz antikalar mantikalar meraklılardı. O da duruyor. Turnelerden aldıklarım da duruyor. Hiçbirini atamam. Seyircilerin getirdikleri oyuna hediyeler de duruyor. Şu, şu resim. Ay o bir de mesela benim resmimi yapmış sulu boya. O da
4: atamam.
3: Duruyor.
4: Hiç atamam.
3: Birisi... iplerle resmimi yapmış. İp gezerek, geçirerek. O da duruyor. Nasıl atılır onlar? İşte onlar böyle böyle böyle hepsi duruyor.
4: Çocuklar...
3: Ama dağınık bir ev değil. Hayır dağınık
4: çocuklar
3: değil.
4: Atmaz inşallah günün birinde.
2: Atarlar. Atabilirler. Acımasızca atarlar. Hunharca.
4: Öyle mi diyorsun?
2: Bu iş hep öyledir.
3: Şeyi söylemiyorum tabii. Gazete küpürleri.
2: Tabii.
3: Ve de çekilmiş kasetler ve oynadığım bütün filmler ve şeyler onları demiyorum.
2: Gazete kupürlerine bakmaya bayılırım ben.
3: 1966'dan kalan gazetem duruyor. Metin 58'den itibaren kendini yapmış. Kendininki de duruyor. Hayır dosyalarda böyle muntazam. Metin'den başlıyor. Ben, evlilik, çocuklar, öyle torunlar.
4: Ne güzel bir şey yapmış Metin.
3: Çok.
4: Vallahi çok güzel bir şey.
3: Müthiş. Ve de o çok muntazamdı böyle. Senesini yazmış, günleri yazmış. Turnelerin yerini yazmış, her şeyi yazmış böyle dosya dosya. Ve bana yemin verdirmişti. Hiçbir gazeteci seninle röportaja isteyip gelirse bu evden en ufak bir fotoğraf ve bu gazete küpürleri bir de kitap çıkmayacak diye. Ben yollamam, hiç kimseye vermem.
2: Mesela buraya getirmenizi isteseydik.
3: Getiririm, ha, benim tamam. Yanımda resmini çekersin alıp götürürüm. Çünkü bazen kayboluyor. Mesela... Birisi bir piyes teksti istiyor. Bulamıyorum çünkü birisi istemiş verilmiş bir daha geri gelmemiş. O kadar önemli tekstler var
4: tabii,
3: ki Dormen'den kalma, 58-57'lerden
4: evet,
3: kalma.
4: Evet, evet.
3: Niye birisi istemiş de verilmiş de geri getirmemiş mesela? Onlar çok çok kıymetli.
4: Ben de saklıyorum. Erol'unkileri de benim kendime ait olan tekstleri de saklamaya çalışıyorum. Ama verdiğin her şey geri gelmiyor yani. Onu biliyorum evet. Çekmece dolusu resim. Bir sürü gazete kupürü dediğin gibi artık böyle dokunduğun zaman sirkeli dağılıyor falan öyle resimler var. Ama şimdilik bakıp kendime böyle vakit geçiriyorum diyeceğim.
3: Öyle güzel oluyor ki
4: İleride ne olacak
3: bilmiyorum.
4: Evet, çok güzel bir duygu.
3: Öyle güzel oluyor ki her bir resime hikaye yazabilirim. Her bir resmi

0: gerçekten o günkü halini anlatabilirim. Yani o anda onu yaşatıp size bugün şöyle oldu. Haldun'un Caddebosan'daki evine gittik. İşte Suna gelmişti. Denize girdik. Denizden sonra Güler kardeşi bize çay pasta ikram etmişti. O gün akşam 8'e doğru dönmüştük falan diye bile anlatabilirim.
1: Hafızanın güzelliği.
2: Evet, evet, çok güzel.
0: Yok yok,
2: evet.
0: Ben öyleyimdir. Çok evet. Detay hazırladım.
1: İki divayı ağırladık bir
0: de kendim.
2: Teşekkür ederiz.
1: İyi ki varsınız.
2: Diva mı olduk?
1: Divasınız.
2: Ne zaman
1: ama
2: olduk?
1: İki diva.
2: Hangi
1: bugün bizi şereflendirdi.
2: Teşekkür ederiz.
1: İyi ki varsınız. O gelmeyenler de önemli değil. Hayatta bütün verdiklerinizin kat ve kat fazlasını alacağınız güzel günleriniz olsun.
2: Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Senin de öyle olsun.
1: Amin. Hepinize ayrıca Şerbur şemsiyeleri canlı.

0: her mevsimde konfor ve estetiği buluşturan Siesta sundu.
1: Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünümü hoş geldiniz. CHP için mutlak butlan kararının ardından piyasalarda sert hareketler gördük biliyorsunuz. Bununla birlikte CHP bugün mutlak butlan itirazında bulundu YSK'ya ve YSK da bu itirazı reddetti. Serkan Şimşek, Habertürk muhabirimiz Serkan Şimşek'ten birazdan son gelişmeleri alacağız, dinleyeceğiz. Ama ondan önce biliyorsunuz cuma akşamları sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Onlar uzaktalar, bir merhaba diyeyim önce. İsmail Bey hoş geldiniz, Emrah'cığım hoş geldin.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
1: İsmail Bey alışkınım da Emrah seni de uzakta görünce bir moralim bozuldu ya. Burada iyiydik yani.
2: Artık bir sonraki yayında beraberiz sandım.
1: İnşallah bayramdan sonra artık kısmetse. Hoş evet. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Kiraz muhabbetini biz önceden yaptık bugün İsmail Bey'le yazıştık. Bugün aldığı evet, kirazların doğru. Fotoğrafını göndermiş bana. Vallahi güzel evet, görünüyorlardı doğru. kocaman.
3: İyiydi evet.
1: Salih bir kirazı onlar. Mıydı o?
3: Yani Salihli değil tam ama bir taklit veya bir karışım diye bir aşılanmış galiba.
1: Ha, tamam.
3: Görüntü olarak öyle ama tadı olarak tabii yok tadı olarak
1: yok,
3: o tatlarda değil. Belki mevsimsel de olabilir ama o tadı yok yani Salihli değil aslında. Orijinal değil ama görüntü olarak öyle evet.
1: Büyük vallahi iri. Ben söyleyeyim, bir şey söyleyeyim mi size? Böyle yaşlılar gibi olacak. Onlar hep konuşurlardı bizim zamanımızda şöyleydi böyleydi. Ben de gençken çok gıcık olurdum. Gerçekten onlar gibi yani çocukluğumda yediğim o kirazın eriğin tadını ben artık bulamıyorum. Yani. Bilmiyorum siz buluyor musunuz?
3: Öyle biz yani kiraz ağaçlarının altında yetiştik.
1: Ha, ne
3: onun
1: güzel.
3: İçin tadını iyi biliyoruz.
1: Ya.
3: Ama o tat bu tat değil ya başka bir şey.
1: Peki devam edeceğiz. Müsaadenizle bir sevgili Serkan Şimşek'e dönelim. Habertürk muhabiri Serkan Şimşek YSK'nın CHP'nin mutlak butlan itirazını reddetmesi üzerine son notları bize aktaracak. Serkan iyi akşamlar, söz sende.
4: İyi akşamlar. Aslında Yüksek Seçim Kurulu mutlak butlan kararının hemen ardından gözlerin çevrildiği önemli noktalardan, hareketli noktalardan bir tanesiydi. Tabii bu noktada özellikle şu anda bizim de haber nöbetimiz sürüyor ama bugün neler yaşandı? Şöyle bir özetleyecek olursak... CHP aslında mutlak butlan kararının hemen ardından YSK'ya itiraz başvurusu yapacağını ifade etmişti ve öyle de oldu. Sabah saatlerinde bu noktaya bir itiraz başvurusu yapıldı ve gün içinde de YSK toplandı. İtiraz başvurusunu değerlendirmek üzere toplandı ve bu toplantıda yaklaşık 2 saat sürdü. 2 saatlik toplantının ardından da başvuru kararı reddedildi. Şimdi bu ne demek? CHP Yüksek Seçim Kurulu'nun mahkemenin verdiği kararı incelemesi noktasında bir başvuru yapmıştı ve aslında hali hazırda mahkeme tarafından reddedilen kongre ve kurultaylarında geçerli olmasını talep etmişti. Yüksek Seçim Kurulu ise bu talebi reddetti. Yani mahkemeyle aynı yönde bir karar vermiş oldu. Ardından bu kararın hemen peşinden de Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Serdar Mutta bir açıklama yaptı. Serdar Mutta'nın yaptığı açıklamaya ilişkin notları sizlerle çok hızlı paylaşayım. Seçilen delegeleri siyasi partiler kanunu uyarınca sona erdiğinde yeni delegeler tarafından yapılan kongrelerle il ilçe seçim kurullarında düzenlenen mazbatalarının geçerli olduğunun ve kongre kurultaylarında seçilenlerin de görevlerine devam ettiğinin Yüksek Seçim Kurulu Anayasası'nın 79. maddeden kaynaklanan tam kanunsuzluk yetkisine dayanarak tespitiyle karar verilmesi taleplerinin reddine karar verilmiştir dedi. Yani CHP'nin itiraz başvurusu reddedilmiş oldu. Bir de önemli bir ayrıntı var. O da Mehmet Hamidi Yakupoğlu, kendisi CHP'nin YSK üyesi. Burada şöyle bir parantez açalım. Tüm mecliste grubu bulunan siyasi partilerin bir adet YSK temsilcisi bulunuyor. Bu da Yüksek Seçim Kurulu'nun kurul toplantısını hem takip edebiliyor hem de aynı zamanda mensubu olduğu partinin de yine YSK ile olan ilişkilerinde koordine görevi görüyor. Şimdi hali hazırda aslında Yüksek Seçim Kurulu bu reddi yaptıktan sonra Mehmet Hamidi Yakupoğlu da bir itiraz başvurusunu buraya iletti. Ancak reddin ardından Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Hamidi Yakupoğlu'nu YSK üyeliği görevinden aldı. Bu sebeple YSK'nın verdiği kararda Yakupoğlu'nun görevden alındıktan sonra bir itiraz başvurusu yapması sebebiyle itiraz başvurusunun yeniden değerlendirilmemesine, yani yeniden değerlendirilmesinin gerek olmadığına karar verildi. Çünkü artık kendisi CHP'nin YSK üyesi değildi. Ama burada şöyle bir parantez de açmak lazım. Aslında bu karar Yakupoğlu görevden alındığı için reddedilmedi. Bu karar zaten reddedildi. Yakupoğlu görevden alındığı için tekrar değerlendirilmeye gerek olmadığına karar verildi. Ve YSK Başkanı Serdar Mutlu da yakın zamanda gerekçeli kararın bilahare açıklanacağını, bunun yalnızca kısa karar olduğunu belirtti. YSK'da gün boyunca yaşanan gelişmeler böyleydi diyelim. Başkent Ankara'dan sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ediyoruz Serkan Şimşek. Kolay gelsin mesainizde. Evet, CHP'nin mutlak butlan, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı piyasalar açısından da son derece hızlı bir harekete, sert hareketlere sebep oldu. Dün akşam üzerinden bu yana bu hareketleri konuşuyoruz. Bugün bir miktar bir toparlanma olsa da tabii süreç ve bundan sonrasıyla ilgili gelişmeler yakından takip edilecek. Küresel piyasalarda detaylı bir şekilde bunları konuşacağız. Bizim sevgili Emre Akın ve İsmail Sevinç'le gündemimizde başka önemli başlıklar da var. Emre, senle başlayalım istersen. Öncelikle geçen hafta da konuşmuştuk. Bu varlık barışı konusu artık gündemde, daha doğrusu devrede. Bu karar alındı. Vergi paketi aslında genel hatlarıyla kabul edildi. Şimdi burada neler aynı kaldı, neler değişti, yasalaşan haliyle pakette neler var? İstersen derli toplu bunu anlatarak başlayalım.
2: Ben de çok teşekkür ederim. Geçen hafta da konuşmuştuk söylediğin gibi, ama geçen hafta genellikle şeyin üzerinde durmuştuk. Varlık barışının üzerinde durmuştuk. Aslında bu paketin içerisinde çok önemli hususlar var. Neden? Uluslararası doğrudan yatırım çekme bağlamında Türkiye için önemli bir paketti bu. Biliyorsun, özellikle Körfez'deki krizden sonra Türkiye oradaki yatırımları Türkiye'ye çekebilmek için ciddi çalışmalar içerisine girmişti. O ciddi çalışmalardan birisi özellikle vergi tarafında yapılacak şeylerdi. Bu pakette ona ilişkin yapılan hazırlıkların aslında bir özeti. İçerisinde neler olduğunu, paket ilk meclise indiğinde konuşmuştuk ama hızlıca çıkan haliyle ne olduğunu söyleyeyim. Bir de ikincisi, önemli beklentilerden birisi acaba genel kurulda bir matrah arttırımı veya kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılanmasına ilişkin bir şey kanuna eklenir mi konusundaki beklentilerdi. Bu da olmadı, ama hatırlarsan biz yayınlarımızda özellikle bu kamu alacaklarının da tecil süresinin uzamasına ilişkin yapılan düzenlemenin Maliye Bakanlığı tarafından piyasaya verilen bir mesaj olduğunu söylemiştik, hatırlarsan. Yani herhangi bir borç yapılandırması ve matrah arttırma gelmeyecek şeklinde bir mesaj anlamında taşıdığını söylemiştik Hande. Dolayısıyla oradan başlayalım. Bir kere kamu alacaklarında tecil imkanı bizim 6183 sayılı yasamıza göre zaten vardı. Ama orada bir teminata tabi olmayan tecil, yani teminat istenmeden tecil edilen kamu alacağının sınırı 250 bin liraydı. Bu oldukça düşük bir rakam. Bunun üzerinde bir rakamı tecil etmek istiyorsanız kanun öngördüğü teminatlardan birisini vermeniz gerekiyordu. İkincisi de 36 ayla sınırlıydı tecil süresi. Kanunla birlikte buradaki rakam 1 milyon TL'ye çıkartıldı. Yani 1 milyon TL'nin altında bir kamu alacağınız borcunuz varsa onu artık teminatsız tecil etme imkanınız var. Onun dışında da 72 aya kadar uzatılmış oldu teminat, tecil, teminatsız veya teminatlı tecil süresi. 36 aydan 72 aya çıkmış oldu. Bu arada şunu da söyleyelim Hande. Kanun meclis genel kurulundan kabul edildi, ancak daha henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı andan itibaren hüküm ifade edecek, ama dediğim gibi kanunlaştı. Meclis genel kurulundan geçti. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayı üzerine resmi gazetede yayınlanarak zaten hayatımıza girecek. Bir diğer önemli konu, bizim mevzuatımızda olmayan, özellikle yurt dışında bulunan yerleşik, Türkiye'de yerleşik olmayan, yurt dışında bulunan hem Türk vatandaşları hem yabancılar için getirilen 20 yıllık bir vergi tatili konusu vardı. Buna göre aslında bizim amaçladığımız yurt dışındaki kaynakları Türkiye'ye çekerek o kişilerin 20 yıl Türkiye'de vergi ödememeleri ne yol açarak Türkiye'ye ciddi bir kaynak girişi yapılabilir mi yaklaşımı üzerine getirilmiş bir madde. Buna göre son 3 takvim yılında Türkiye'de mükellef olmamanız gerekiyor. Bunun üzerine Türkiye'ye getirdiğiniz kaynaklar ve yurt dışındaki gelirleriniz dolayısıyla herhangi bir vergiye tabi olmuyorsunuz 20 yıl boyunca. Ancak bu getirdiğiniz kaynaklarla Diyelim Türkiye'de bir ev aldınız, kiraya verdiniz. O kira gelirinin üzerinden vergi ödeyeceksiniz. Yani Türkiye'deki faaliyetleriniz için vergi ödememek gibi bir şey yok ama yurt dışında elde ettiğiniz gelirler için 20 yıl boyunca vergi ödemeyeceksiniz. Sadece bu da değil. Bu mallar, bu varlıklar sizden sonra varislerinize kaldığı takdirde de veraset ve intikal vergisi içinde bir düzenleme yapılıyor paketin içerisinde. Orada da %1'lik bir vergiyle bunları varislerinize aktarmanız mümkün olacak. Bizim hep tartıştığımız önemli konulardan birisi de hani bu çalışanlara hisse senedi şeklinde verilen menfaatler konusuydu. Bizim mevzuatımızda hisse senedi şeklinde verilen menfaatlerin çok bir ayrımı yok. Bu konuda özellikle teknogirişim sermayesi şirketleri için böyle bir imkan getirildiğini söyleyelim. Önemli istisnalar sağlandığını söyleyelim ama eleştirimiz de şuydu. Keşke biz bunu bütün şirketler için yapsak. Neden? Özellikle uluslararası yatırımcı şirketlerin çok benimsedikleri modellerden birisi. Ücret yerine ücretin bir kısmını veya ücrete benzeyen unsurların bir kısmını hisse senedi olarak çalışanlara verme mekanizması. Mevzuatımıza yeni bir kavram girdi Hande. Nitelikli hizmet merkezi kavramı. Bu kavram da oldukça önemli. Buna göre nitelikli hizmet merkezi dediğimiz merkezler en az 3 ülkede faaliyet gösteren, gelirinin %80'i bu ülkelerden gösterdiği faaliyetten gelen, yani 100 euro bir geliri varsa bunun 80 eurosu yurt dışında yaptığı bu hizmetlerden gelen şirketler anlamına geliyor. Bu hizmetler neler? Birkaç tane örnek verelim. Mesela finansal danışmanlık, uluslararası muhasebe, insan kaynakları veya ne bileyim eğitim hizmetleri gibi hizmetler. Dolayısıyla bunları yapan şirketler için artık kazançlarının %95'i için herhangi bir vergi alınmayacak, kurumlar vergisi alınmayacak. Eğer bunu İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yapıyorsanız bu da %100'e çıkmış olacak. Yani İstanbul Finans Merkezi bünyesinde nitelikli bir hizmet merkezi olarak çalışıyorsanız bu %100 şekliyle uygulanmış olacak halinde. Yani hiç kurumlar vergisi ödemeyeceksiniz. Bir diğer önemli konu transit ticaret konusuydu Hande. Özellikle bölgemizdeki bu özellikle çeşitli kısıtlamalar, çeşitli siyasi gerginlikler dolayısıyla Türkiye'nin lojistik gücü oldukça önem kazandı. Dolayısıyla transit ticarete zaten biz bir teşvik veriyorduk. Eğer İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yapıyorsanız elde ettiğiniz gelirin %50'sinden kurumlar vergisi almıyorduk. Yeni düzende yeni çıkan, meclisten geçen ancak henüz resmi gazetede yayınlanmayan düzenlemeye göre bu %50'lik istisnayı bütün mükelleflere yayıyoruz. Ne kadar yayıyoruz? %95 olarak yayıyoruz. Yani elde ettiğiniz 100 euro gelirin 95 eurosu için kurumlar vergisi ödemeyeceksiniz transit ticaret gelirleri açısından. Eğer İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yapıyorsanız o zaman da artık 50 değil %100 teşvikle karşı karşıya kalmış olacaksınız. Dolayısıyla bu önemli. Meskiyen hakkında buna ilişkin bir düzenleme yapıldı Hande. İFM dışında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek endüstri bölgelerinde de faaliyette bulunanlar için bu tam istisnanın yani %100'lük istisnanın uygulanmasının önü açıldı. Dolayısıyla İstanbul Finans Merkezi veya Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilecek endüstri bölgelerinde de önemli bir şekilde bu istisna uygulanacak. Diğer önemli konulardan birisi Hande bu. Özellikle ihracatçılar için vergi indirimi konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla çok dikkat çekmişti. İhracatçılar için, imalatçı ihracatçılar için kurumlar vergisi %9 olacak. Diğer ihracatçılar için 14 olacak diye. Ama komisyonda yapılan değişiklikle bu ihracatçılar ve imalatçı ihracatçılar yerine özellikle orada bir hem muhalefetin hem iktidar tarafının aslında beraber desteğiyle değişti bu. Orada acaba ihracat işlemleri açısından bazı muazzalı işlemlere yol açabilir mi? Bazı mükellefleri yanlış yollara sevk edebilir mi gibi bir eleştiri geldi. Bunun yerine sanayi sicil belgesine sahip imalatçılar ve tarımsal üretim yapan kurumlar açısından bir indirim yapılmış oldu. Kurumlar vergisi bu şirketlerimiz, bu kurumlarımız için %12,5'a düşürülmüş oldu. Burada önemli eleştirilerden birisi bunun yürürlük maddesinin 1-1-2027 olmasıydı. Hani yani 2027 yılı itibariyle başlayan dönemdeki gelirleri kapsıyor bu madde. Maalesef o da o haliyle geçmiş oldu. Dolayısıyla bu madde hayatımıza 1-1-2027 yılıyla birlikte başlayan vergilendirme dönemleri itibariyle girecek ve etkisini 2027'nin sonuna doğru hatta 2028'in başında görmüş olacaklar şirketler geçici vergi dönemlerini dikkate almazsak. Varlık barışı geçen hafta çok ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Bugün de birazcık değinelim. Varlık barışı da aynı bu haliyle geçti değerlendirdiğimiz haliyle. Sadece küçük bir ek var. Hatırlarsan varlık barışı ile ilgili bu sefer çerçeveyi çok katı çizgilerle çizdiğimizi, özellikle getirilen varlığın yurt içinden veya yurt dışından getirilen, beyan edilen varlığın değerlendirme alanlarına göre verginin %5'ten %0'a kadar düşeceğini belirtmiştik. Bu alanlar neydi? Bir mevduat hesabına yatırabiliyordunuz. Bir vadeli mevduata bağlayabilirsiniz. Hazine bonosu, devlet tahvili veya bir kira sertifikasına bağlayabiliyordunuz. Buna bir de girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırılması eklendi. Dolayısıyla mükellefler hem yurt içi hem yurt dışındaki varlıklarına ilişkin bu kaynaklardan birisinde bulunduklarını taahhüt ettikleri takdirde, mesela 5 yıl bulunduracaklarını taahhüt ettikleri takdirde Hande, hiç vergi ödemeyecekler. Bu taahhütnameler aslında normal şartlarda damga vergisine tabidir. Genel kurulda yapılan bir eklemeyle de bu taahhütler üzerinden de herhangi bir damga vergisi alınmayacak. Ama dediğimiz gibi mali eylem görev gücü

0: Biliyorsun bizi zamanında bir gri listeye sokmuştu 2021 yılında. Sonra Hazine ve Maliye Bakanlığımızın ve diğer bürokratik örgütlerimizin kuvvetli gayretiyle 2024 yılında biz bu listeden çıktık. Tabii bu varlık barışı gene projektörleri Türkiye'ye çevirecektir. Bu konuda da hem kamu kesiminin hem NGO'ların birazcık daha dikkatli ve hazırlıklı olması lazım. Hani de onu söyleyelim. Dolayısıyla kara para ve suç gelirleriyle alakalı olarak özellikle Türkiye'nin kendisini daha doğru, daha düzgün savunması gerekecek bir döneme doğru giriyoruz. Ama dediğim gibi bu seferki varlık barışı sınırları daha katı şekilde çizilmiş, daha ciddi düzenlemeler şeklinde bağlanmış, vergisi olan, içinde bir vergi yükümlülüğü olan ve o kaynaklarla ilişkili vergi incelemeleri hariç herhangi bir koruma sağlamayan mükelleflere bir varlık barışı. Bunun da altını çizmiş olalım Hande. Özetle bunlar Hande.
1: Peki.
0: Meclisten yayınlandı. Dediğim gibi meclis genel kurulundan geçti ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra resmi gazetede yayınlanacak ve resmiyete girecek ama son haliyle kanunun çıkmış hali bu Hande.
1: Çok teşekkür ediyoruz Emrah. Çok aslında kapsamlı, çok da güzel özetledin. Birçok önemli başlık var. Tabii doğrudan ilintili olan kişiler ve kurumlar daha yakından detaylı bir şekilde inceleyip okumalılar. Ama
0: Mutlaka.
1: özellikle bu değişikliklerin neler olduğunu bizlerin de bilmesi son derece faydalı. O yüzden tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Şimdi İsmail Beyciğim size devam edelim. EYT sonrası emekliliği konuşalım. Şimdi EYT sonrası işe girenler yaş doldurup 4500 günden emekli olabiliyor. İyi güzel.
0: Doğru.
1: Peki acaba daha fazla çalışmak maaşları arttırıyor mu?
2: Evet, bu iyi bir soru. Bize zaman zaman bu tip sorular sıkça geliyor. Şimdi EYT sonrasında tabii bu kademeli geçiş bekleyenleri aslında kastediyoruz. Ya da kademeli geçiş sonrası, 2008 sonrası işe girenler. Ama bir kademeli geçişe şöyle bir bakalım. Yani 2000 yılında işe girmiş, EYT sonrası işe girmiş, çalışmış, Türkiye'de ücretler düşük, asgari ücret ya da çevresinde çalışmış. 1,5 katı, 1,6 katı, 1,7 katı. Yani şu anın 33 bin lirası değil, işte 50 bin lirayla çalışmış. 33 ile çalışmış ve 4500 günü doldurmuş. 25 yılını da doldurmuş, geçmiş yani. Bugün geçti 2025'te. 2000'de giren biri için 25 yıl dolmuş oluyor. Ve 4500 gün, yani 12-13 senede biriktirmiş. 61 yaşında emekli olabiliyor. Kısmi emeklilik diyorduk eskiden buna. Tabii yaşı bekleyecek. Ama şöyle bir tercih yapabilirim. Yani devam edip prim günlerimi de artırayım. Yani 4500 günde bırakmayayım. Hem de hayat koşulları da beni çalışmaya itiyor. Çünkü geçinemiyorum. Yani dursam ne olacak? Yani kestim çalışmayı 4500 gün. Yaşı bekledim. 60 yaş. Yani 40 yaşında 4500 elde ettim. 60'a kadar 20 sene var. Acaba çalışsam maaşım artar mı? Normal şekilde çalışsanız prim kesildiği için ya ne yapılıyor? Asgari ücret düzeyinde 10 bin bandında bir prim kesiliyor. Bu primlerin maaşınızı artırması lazım. Artırıyorum acaba. Şimdi hesaplamalarım şu şekilde. Yani 4500 gün çalıştınız ve siz 8532 lira maaş alıyorsunuz. Komik mi? Düşük yani. Komik diyebilirsiniz. Yani 8532 ama en düşük aylık ve asgari aylık uygulaması olduğu için hayır 20 bin lira veriliyor. Yani 11 bin lira subvanse ediliyor. 20 bin lira veriliyor. Tabii esasında bunun 8500 bağlanmaması lazım. Yüksek bağlanması lazım. Tabii kök aylığın 8500'de kalıyor. Peki biraz daha çalıştım 7200'e geldim ben. Yani 3000 gün daha fazla çalıştım. Neredeyse 8-10 sene çalıştım. Üzerine 10 sene daha koydum çalıştım. Prim ödedim. Artıyor mu? Bu sefer 11.800, bu sefer ne oluyor? 10.392'ye çıkıyor. Ya 2.000 lira kadar maaşınız artıyor ama yine 20.000 alıyorsunuz. Peki diyorsunuz ya ben bu kadar değil de hani 4.500 değil 10.500 gün çalışayım ya. Yani neredeyse 20 sene daha ödeyeyim. 20 sene prim ödeyim ya bugünkü değerli asgari ücret düzeyinde 2,5 milyona yakın oluyor. 2,5 milyon lira daha ödeyeyim. Yani bugün 10 bin liradan hesaplasanız 20 seneyi yine 20 bine takılıyorsunuz. Yani o zaman şöyle diyor aslında sistem ya sen çalışmak zorundasın ama çalışmanın şeye faydası yok ücret alırsın ama emekliliğine bir faydası yok. O zaman kişi düşünmeye başlıyor. Yani çalışsam o zaman kayıtsız çalışsam ben bu parayı sizden alsam ya da Yani prim alsam ya da

0: Ücretsiz komple çalışsam veya çalışmasam, yani çalışmayı teşvik etmiyor, ya kayıtsız çalışmayı ya da hiç çalışmamayı teşvik ediyor. Çünkü kişi çalışmak zorunda bir de, yani 40 yaşında adam, emeklilik 60 yaşında neyi bekleyecek? Ama emekliliğine maalesef asgari ücret düzeyinde, asgari ücretin 1,5 katında hiç faydası olmuyor. Yani 50 bin ücret alsanız da brüt. Türkiye'nin de yani %70'i bu bantta ücret alıyor. Ama biz ne diyoruz? Teşvik etmeliyiz. Neden? İnsanlar çalışmalı, insanlar üretmeli. İşveren istediği zaman eleman bulması lazım, yani istihdamda birilerini görmesi lazım. Ama emeklilik sistemimiz buna engel oluyor. Emeklilik sistemimiz bunu teşvik etmiyor. Asgari aylık uygulanmasıyla biraz sübvanse ediyor gibi görünsek de kendi içinde bir sistemi bozduğumuz için, yani herkese o asgari ücrette, asgari aylık kadar, kök aylıkla arasındaki fark kadar ödeme yapmadığımız zaman veya formülü asgari aylığa, en düşük aylığa taşımadığımız için, bunu seyyanen yükselttiğimiz için aslında çoğu kimse çalıştığı halde herkes aynı parayı alıyor. Ve bir süre sonra da, yani belki işte şimdi 4 milyonsa bu asgari aylık alan, 5 milyon, 6 milyon, bir süre sonra da herkes asgari aylıkta buluşuyor hale geliyor. Çünkü kök aylığı artırmıyoruz. Çünkü yüksek prim ödeyenlerin aylığına yansıtmıyoruz. Kendi içinde bir dengesizlik olduğu gibi kişiyi de çalışmama yetiyor. Oysa şunu yapabiliriz, biz metinlerde bunu yazıyoruz zaman zaman. İşte kalkınma planlarında, işte yıllık programlarda bunların hepsini yazıyoruz ama somut bir türlü somut adımlar atmıyoruz, atmamız gerekiyor. Yani çalışırken teşvik edeceğiz. İşte çalışma süresi uzadı, aylık bağlama oranını artıracağız. Aylığı artırıcı katsayılar vereceğiz. Bunlar çok zor değil. İnsanları çalıştıracağız. Bir taraftan çalışmak durumundasınız deyip bir taraftan çalışmamayı kayıt dışı teşvik edersek bu da tabii çok anlamlı olmuyor. Onun için yapılacak düzenlemelerin, yani şimdi şunu demek istemiyorum. Ya çalışmayın, maaşınız artmayacak. Çalışın, ücret alacaksınız. Her ne kadar maaşınıza bu düzey, bu ücret düzeyinde emekli maaşınıza yansımayacaksa da ücret alacaksınız en azından, ama maaşınıza yansıması gerekiyor. O düşük ücretlerde bu maaşa maalesef yansımıyor. Ancak yüksek ücretlerde yansımaya başlıyor. 2 katından sonra yansımaya başlıyor. Aldığınız ücretin emekli aylığına yansıması böyle oluyor. Yani bununla ilgili düzenlemeleri vaat edilen takvime uyaraktan yapmamız gerekiyor. Ve bu sürekli bir sistem böyle devam ediyor. Yapmasak da bir sıkıntı halinde birikiyor yani. Hani bir şey yapacağız, evet bunları yapacağız. Bu
1: Evet.
0: 2008 sonrasında da benzer durum söz konusu. Yani 2008'de de tablo değişmiyor. Çünkü aylık bağlama oranları düşük. Yani 8 bin lira aylık bağlamak zaten başlı başına bir şey. Yani 8 bin lira bir şey, iki rakamı çarpıp 8 bin bulmak ve buna aylık olarak tanımlamamız çok doğru değil. Yani bu 8 bin lira olmamalı. Bunlar da aylık olmamalı yani.
1: Evet. Çok çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Üretmek, çalışmak son derece önemli. Ekonominin çarklarının dönmesi açısından da, ama çalışanın da emeğinin hakkını alması aynı zamanda gerekiyor. Elbette ki çalışacağız. Seçenekler de çok fazla değil. Ama yani çalışmadan bir hayat gibi. Ama o adaletli sisteme de bir an evvel geri dönebilmemiz gerekiyor. Bir reklam arasına gideceğim müsaadenizle. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le kaldığımız yerden devam edelim. Varsa sorularınız Hande Demirel TV biliyorsunuz adresim. Hem X'ten hem Instagram'dan yazabilirsiniz. Hem Emrah hem İsmail Bey bu konuda çok iyiler. Bütün sorulara cevap verebiliyorlar. Bedava hizmet benden söylemesi. Şimdi Emrah'cığım tapuda güvenli ödeme dönemi başlamış. Nedir bu? Böyle bir devrim niteliğinde falan bir şeyden mi bahsediyoruz? Öyle de yansımalar var. Nasıl bakmalıyız bu konuya?
2: Ben de yaptığımız programlarda hep konuştuğumuz önemli konulardan birisi vardı. Biliyorsun o da kayıt dışılık. Kayıt dışılık denilince de hep eleştirdiğimiz temel konu özellikle tapu işlemlerinin nakit yapılabilmesiydi. Yani tapuda siz nakit işlem yapabiliyorsunuz. Türkiye'de böyle bir rahatlık var. Yani nakit paraları bavullara doldurup götürüp tapuda

işleminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak Ticaret Bakanlığı özellikle güvenli ödeme sistemi konusunda Nisan ayının sonunda doğru bir düzenleme yayınladı. Ancak düzenlemenin hayatımıza girmesi 1 Temmuz halinde. 1 Temmuz itibariyle tapuda da ancak şu an hatırlar izleyicilerimiz araç alım satımlarında olduğu gibi bir güvenli ödeme sistemi başlamış olacak 1 Temmuz itibariyle. Yalnız şunu da söyleyeyim.

0: Demek aslında çantayla para taşıyarak götürüp tapuda işlem yapamayacaksınız anlamına geliyor halinde. Artık doğrudan alıcı ve satıcı arasında bir havale işlemi de olmayacak. Yani siz bir ev alırken ev sahibinin hesabına doğrudan bir EFT veya havale de yapamayacaksınız. Nasıl bir işlem olacak? Siz paranızı bu anlamda belirlenmiş bir hesaba yatıracaksınız. Banka bunun üzerinden küçük bir işlem ücreti alacak hem alıcıdan hem satıcıdan. Para orada bloke edilecek. Tapudaki işlem gerçekleştirdikten sonra banka parayı serbest bırakacak. Böylelikle işte tapuyu devrettim ancak EFT gelmedi. Ne bileyim işte biz ödemeyi yaptık ama tapu devredilmedi. Sahte parayla mı ödeme yapıldı acaba bana gibi aslında bu anlamdaki sahtekarlıkların da büyük anlamda önüne geçmiş olacağız. Kayıt için alma konusunda da özellikle gayrimenkul alım satımlarını kayıt altına alabilmek açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Tabii izleyicilerimizin aklına şu gelebilir. Siz orada belli bir tutarı gösterip o tutarın geri kalanını elden ödeyebilirsiniz. Bu yani bir bunun etrafından dolaşmak için böyle bir yöntem benimseyebilirsiniz ama o zaman da hukuki haklarınızın birçoğundan vazgeçmiş oluyorsunuz. Diyelim o işlemde bir hukuki ihtilaf ortaya çıktığı takdirde sizin tapuda ödemiş olduğunuz tutar esas olacağı için sizin daha büyük rakamlarla kayıplara karşı karşıya kalmanız söz konusu olabilir. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. Yani artık bundan sonra tapuda işlem yaparken özellikle tapu harcının yüksekliği dolayısıyla maalesef bunu da her yerinde söylüyoruz halde. Tapu harcı Türkiye'de %2 alıcıdan %2 satıcıdan olmak üzere %4. Ancak burada enteresan bir alışkanlık var bizim ülkemizde biliyorsun. Alıcı ödüyor genellikle tapu harcında. %4 de büyük bir maliyet olduğu için. Aslında tapudaki düşük gösterme devir bedelini düşük gösterme nedenlerinin en başında bu geliyor halde. O %4'lük maliyeti de tapu harcının da bence birazcık daha düşürülmesinde yarar var. Dolayısıyla 1 Temmuz itibariyle artık ancak aynı şekilde arabalarda olduğu gibi, araba alım satımlarında şu an olduğu gibi tapuda da güvenli ödeme sistemine geçeceğiz. Tapuya siz nakit bir parayla gidip işleminizi orada gerçekleştiremeyeceksiniz. Bence oldukça önemli bir adım, özellikle kayıt dışının azaltılması bağlamında bakarsak tapudaki önemli tapu harcı kaybının giderilmesi anlamında da önemli. Bir de biliyorsunuz gerçek kişiler 5 yıl elde tuttuktan sonra satarlarsa bir değer artış kazancı hesaplanmıyor gayrimenkullerde. Ancak 5 yıldan önce satış gerçekleşirse o zaman %5'lik bir değer artış kazancı %5 5 yıl geçtikten sonra satarsanız gelir vergisi tarifesine göre bir değer artış kazancı dolayısıyla vergi ödemeniz gündeme gelebiliyor. Bu sistem doğru çalışmaya başladığı an itibariyle artık gerçek bedeller de kavranacağı için oradaki vergi gelirlerini de arttıracak bir yanı vardı. Ama benim en çok önemsediğim şeylerden birisi Hande, bir kere bu tapu işlemlerindeki sahtecilik, dolandırıcılık gibi faaliyetleri artık yok edecek olması. İkincisi de kayıt dışı yapılan bu işlemlerin çoğunu aslında ciddi şekilde kayıt altına alacak olması. 1 Temmuz'u takip edeceğiz. Bakalım 1 Temmuz'da eğer Ticaret Bakanlığımız bu konuya ilişkin bir uzatma gerçekleştirmezse 1 Temmuz itibariyle artık tapuda işlem yapmak için bu güvenli ödeme sistemini kullanmak zorunda kalacak hem alıcılar hem satıcılar halinde.
1: Çok beğendim ben bunu Emrah. Geç bile kalındığını düşünüyorum.
0: Kesinlikle.
1: Yani
0: kesinlikle.
1: Hiç yakışmıyor bize, Türkiye'mize böyle bir durum zaten. Harç konusu da çok önemli. Bak altını çiziyorsun. Yani neydi o bulgurlu pirinçli bir sözümüz var. Öyle bir şey
0: dimyata,
1: oluyor yani.
0: Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olmak.
1: Olmayalım yani bulgurdan. Ama bir şey hoşuma gitmedi. O bankaya koyuyoruz ya o parayı. Onlar bizden yine niye ücret alıyor? Zaten dünya kadar para veriyoruz yahu. Bence
0: ben de o ücret yüksek bir ücret değil.
1: Olsun.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani işlem başına 100 lira 200 liralardan bahsediyoruz. Şu an zaten motorlu taşıtların devrinde bu yapılıyor. Oradaki alınan ücretler de 50-100 lira civarında ücretler Hande. Yani peki, izleyicilerimiz şey düşünmesin, bir gelir kaynağı yaratıyoruz bankalar için. Ama şöyle düşünün, siz gittiniz tapuda bir çuval para aldınız ve evinizin tapusunu verdiniz ve paralar sahte çıktı. İddia edebileceğiniz hiçbir şey yok Hande şu anki sistemde. Yani orada diyelim 10 milyonunuz bir anda yok olabiliyor.
1: Evet.
0: Bu sistem sayesinde iki tarafta güvende, çünkü para zaten elektronik olarak transfer ediliyor. Siz tapuyu devretmeden, karşı tarafta tapuyu almadan herhangi bir aksiyon yapılamıyor. Hatta şöyle bir şey de olabilir. Gittiniz, Tapuda anlaş.

0: anlaşmazlık çıktı aranızda. Alıcı vazgeçebilir, parasını da banka alıcıya iade ediyor. Mesela şu anki sistemde bu da karışık. Bu da yine bazı dolandırıcılıklara neden olabiliyor Hande.
1: Evet.
0: O boyutuyla bakarsak ben sistemi çok yararlı görüyorum ama dediğim gibi gene bazı satın almak isteyenler veya satmak isteyenler elden gene dışarıda artık tapuda yapamayacaklar çünkü bunu. Bazı işlemlere tenezzül edebileceklerdir. Bence ona da yetmesinler. Dediğim gibi ciddi hukuki problemlerle karşı karşıya kalabilirler Hande.
1: Evet, doğru yani, o her koşulda doğru. Bir de yani en yüksek banknotumuz 200 TL. Gerçekten enflasyonu da düşünürsek o işlemler için böyle hani kamyonet falan tutmak gerekecek noktaya gelinmişti. Hani o da orada, o sorun da ortadan kalkmış oldu, iyi olmuş. Dediğim gibi geç bile kalınmış. İsmail Beyciğim, bayram geliyor. Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. 9 gün tatil. Ama herkese değil. Mesela bize değil. Piyasa açık. O yüzden biz pazartesi günü çalışıyoruz. Diğer yandan tabii herkesin de merak ediyor. İşte nasıl uzatabilirim tatili? Ya da bayramda çalışırsam eğer ne kadar ücret alabilirim? Alabilir miyim? Bize biraz bayram tavsiyeleri verir misiniz?
2: Ya tabii, şimdi bayramda 9 gün tatil olunca aslında burada 4-4,5 milyon kişiye, yani çalışana bir hitap oluyor. Yani 9 gün tatil verdik olayı aslında çalışanları sadece 3'te 1'ini ilgilendiriyor. Hı hı. Ama bu sanki diğerleri de tatil yapacakmış gibi özel sektörde. Özel sektörde öyle bir şey yok. Bayramda da çalışıyorsunuz. Kamu sektöründe çalışan işçiler ve memurlar açısından işte bir nöbetçi bırakaraktan idari izinli sayılıyor. Tabii şey ne yapıyor? Özel sektörde ne yapıyor? Kişiler, kişi olarak düşünürseniz izin alabiliyor, mazeret izni verebiliyor, idari izin adı altında da işveren verebilir bugünleri. Ya da ücretli izinden kullanabilir. Ya da işveren şöyle diyebilir, yani ya telafi çalışması yaptırayım size. Bayramdan önceki, sonraki sürede olabilir bu. Önceki işte bu 1,5 günlük süre var. Bunu ben sonra sizden telafi alırım. Ne yaparım? İş kanunu gereği 4 ay içinde size ekstra çalışma yaptırın. Burada ne kadar çalışmanız, çalışmadığınız süre var, bu kadar. İşte günde 3 saati geçmemek üzere, çalışma saatinizde her halükarda 11 saati geçmemek üzere, hafta sonuna da denk gelmeyecek şekilde size bir program yapabilir işveren. Yani bu denkleştirme uygulamasına, işte bu şeye gidebilir yani, telafi çalışmasına gidebilir. Şimdi bir taraftan bayramda çalışanlar var. Bayramda çalışma İş kanununa göre bayramda çalışma kişinin isteğine bağlı. Yani kişi bunu kabul etmiş olmalı daha önce. İş sözleşmelerinde, toplu iş sözleşmesinde ya da sonradan verilen bir izinle bayramda çalışacağını taahhüt edecek. Böyle olduğu zaman bayramda çalışıyor, Arife günü de çalışıyor. Kurban Bayramı da 4,5 gün, yani Arife saat 13'ten itibaren başlıyor. Salı günü saat 13'ten başlıyor. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi 4,5 gün tatil yapılıyor. Bu günlerde yani kişiler çalışmasa da ücret alıyor. Yani tam neyse ücreti onu alıyor. Günlük 2000 liraysa 2000 lira. Aylık makdu ücret alıyorsa hepsini alıyor. Şimdi burada bayramda çalıştırırsak bunları ne oluyor? Ücretin 2 kat alıyor. Yani 2000 liraysa 4000 lira alıyor. Çünkü hem normal hak ettiği ücreti alıyor, hem de çalıştığı için alıyor. Arife günde yarım gün, o gün zaten tam ücretini almış oldu çalışmazsa. Çalışırsa da yarım gün daha ücret oluyor. Yani 1,5 günlük bir ücret almış oluyor. Tabii dediğimiz gibi bayramda yapılacak çalışmalar şey, yani kişinin mutlaka önceden kabul etmesi gerekiyor. Bu genel tatil günlerinde, bu bayramlarda, ulusal bayramlarda çalışmalar bu şekilde diye özetleyebilirim. Herkesin de bayramını, bayram demişken tebrik ederim. Yani güzel güzel geçirsinler. Dostça, güzelce, kardeşçe.
1: İnşallah.
2: Demokrasinin inşallah hakim olduğu böyle geniş kitlelerle güzel bayram yapsınlar.
1: Peki. Bir kısacık reklama daha gideyim mi Emre? Ondan sonra seninle dönüşte devam edelim. Hay.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, resmi gazetede 11.257 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yatırımcı ve hizmet ihracatçısı için tam istisna dönemi başladı. Emrah'cığım, şimdi bu karar ne getiriyor? Bize kısaca değerlendirir misin?
2: Ben de özellikle ilk önce şunu söyleyelim. Bizim için ihracat çok önemli. Hizmet ihracatı da bizim en rekabetçi olduğumuz alanlardan birisi. Özellikle hatırlarsan 2010'lu yıllarda bizim 500 milyar dolar bir mal ihracatı hedefimiz vardı. Mal ihracatı hedefimizi tutturmak yanında hizmet ihracatında bu kadar yüksek rakamlara ulaşabilmesi Türkiye'nin aslında çok daha güçlü bir potansiyele sahip olduğu alandı. Zaten 2012 yılında mevzuatta bir değişiklik yapıldı ve mevzuatta yapılan değişiklik de şunu getirdi. Özellikle hem gelir vergisi kanununda hem de kurumlar vergisi kanununda kanunda sayılan bazı hizmetler, mesela bunlar muhasebe hizmetleri, tıbbi raporlama hizmetleri, sağlık, turizmi, eğitim, yazılım gibi hizmetleri, eğer siz yurt dışındaki müşteriler için yaparsanız elde ettiğiniz gelirin belli bir kısmının kurumlar vergisi matrağınıza girmeyeceğine yönelik veya gelir vergisi matrağınıza girmeyeceğine yönelik bir düzenleme yapıldı 2012 yılında. Bu oldukça önemli bir adımdı. Hatırlarsan enteresan, o dönemki Ekonomi Bakanlığı, sonradan biliyorsun bir kısmı Ticaret Bakanlığı, bir kısmı Sanayi Bakanlığı oldu Ekonomi Bakanlığı'nın. O dönem Ekonomi Bakanlığı bir de hizmet ticareti teşvikleri yayınladı Hande. Sağlık, turizmi, dizi, film, sinema, eğitim ve yazılım üzerine. Aslında Türk dizilerinin yurt dışında daha çok izlenmeye başlandığı dönem, Türk sağlık turizminin de ciddi şekilde yükselmeye başladığı dönem, bu 2012 yılındaki hem bu kurumlar ve gelir vergisi kanununa eklenen hükümler hem de Ekonomi Bakanlığı'nın vermiş olduğu, hala da devam ettiği hizmet ihracatı destekleriyle başlamış oldu. Dolayısıyla bu destekler oldukça önemli. Türkiye'de bunun sonuçlarını çok hızlı bir şekilde ve kuvvetli şekilde alıyor halde. Zaten hepimiz de gözlemliyoruz. Özellikle sağlık turizminde ve yazılımda, dizi, film ve Türk yapımlarının yurt dışındaki gücüne bakarsak bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi bizim kurumlar vergisinde ve gelir vergisi kanununda yer alan bu hizmetleri yurt dışına verdiğiniz zaman, dediğim gibi mesela mimarlık, mühendislik, yazılım, çağrı merkezi, muhasebe hizmetleri, sağlık gibi hizmetleri yurt dışına verdiğiniz zaman yararlandığınız indirim oranı, yakın dönemde yapılan değişiklikle ki bu konularda elde ettiğiniz hasılatı da kurumlar vergisi beyannamesini vereceğiniz döneme kadar yurt dışına getirmek şartıyla bu. %80 ne çıkartılmıştı Sayın Cumhurbaşkanı'nın değiştirdiği bir kararnameyle. Şimdi bu 20 puan da arttırıldı ve %100'e çıkartıldı. Yani yurt dışına bu tip hizmetleri verdiğiniz takdirde hem kurumlar vergisi hem de gelir vergisi kanunu açısından bakarsak artık bu hizmetler dolayısıyla elde ettiğiniz gelir, diyelim 150 euro, eskiden 80 euro üzerinden gelir ve kurumlar vergisi vermiyordunuz, 20 euro üzerinden veriyordunuz. Artık bu %100'e çıkartıldı. Oldukça isabetli bir karar Hande. Dolayısıyla oradan elde edilen gelirler için ne gelir ne de kurumlar vergisi verilmeyecek bu son kararname değişikliğiyle. Ama şartımızı tekrar söylüyoruz. Gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi verilen döneme kadar bu paraların Türkiye'ye getirilmiş olması gerekiyor Hande. Oldukça, dediğim gibi, önemli bir teşvik mekanizması. 2012 yılından beri hayatımızda en başta %50 idi, sonra %80 oldu, şimdi de %100 olmuş oluyor Hande. Bunu söylemiş olalım. Diğer önemli konulardan birisi, Türkiye tabii sadece Türkiye'ye yatırım yapılmasını teşvik etmiyor, Türk vatandaşlarının veya Türk şirketlerinin yurt dışındaki şirketlere veya şirketlere de yatırım yapmasını teşvik eden bir vergi mekanizmasına sahip. Buna göre gelir vergisi kanunumuz açısından bakarsak, gerçek kişi olarak siz yurt dışındaki bir limited veya anonim şirkete iştirak ederseniz oradan elde ettiğiniz kar paylarının %50'si üzerinden gelir vergisi ödemiyorsunuz. Normalde mevzuatımızın yapısı buydu. Ancak iştirak ettiğiniz şirketin sermayesinin %50'sinin en az sizin olması gerekiyordu. Şimdi o %50 şartı zayıflatıldı Hande, birazcık daha %20'ye düşürüldü. Yani yurt dışında bir şirkete %20 ortak olursanız, şahıs olarak, gerçek kişi olarak elde ettiğiniz oradan elde ettiğiniz kar paylarının %50'si vergiye tabi olmayacak. Önceden dediğim gibi o şirketin en az %50'sine sahip olmanız gerekiyordu. Buna benzer bir düzenlememiz de bizim kurumlar vergisi kanunu açısından var. Yani bir kurum, Türkiye'deki bir kurum yurt dışındaki bir kuruma iştirak ederse orada da gene %50 sınırı vardı. %50 sınırı dolayısıyla, yani %50'den fazla bir kuruma iştirak ederseniz oradan elde ettiğiniz kar payları üzerinden sadece %50 kurumlar vergisi ödüyordunuz. Yani 100 lira, 100 euro kar payı elde ettiğinizi varsayalım. 50 euro üzerinden kurumlar vergisi ödüyordunuz. Burada artık iştirak oranı gene gerçek işlerde olduğu gibi %20'ye düşürülmüş halde. Yani daha çok kurumların yurt dışında iştirak etmesi, daha düşük paylarla da olsa iştirak etmelerinin önü açılsın diye. Buradaki istisna oranında gelir vergisi açısından gerçek işler arasından o değişmemişti. 50'ydi 50 kaldı, yarısıydı yarısı kaldı. Burada oran %80'e çıkartılmış. Yani Türkiye'deki bir şirket yurt dışındaki bir şirketin %20'sine iştirak etti. Elde ettiği 100 euroluk kar payının eskiden 50 eurosu üzerinden vergi öderken şimdi 20 eurosu üzerinden vergi verecek. Tabii izleyicilerimiz şu açıdan eleştirmesinler. Burada vergi verilmiyor, hizmet ticaretinde vergi verilmiyor. Bunlar Türkiye için gerçekten çok hayati konular Hande. Hem Türkiye'deki Türk şirketlerinin ve Türk vatandaşlarının yatırımlarının artması çok kıymetli ki bu yatırımlar zaten şirketlere yapılıyor, limited var önüm şirketlere. İkincisi hizmet ticareti, mal ticaretinde gerçekleştirmekte çok zorlandınız. Katma değerli üretim, katma değerli ürün, yenilikçi tasarım, pazar rekabeti gibi şartların hepsinin önüne geçerek Türkiye'ye ciddi gelirler kazandırıyor hizmet ticareti de. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda verilen bu yapılan düzenlemelerin, zaten kanunlarda olan düzenlemeler ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisini kullanarak oranlar arttırıldı. Ben çok isabetli olduğunu değerlendiriyorum. Hizmet ticareti bence Türkiye'de bir süre sonra belki daha kuvvetli adımlarla mal ticaretiyle de başa baş yarışabilecek pozisyona gelecek gibi görünüyor anda.
1: Hadi bakalım inşallah. Bugün ne kadar İnşallah. Çok konuşturduk Emrah, değil mi İsmail Bey?
3: Performans konuştum, bence güzel bir
1: zirvede yani. Evet,
4: nefes nefese kaldı.
1: Nefes nefese kaldı. Tamam evet, o zaman
4: İsmail, sen... vaktini de çalmak istemiyorum.
1: Ay, çok teşekkür ederiz Emrah. Gerçekten süper performans yani. Çok da bilgilendik. Çok önemli başlıklar vardı hakikaten bu hafta. Şimdi biz sakin sakin İsmail Bey ile bitirelim. Son 3 dakikamız İsmail Beyciğim. Şimdi bir tanesi SGK aylık bildirgeye verme süresini ve ödeme süresini uzatmış galiba. Bir diğeri de sağlık raporu verilmesine ilişkin usul esasları değişmiş. Çok kısacık ikisinden de bahsederek tamamlayalım mı?
3: Olur, olur. Şöyle, evet, SGK bildirge verme süresi, beyanname verme süresi uzatıldı. Muhtasar beyanname. Bu ne oldu? Ayın 26'sında veriliyordu. Ayın sonunda 31'ine kadar ödemeniz gerekiyordu Mayıs açısından. Tabii 26'sı Arife gününe geldiği için 26'sı 3 Haziran'a ötelendi. 3 Haziran itibaren belge verebilirsiniz. Bildirgenizi 3 Haziran'a kadar verebilirsiniz. Ve 5 Haziran

0: Haziran günü saat gece 12'ye kadar da ödeyebilirsiniz. Yani bankada zaten otomatik ödemeniz varsa onlar 5 Haziran'ı dikkate alacaktır. Sürenin uzatıldığını söyleyelim. Diğer bir husus, sağlık raporuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatında değişiklikler oldu. Artık sağlık raporu bir kısmen öyleydi. Yani sağlık bilgi formu vardı, bunu dolduruyordunuz. E-Devlet üzerinden size açılan. Bunu doldurduktan sonra mutlaka gitmeniz gerekiyor. İşte sürücü belgesi alacaksanız, ne alacaksanız bunun üzerinden gidiyor. Yani bir ruhsata başvuracaksınız, sağlık raporu alacaksınız. Öncelikle bu belgeyi doldurma zorunluluğu getirdi. Sağlık raporlarının artık manuel, yani imzalı sureti kabul edilmiyor. Ancak bu sisteme tanımlanmış olması kaydıyla sağlık raporları geçerlilik kazandı. Raporlarda 3 hekim, 3 branş hekimi ya da 2 çeşidi ayırdı. Diğeri de heyet raporuydu. 3 branş hekimi aynı branştan 3 hekimin tek tek görmesini istiyor hastaları. Bir bir görerekten ağırlıklı olarak bu branş raporlarını ağırlıklandırdı. Ama heyet raporu daha kapsamlı, işte hariciye, dahiliye, oftalmoloji, işte psikiyatri, işte ortopedi, 5 tane branş daha yine heyet raporuna girebilecek. Bu raporlarda özellikle özel ifadelerin yer almamasını istedi. Bunu yasakladı. Yani bazen çalışabilir diyorduk. Mesela ne diyorduk? Yurdun her tarafında görev yapabilir. Bu tarz raporlu bunu yasakladı yani. Böyle ibarelere gerek yok, bu olmayacak dedi. İşte bir taraftan uzaktan çalışma yapıldığında uzaktan sağlık hizmetlerinde de bazı raporlar düzenlenebilecek. Daha önce ilaç raporu almışsa mesela, evde sağlık hizmeti alıyorsa ilaç raporunu da yine alması mümkün hale geldi. Silah ruhsatlarında rapor alırken 2 yıl boyunca kişinin psikiyatrik tedavi almaması, işte depresyon ya da anksiyetasının nüksetmemiş olması ve ilaç kullanmamasını arıyor. Bu önemli. Yani 2 yıl boyunca bunsuz olursa silah bulundurmaya da işte kullanma ruhsatı, taşıma ruhsatı verebiliyor. Raporlarda kısaca bundan bahsedebilirim.
1: Peki. O zaman çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Ve
0: Rica
1: bir
0: ederim.
1: kez daha bu vesileyle bayramınızı kutluyorum. Kendinize çok dikkat ediniz efendim. İyi bayramlar diliyorum İsmail
0: Teşekkürler.
1: Bey, Emrah'cığım.
0: Sizlere de
1: Bayramdan
0: iyi
1: sonra inşallah
0: bayramlar.
1: tekrar buluşmak üzere.
2: İnşallah.
1: Evet, ekonomik görünüm sonuna geldik. Bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra küresel piyasalarda haftayı kapatacağız.
3: Bloomberg GT Radyo.

Kevin Warsh, ABD Merkez Bankası'nın 17. başkanı olarak yemin etti. ABD Başkanı Donald Trump, Kevin'in tamamen bağımsız olmasını istiyorum derken, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ise reform odaklı bir Fed yöneteceğim mesajı verdi. JP Morgan analistlerine göre CHP için mutlak butlan kararıyla artan belirsizlik nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayında politika faizini artırması muhtemel. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, İran Savaşı'nın etkilerinin giderek artmasına rağmen uzun vadeli enflasyon beklentilerinin genel olarak %2'lik hedefle uyumlu olduğunu söyledi. Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye

tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir denildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 2026 yılı Mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 2,4 puan artarak 101 oldu. Mevsimsellikten arındırılmamış reel kesim güven endeksi de Mayıs'ta 2,7 puan artarak 103,3 oldu.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Zor bir haftayı geride bırakıyoruz. Haftanın son işlem gününde fiyatlamalar nasıl? Gelin hep birlikte görelim. Borsa İstanbul'la başlayalım. Dünkü sert geri çekilmenin ardından bugün BIST 100 endeksi günü %4,89 primli tamamladı. 13.808 seviyesinden kapattı. Pariteler tarafında dolar TL'de %0,34 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı %0,14 kadar primli. Euro dolar çaprazında yatay negatif bir seyir var. 1.16-13'ten geçiyor işlemler. Sterlin dolarda %0,13, dolar yen çaprazında ise %0,08 kadar yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Avrupa borsaları da haftanın son işlem gününü primle tamamladılar. Tüm merkez borsalarda gün sonu itibariyle yeşillere bürünmüş bir tablo vardı gördüğünüz üzere. Londra FTSE yüzde %0,22, Paris CAC 40'ta %0,37, Alman borsası DAX'da %1,15 ve İtalya FTSE MIB tarafında %0,70'lik primlerle gün tamamlandı. ABD tarafı da alıcılı. Dow Jones anı itibariyle %0,69, S&P 500'de %0,48 ve Nasdaq tarafında da %0,33 kadar prim görüyoruz. Tahvil getirilerine baktığımızda kısa tarafta yön yukarıda, 10 yıllıklarda uzun tarafta 4,55 seviyesine kadar bir geri çekilme var. 2 yıllık tahvilin getirisi %4,12'den geçiyor. 5 yıllıklarda ise getiri seviyesi %4,75 düzeyinde. Altın, gümüş ve bitcoin'de yön aşağıda. Ons altında $4,510.73'ten geçiyor işlemler. %0,70'lik bir geri çekilme var. Gümüşte 1,20 kadar bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. Bitcoin'de ise %1,67 kadar kayıp var. Petrol tarafında hafifçe yukarı yönlü hareketler görmekteyiz. Brent petrolde işlemler $103'dan geçiyor. %0,42'lik bir yukarı yönlü hareketle. NYMEX'e baktığımızda ise orada da %0,34 kadar yukarı yönlü bir hareket var. $96.68 seviyesinden geçiyor. VTI tarafında da işlemler. Evet, rakamlar böyle. Şimdi araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na kulak veriyoruz.
1: Bize belki bu tartışma konusu ama doğumumuzdan itibaren aktarılan genetik olarak bilgiler var mıdır yok mudur? Popüler bilim yayınlarında bununla ilgili farklı gelişmeler oluyor son zamanlarda ama yine tabula rasa ile boş beyaz bir sayfayla başlayacak olursak çok küçük yaştan itibaren edindiğimiz bilgiler itibariyle ömrümüz boyunca yol gösteren şeyler var. Bununla beraber okul dediğimiz organda edindiğimiz bilgiler var ama yine epistemolojik olarak aslında bilginin tanımıyla ilgili çok fazla şeyden bahsetmek mümkün. Lakin bunun teknolojiye ve uygarlıkların, yaşamın kolaylaşması, gelişmesi ekseninde yol göstericiliğine hangi çağa gidersek gidelim, bugüne de bakalım, yarına da bakalım, her zaman ihtiyaç oluyor. Ve farklı farklı kültürlerde, farklı farklı dillerde bununla ilgili de çok atasöz var. Mesela bir tanesi Latince, non scholae sed vitae discimus, okul için değil yaşam için öğreniriz şeklinde. Ama hep mesela örneğin sınavları hazırlayken bu öğrendiklerim benim ne işime yarayacak ya da bu bilgi bende var artık ve sınav haricinde bunu bir yerde kullanabilecek miyiz diye. Kuşkusuz bunu yalnızca sınavlar, eğitim hayatı, öğretim hayatı ile ilgili değil, piyasa içinde açıkçası sorgulamak ya da üzerine düşünmek mümkün. Özellikle belki seneye başlarken Venezuela biraz şok olmuştu, ani ve başlangıçta hızlı gerçekleşmişti ama etkisi çok uzun sürmemişti. Lakin İran Savaşı'nın yılın ikinci ayının hemen sonundan günümüze kadar sirayet eden, sadece son olarak karşımızda duran bu olay ekseninde de değil, belki de ilk Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından itibaren daha da gerilere götürecek olursak kökensel karşımıza çıkardığı bir mevhum var. Bu da belirsizlik. Buna karşı nasıl hareket edebileceği, aslında en varlıklısından en güçlü olana, en yoksulundan en ne diyelim hayata karşı tutunamamış olanına, herkesin nasıl hareket edebileceği noktasında aklı aradığı sorular var ama herkesin tabii ihtiyacına dönük. Kimi sadece karnını doyurmaya, hayatta kalabilmeye odaklı. Kimi de gücünü ya da servetini arttırma odaklı. Ve en nihayetinde de biz 21. yüzyıl bize nasıl şeyler getirecek derken ilk çeyreğini çok parlak şeylerle tamamlamamıştık. 2026'da da dünyanın kaderi belirsizlikle çizilmeye devam ediyor. Özellikle sermayenin nereye hareket edeceğine dair, ister hisse senedi tarafından bakalım, ister başka bir varlık sınıfından ya da merkezi olmayan dünyadan, burada buna geç kalmamak, ilk herkesin kovaladığı bilginin peşinde. Ama buna nasıl erişileceği tabii ki muhakkak karşımızda olan bir seçenek değil. Dolayısıyla Mayıs ayını da yine belirsizlik temasıyla geçtiğimiz ay olduğu gibi tamamlamaya hazırlanıyoruz. Önümüzde bizim için çok kısa bir hafta var ama gelişmeler, dünyadaki akışkanlık devam edecek. Bakalım pazartesi ve salının ardından nasıl bir Haziran ayına başlıyor olacağız. Burada tabii kısa vadeli bir şeyden bahsediyoruz ama gelecek belki de bize farklı şeyler getirecek mi? Bunu merak etmeye devam edeceğiz.
0: Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'na. Her cuma akşamı olduğu gibi haftayı sevgili Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'le kapatacağız. Abdurrahman Beyciğim, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Derya'cığım, sen de hoş geldin.
3: Hoş buldum anneciğim, iyi yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Başlarken de söyledim, zor bir haftayı kapatıyoruz. Öncelikle içerideki siyasi gelişmeler ve bunların piyasalara yansımasıyla başlayalım. Dün akşam üzeri gelen mutlak butlan kararı sonrasında piyasalarda sert geri çekilmeler gördük. Türkiye'nin CDS'leri yükseldi, Eurobond'larda yükseliş vardı, Borsa İstanbul'da devre kesici gördük. Özellikle bankacılık endeksinde çok sert olmak üzere genel olarak endekste de aşağı yönlü hareketler gördük. Ama bugün bir miktar toparlanma var gibi görünüyor. Abdurrahman Bey, sizle başlayalım. Bir kere nasıl yorumluyorsunuz bu fiyatlamaları? Bundan sonrası için beklentileriniz nasıl şekilleniyor?
2: Şimdi bugün meydana gelebilecek piyasa hareketleri için sabah bir işte Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Evet. Belli kararlar aldı ama kamuoyuna açıklanan çok net bir şey yok. Ama kamu bankaları aracılığıyla ya da Merkez Bankası belki bir şeyler yapmış olabilir. Dolayısıyla bir, onu bir yerde saklı tutalım. İkincisi, yani Merkez Bankası değil ama kamu bankaları döviz kurunda işte dün 6 milyar dolar satış yaptığı yer aldı. Bugün inşallah böyle bir şey yoktur. Yani olsa kurda görülür ya da hisse senedi piyasasında görülür. Şimdi hisse senedi piyasası dün %6'ya yakın düştü. Bugün %5 gibi yükseldi. Hı. Neden derseniz, dün de yine burada konuşmuştuk. Şimdi düne gelene kadar hisse senedi piyasası, borsamız düşüyordu zaten. 11 Mayıs'tan bu yana dün itibariyle %13 geriledi. Dolar bazında %12 geriledi. Yani birileri bu kararı ya önceden tahmin etmiş ya içeriden bilgi almış, ki içeriden bilgi alınması ancak yani kararın alınmasıyla mümkün. Karar dün alındığına göre demek ki tahmin etmiş ama fiyatlamış da. Dolayısıyla hani düşüşe bir gerekçe, sağlam bir gerekçe bulamıyorduk. O sağlam gerekçe ortaya çıktı. Dolayısıyla bugün de böyle bir sert tepki diyebileceğim bir tepki meydana geldi. Üstelik bayram öncesinde, yani uzun tatil öncesinde. Ben yani yeterince satış yapıldığına ve bu gelişmenin önceden fiyatlandığına bağlıyorum ki bu süreçte dünya piyasaları düşmedi. Aksine yükseldi. Biz ise negatif ayrıştık. Bunun temel sebebi olarak da hakikaten dönüp geriye baktığımızda mutlak bultanı göreceğiz herhalde. CDS'ler yani evet yükseldi 224 puandan. İşte 261 puana kadar çıktı. Buradan biraz geri dönüş var ama
0: 252'deyiz şu anda.
2: 252'de. Bir miktar var, evet. Fena değil ama yine de başladığı seviyenin oldukça yukarısında. 150, evet. Bu da yabancıların biraz bakış açısını ve Türkiye fiyatlamasını yansıtıyor. Yani diyebileceğim şey, önümüzdeki dönem belki siyasi açıdan çalkantılı geçecek. Bu da fiyatlara ve piyasalara etki yapacak. Ama bu Finansal İstikrar Komitesi'nin, yani komite mi karar aldı yoksa siyasi açıdan mı böyle gerektirdi? Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklaması ve de Sayın Kılıçdaroğlu'nun işte mevcut ya da mevcut demeyelim artık genel başkanla oturup anlaşması ve makamından feragat etmesi şeklindeki demeç piyasalar tarafından muhtemelen ya bunlar uzlaşmayla bu işi çözebilir. Demek ki iktidar kanadı bir uzlaşma istiyor şeklinde de yorumlanmış olabilir. Böyle olacak ise önümüzdeki dönemdeki bu siyasi çalkantı hakikaten düşük dozda devam eder ve sönümlenir. Bir seçime evrilir mi dersen, ben bu sene seçim beklemiyorum. Seçim gelecek sene. Ekonomik olarak da beklemiyorum. Zamanlama açısından da beklemiyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın rahat bir süresi var. Dolayısıyla piyasalarda yılın ikinci yarısında kısmen bu ekonominin rahatlaması ve onun getireceği canlılığı kısmen görebiliriz bu durumda. Dolayısıyla çok da bu piyasalar üzerinde etkisi olmadan bu olay geçiştirilebilir. Bu anlaşmayla, sulh yoluyla halledilebilirse iki lider arasında. Aksi işe yani şeylere bağlı. Bu mahkeme kararlarına, yargı kararlarına vesaire bağlı bir gelişme olur. Ama asıl büyük fiyatlamayı yaptık. Yani hem borsa tarafında hem döviz tarafında. İşte dövizde zaten kontrollü kur şeyinden ödün verme gibi bir durumu yok ekonomi yönetiminin. Rezervlerin seviyesine bakacağız. Yani bu sırada önemli bir gelişme, işaret eğer olursa, ki ilk günden baktığımızda bunun pek olmadığını görüyoruz. Yerleşiklerin döviz talebi olup olmayacağı. Yabancıların döviz talebini Türkiye karşılayabilir. Yani rezervi buna yeter. Yani net rezerve değil, brüt rezerve bakmak lazım. O brüt rezervin tümü kullanılabilir. Ve net rezervde eksiye dahi geçebilirsin. Tıpkı 2023 yılında seçim öncesinde gördüğümüz gibi. Dolayısıyla yabancı talebi karşılanır ama yerlilerden çok güçlü talep gelirse bu karşılanamaz. Dolayısıyla yerlilerin beklentisini yönetecek açıklama ve gelişmelerin olması lazım. Son savaş sırasında da yerlilerden böyle bir talep gelmedi. Bu hakikaten ekonomi yönetiminin bir başarısı olsa gerek ya da Merkez Bankası'nın. Bunun devamının getirilmesi de önemli olacak. Benim tahminim, döviz kurunun kontrolünün seçimlere kadar sürdürülmek isteneceği ve bunun için her türlü önlemin alınacağı ve her şeyin yapılacağı, aksi takdirde bir büyük sert düzeltmeyle karşılaşabileceğimiz. Bunun için de işte sonuna kadar bunun arkasında duracak ekonomi yönetimi. Seçim sonrasında yeni bir sayfa açılır zaten. Evet. O zaman bakarız.
0: Peki, çok güzel özetlediniz. Teşekkür ediyorum. Şimdi Derya'cığım, biraz önce başlarken JP Morgan'ın notunu aktarmıştım. Sadece JP Morgan değil, bugün pek çok kurum ve kuruluştan da mesajlar vardı. Artan belirsizlik nedeniyle Merkez Bankamızın bir sonraki toplantıda, Haziran ayındaki toplantısında bir faiz artışı yapma ihtimali konuşuluyor. Yani bu beklenti içerisine girenler var. Nasıl değerlendiriyorsun? Hem senden de bir genel yorum rica edeyim, hem de özellikle enflasyonla mücadele programı konusunda, işte rezervlerimiz noktasında, 19 Mart'ta yaşadığımız türden bir şok yaşamadık hali hazırda, ama Abdurrahman Bey'in altını çizdiği konu çok önemli. Buraya gelen tüm değerli konuklarım da aynı şeyi vurguluyorlar. Yerleşiklerin talebi ne olacak, ona bakmamız gerekir diye. Nasıl değerlendiriyorsun, senin beklentilerin nasıl şekilleniyor?
3: Şimdi Hanneciğim, aslında baktığımız zaman 19 Mart'ta karşılaştırdığımızda bu sefer bu kadar büyük bir tepki olmadığını görüyoruz. Döviz piyasasında da bu kadar yüksek bir tepki yoktu. İlk başta durdurulmasının da, bence yani ilk başta daha hemen bu karar çıktıktan sonra gelen müdahale ve artışa izin verilmemesinin de muhtemelen bir etkisini görmüş olduk. Ve bununla birlikte çok ciddi bir döviz tarafında tepki vermedi. Evet, borsa uzun süredir, Abdurrahman Bey'e katılıyorum zaten. Yani şimdi şöyle düşünelim, 19 Mart'ta çok büyük bir tepki vermişti çünkü hiç kimsenin beklemediği bir şeydi. Ama bu uzun süredir konuşuluyor. Uzun süredir o zaman mı olacak, bu zaman mı olacak, olur mu, olmaz mı, acaba yaz sonuna mı kalır, tekrar ertelenir mi gibi bir takım konuşmalar oluyor. Zaten bu hafta başından beri de özellikle bu hafta olabileceği de konuşulduğu için bunun bir miktar borsaya yansımasını daha önceden görmüştük, fiyatlanmıştı. O yüzden muhtemelen borsaya olan yansıması artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bugün de zaten düştüğü yerden toparlamış gibi görünüyor. Bayağı bir geri kazandı. Dolayısıyla bu bir miktar daha 19 Mart'ta karşılaştırdığımızda daha şey geçti diyebilirim. Yani daha az Merkez Bankası açısından sancılı geçti. Çünkü kontrol etmekte de daha tecrübeli olduğu için daha hızlı davrandı ve bunu özellikle kurda hiçbir artışa izin vermeden müdahale etti. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Faiz artışı söz konusu olur mu? Ben bunun en son seçenek olduğunu düşünüyorum Merkez Bankası'nın oyun planında. Yani Merkez Bankası şu anda faiz arttırma seçeneğini gündeme almak istemiyor. Bu enflasyon raporunda da böyle çok ciddi bir faiz artışı vurgusu yapmadı hatırlarsanız. Şimdi buradaki en önemli gerekçelerinden bir tanesi nedir? Biz şimdi diyoruz ki evet, yabancılar çıkıyor. Ben Abdurrahman Bey'e katılıyorum, doğru. Yabancıların hepsi çıksa da Merkez Bankası bunları karşılayacak brüt rezerve sahip. Evet, eksiye düşebilir. Ama daha önce de swap harç net rezervlerde çok yüksek eksi bakiyeler gördüğümüz durumlar oldu biliyorsun. Dolayısıyla bu Merkez Bankası açısından karşılayamayacağı bir şey değil. Dolayısıyla karşılar. Ama yerleşiklerin burada ne kadar talep edeceği ve bunu özellikle de bankacılık sisteminden çıkarıp çıkartmayacağı çok önemli bir konu. Yani eğer bankacılık sisteminden de çıkartırlarsa bence bu en kötü senaryo olur Merkez Bankası açısından. O zaman Merkez Bankası müdahale edecektir. Ama ben şimdi böyle bir şey söz konusu mu, böyle bir şey olur mu? Bunu çok fazla olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü bugün gelen hane halkı beklentilerinde şöyle bir detay vardı. Döviz alırım diyenlerin oranı %2.2'ymiş sadece Hande. Yani %2.2'ye düşmüş. Bu şununla alakalı. Yani yatırım yaparken artık bence hane halkı kurun artmayacağına kani oldu. Yani kur artık Merkez Bankası tarafından kontrol ediliyor. Dolayısıyla ben dövizde kalırsam, döviz mevduatta kalırsam veya döviz alırsam bir şekilde zarar ediyorum. Bugün geldiğimiz noktada bakın, para piyasası fonlarının aylık getirisi %3. Yani ben her döndüğüm zaman buradan döviz döviz mevduata %3 aşağıdayım zaten, %3 zarardayım anlamına geliyor. Dolayısıyla bu artık biraz anlaşılmaya başladığını düşünüyorum hane halkı tarafından. O yüzden de dikkat edersen savaş esnasında da biz hane halkından bir döviz ya da yani dolar ya da euro mevduata geçiş görmedik. Evet, DTH'lerde kısmi bir artış oldu ama bunlar da hep altından geldi. Dolayısıyla altına yöneldi. Evet, altın hala bizim için önemli bir araç. Bu da biraz dolar diyebiliriz. Ama baktığımızda direkt bir hani döviz talebi, DTH talebi, işte dolar artacak şeklinde bir finansal istikrarsızlığa yol açacak bir talep bu savaşta da gözükmedi. Ve bu sefer de çok fazla görünmedi. Ama bundan önce nerede görünmüştü, hatırlayalım bunu. 19 Mart esnasında görünmüştü. Bir de esnasında görmüştü. Yani bu Mart seçimleri öncesinde görünmüştü. Ve burada da Merkez Bankası'nın o iki seferinde de sert müdahalesiyle birlikte, kurdaki artışın dengelenmesiyle birlikte artık bence hane halkının da böyle bir meyli yok. Yani ben çok fazla burada bir yöneliş olacağını beklemiyorum. O yüzden de şu anda baktığımızda evet enflasyon da beklediğimizden biraz sıkıntılı gidiyor. Zaten burada da bir güncellemeye gitti Merkez Bankası. Ama onun dışında eğer bir finansal istikrarsızlık olmazsa, eğer şeyde çok ciddi bir rezervlerde çok ciddi bir erime olmazsa, ki bugün biraz yatıştığını görüyoruz. DTH'a da geçiş çok olacağını beklemiyorum ben. Olmazsa bu Merkez Bankası için faiz arttırma gerekçesi ortaya çıkmayacak anlamına gelir. Ve bence buradaki %40'ı koruyacaktır Merkez Bankası. Ha şöyle bir şey olmuş olsaydı daha önceki toplantıda, bu %40'ı politika faizi olarak yapmış olsaydı, bugün belki Merkez Bankası'nın eli daha rahat olurdu. Hiç olmazsa üst banttan kullanırdı. Ama onu da biliyorsun tercih etmedi. Bir müddet daha %40'ın, şöyle düşünebiliriz, %40'ın bu bizim yani gördüğümüz faiz olması, yani fiili faiz olması bir müddet daha sürecek gibi görünüyor. Ama onun dışında ben bu beklentilerin çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yani Merkez Bankası'nın en azından böyle bir niyeti olmadığı kanaatindeyim.
0: Evet, siz ne düşünürsünüz faiz konusunda Abdurrahman Bey? Bir de tabii bizi izleyen kıymetli seyircilerimiz elbette ki bunu biliyorlar ama nihayetinde mevcut kur politikamızın bir maliyeti var. Ve o maliyet, yani uzun bir zamandır da devam ediyoruz ve sizler de diyorsunuz ki daha da devam edecek. Hani bu maliyet acaba başka bir noktada bizim için sıkıntı oluşturabilir mi?
2: Şimdi maliyeti evet var ama faydası da var. Yani faydasını ya da avantajını dikkate alarak zaten kontrollü kur politikası.
0: Faydası çünkü zararından çok diyoruz yani.
2: Şu anda çok. Çünkü enflasyon birinci problem. Enflasyonun düşürecek tek araç ya da en büyük, en etkin araç döviz kuru. Döviz kurunu yeni yıldan itibaren Merkez Bankası daha sıkı tutuyor. Türk lirası değerleniyor. Dolayısıyla bunun getirdiği şey elbette yani ihracatçı kesime, döviz kazanıcı kesime bir yük var. Zaten oradan da niye işte vergi indirimine gidildi ve teşvikler artırıldı görüyoruz. Evet. Demek ki ekonomi yönetimi ihracatı bu şekilde teşvik ediyor. Türk lirası değerli Türk lirasından korumak için. Ama Türk lirasının değerlenmesine de kapı açmış durumda. Enflasyonu böyle düşürüyor. Daha uzun vadede olabilecek olan şey şirketlerin döviz açık pozisyonu olmuş olması. Onun miktarı hakikaten çok süratle yükseldi. Çok kısa sürede ve 200 milyar dolar. Evet. Dolayısıyla bir gün bu kur beklentileri birikip bir patlamaya dönüşürse Türkiye için o gün kötü gün. Yani reel sektörün çok zorlanacağı bir şey olur, dönem olur. Dolayısıyla bence asıl maliyet orada. Yani maliyet sonraki döneme kaydırılmış ya da sonraki döneme doğru birikiyor. Maliyeti şimdilik ödemiyoruz. Sadece döviz kazanıcı kesimlere teşvik veriyoruz. Vergi teşviği ve diğer teşvikler. Bugünün maliyeti bu. Ama gelecekteki asıl maliyet özel sektör şirketlerinin bilançolarının bazılarının en azından patlaması. Ve bu şirketlerin zora girmesi olacak. Dolayısıyla ben öncelikle dövize yönelme olmaz ise Haziran ayında faiz artırmayabileceğini Merkez Bankası'nın düşünüyorum, tahmin ediyorum. Bunda aslında yaz aylarında enflasyonda etkili olacak tarım ürünlerinin rekor düzeyde, yani tüm zamanların en yüksek düzeyinde hemen hemen bütün mal, yani bütün üretim şeylerinde böyle bir rekoru göreceğiz.
0: Buna en çok ben seviniyorum. Bol bol meyve yiyeceğim. Hem yani, en güzelini yiyeceğim hem ucuza yiyeceğim inşallah.
2: Yanıma almadım ama maalesef bitkisel üretim TÜİK yeni açıklandı. Yani bitkisel üretim tahminleri bu yıl için. Yani %500 artış var. %400 var, 300 var, 200 var. Yani böyle %100'ün altında olan az sayıda ürün var. Bu müthiş bir üretim bolluğu demek.
0: Evet, çok güzel
2: doğanın
0: şey.
2: Getirmiş olduğu evet. bir nimet yani bu sene çünkü hani çok fazla bir şey yapmadık. Geçen sene

0: nasıl kıtlık vardı, bu sene bolluk var. Dolayısıyla çok çok istisna bir yıl geçireceğiz, evet, bu açıdan.
1: Çok şükür. Çok da büyük faydası olacak yani tam zamanında, değil mi?
0: Büyümeye de faydası olacak. Enflasyon beklentilerini kırmaya da faydası olacak. Yani işte kirazla başladık, erikle başladık diye.
1: Hala kirazın güzeli hala 400 liradan başlıyor yalnız. Pahalı yani.
0: Ya geçen sene 800 liraya bulamadın kirazı.
1: Tamam, orası
0: şimdi 400
1: öyle
0: liraya
1: de.
0: Daha sezonun başındayız.
1: Ya ucuza yani, da var. Bugün pazara gittim.
0: 150 liraya kadar
1: de var. 150'ye de var, evet. Ama onlar ben böyle kallavisinden
0: tamam,
1: söylüyorum.
0: Tamam, kallavi düştüğünü göreceğiz kallavi.
1: Enkazı
0: fazla da düşmeyecek ama... Yani o kallavi dediğimiz kiraz hani belki 300'e düşer, 250'ye düşer, o kadar.
1: Geçen sene hiç yoktu.
0: Çünkü
1: ama.
0: Çünkü gelir düzeyi yüksek olanların tüketimi olduğu için ve de kiraz ihracata konu olduğu için çok fazla evet, o şey, evet, kategoriyi düşürmezler. Evet. Ama gelir düzeyi düşük halkın yemiş olduğu o düşük fiyatlı kirazlar var ya, onlar hakikaten bayağı fiyatı gerileyecek.
1: İyi,
0: yani 50 liraya ya düştüğünü dahi görebiliriz.
1: Vallahi.
0: Görebiliriz çünkü üretim bol.
1: Ne güzel ya, süper.
0: Yani eğer ekonomi teorisi çalışıyorsa öyle olması lazım.
1: Derya
0: yani.
1: Bursa'da kaç para kiraz?
2: Vallahi bilmiyorum. Şimdi öyle bir soru.
1: Almadın mı gidip kiraz ya?
2: Vallahi galiba 150-200 civarında gördüm.
1: Ben senden daha iyi biliyorum Gemli'ye gittiğim için. Pazarda öyleydi. 150 liraya güzel, evet, kiraz vardı. Sizin oralar daha bereketli topraklar, yakınındasınız. Daha uygundur diye düşünüyorum.
0: Dolayısıyla gıda fiyatlarından gelecek bu katkıyla eğer bu siyasi hareket ya da işte siyasi şok da sönümlenirse,
1: evet,
0: o zaman Merkez Bankası faiz artırmaz. Hı hı. Pas geçer ama ondan sonraki toplantılarda belki de faiz indirebilir. Yani siyasi
1: faiz
0: gelişme... Evet, indirebilir. Yani hala orada marj var.
1: Ama enflasyonumuz
0: puan,
1: tekrar bu petrol fiyatları yüzünden yükseldi. Merkez Bankası hedefi
0: haklısın,
1: yükseldi.
0: Yükseldi de Merkez Bankası'nın hedefi kaç? Tahmini %26, hedef %24. Hani onun da üzerine koyuyoruz. 28, 29 hatta 30 olsun. Yani faizin de 34'e düşeceğini yine piyasa katılımcıları bekliyor. 34-35. Yani şu anda 37'de faizde hala marj var.
1: Evet.
0: Eğer savaş işte Amerikan cephesinden gelen haberlere göre işte bir hafta içerisinde masaya oturacaklar. Bu da pozitif bir gelişme olabilir yani.
1: Onu ayrıca konuşalım. Hı. Şimdi bir virgül koyalım. Bir reklam arasına gidelim. Giderken de bugün Bloomberg HT'nin hem büyüme hem enflasyon beklenti anketleri açıklandı. Kısa kısa onları da izleyelim.
3: Bloomberg HT'nin 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin büyüme anketi sonuçlandı. Ankete 11 kurum katılım gösterdi. Bloomberg HT'nin anketine göre ilk çeyrekte medyan beklenti dönemsel büyümenin %0.4 olması yönünde. Anket katılımcılarının medyan tahmini yıllık bazda büyümenin %2.7, 2026 yılının tamamında ise %3.3 büyüme olması yönünde oldu. Anket sorularına verilen cevaba göre ilk çeyrekte dönemsel olarak en düşük tahmin %0.1 daralma olurken en yüksek tahmin veren kurumsa %1.1 büyüme tahmin ediyor. İlk çeyrekte yıllık olaraksa en düşük büyüme tahmini %2'ye işaret ederken en yüksek tahmini veren kurumsa %3.8 büyüme öngörüyor. 2026'nın tamamına ilişkinse en düşük büyüme tahmini %2.5, en yüksek tahmin %3.7 oldu. Türkiye ekonomisi 2025 yılında %3.6 büyüme kaydetmiş, son çeyrekte çeyreklik büyümede %0.4 olarak kaydedilmişti. Bloomberg HT'nin Mayıs ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 13 kurumun medyan beklentisi Mayıs'ta enflasyonun aylık %1.59 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Mayıs'ta yıllık enflasyonun da %32.50 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için ise beklenti %29 oldu. Mayıs'ta enflasyon için en düşük aylık beklenti %1.40 olurken en yüksek beklenti %2.50 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Mayıs için en yüksek enflasyon tahmini %33.60 olurken en düşük tahmin %32.20 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29 olurken, ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31 olurken, en düşük tahmin %27.5 seviyesine işaret etti. Nisan ayında TÜFE aylık bazda

ebeveynlik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Stüdyoda Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz. Uzaktan da Derya Başkan. Derya Başkan var. Derya Hekim var. Senin arkadaşın Kevin Warsh 17. Fed Başkanı olarak yeminini etti. Hayırlara vesile olsun. Trump demiş ki ben onun bağımsız olmasını istiyorum. O bir tarafa. Ama kendisi de özetle reform odaklı bir Fed yöneteceğim diyor. Şimdi birçok programlarımızda sen de anlattın bize. Bir takım fikirleri var. Evet, Kevin Warsh'un farklı bakış açıları var. Ama hep konuştuğumuz şuydu. Acaba bu dönemde, bu konjonktürde Trump'la birlikte savaş varken nasıl bunları hayata geçirilebilecek? Acaba ne beklemeliyiz Kevin Warsh'tan, Derya?
1: Şimdi öncelikle gerçekten reformlar yapacağını bekliyorum ben. Bir kere bu forward guidance tutumunu pek beğenmiyor. Yani forward guidance yönündeki politikaları pek beğenmiyor. Dot plotları aslında görmeyebiliriz bundan sonra. Bunu değiştirebilir. Bu önemli bir reform olacak gerçekten. Yani çok fazla iletişimde bir FED görmeyeceğiz galiba Kevin Warsh döneminde. Yani ama bunların ne kadarını gerçekleştirecek Hande? Tabii bunların FOMC'de ne kadarı kabul edilecek? Bunların bir kısmı tabii ki bütün FOMC katılımcılarını ikna etmek zorunda kaldığı kararlar olacak. Çünkü bunlar ciddi değişiklikler. Dolayısıyla bunları nasıl yapacak? Hemen kısa vadede yapmaya başlayacak mı? Ben sanmıyorum. Şu anda kısa vadede zaten savaşın hala henüz bitmediği bir ortamdayız. Enflasyon çok yükseldi. Yani burada baktığımızda üretici fiyatları enflasyonu ABD'de %6 oldu. Bu çok ciddi bir enflasyon demek. Ayrıca mortgage faizleri yükseldi. Biliyoruz artık hani bu hafta başından beri en çok bunu konuşuyoruz. Uzun vadeli faizler çok yükseldi. Onlar enflasyonu fiyatlıyorlar artık. Yani dolayısıyla burada ciddi bir enflasyon sorunuyla ABD ekonomisi karşı karşıya. Hatta belki de biz bu petrol savaşını evet bitti diyoruz, rahatlayacağız diyoruz ama petrol, galiba bu petrolün Hürmüz'ün etkisi yeni yeni ortaya çıkabilir.

0: Çünkü şu anda bütün her şey açılsa, yollar açılsa bile ciddi hasarlar var. En son bu Hark Adası'ndaki üretim tesisinin bile, İran'ın üretim tesisinde artık yavaş yavaş durmaya başladığı konusunda bir takım haberler geliyor. Tabii İran bunu yayınlamıyor ama uydu görüntülerinden takip edildiğine göre oradaki hareketlilik biraz yavaşlamış. Yani eski tankerlere falan artık bunları depoluyorlardı. Şimdi artık depolama kapasitesi de dolunca mecburen kapatmak durumunda kalıyorlar. Üretimi kesmek durumunda kalabilirler ve bu da tekrar yeniden açılması, yeniden üretime tekrar başlanması belki birkaç ayımızı hatta belki yıl sonuna doğru bulabilir. Kolay şeyler değiller bunlar. Zaten hasarlı bir rafineriler söz konusu. Dolayısıyla bu yeni etkileri görmeye başlıyor olabiliriz. Şimdiye kadar stoklar vardı. Bu stoklardan kullanılıyordu. Her gün yaklaşık herhalde ortalama 2 milyon varil bu stratejik stoklardan şu anda petrol piyasasına akıyor. Ama bunların da bir sonu olacak herhalde. Bunların sonu geldiğinde artık yavaş yavaş daha fazla fiyatlamaya başlayacağız. Şöyle düşünelim, bu petrol tesislerinde yani daha geniş üretim yapılabilecek petrol tesislerinin çoğu da zarar gördü. Yani orada boş kapasiteye sahip olan tesislerin çoğu da zarar gördü. O yüzden biz bu yaz yine yüksek petrol fiyatlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da ABD ekonomisi için aslında daha yüksek bir enflasyon anlamına geliyor. Yani Kevin Warsh çok zor bir dönemde Hande görevi devraldı. Bence bu dönemde bir de bir sözü var biliyorsun, faizleri indireceğine dair Trump'a bir sözü var. Yani bunu gerçekleştirebileceğini zannetmiyorum ben. Ama burada Trump'ı bir şekilde ikna da edebilir. Bu arada biliyoruz ki Trump böyle şeyler çıkışlar yapıyor ama sonrasında da dönüyor. Aa tamam, konjonktür böyle gerektiriyormuş deyip dönebilir. Ama tabii ben Warsh'tan ciddi anlamda reformist bir takım hareketler bekliyorum. Ancak bunları hemen yapmasını beklemiyorum. Bir müddet daha bu savaşın etkileriyle uğraşması gerekeceğini, her tarafı öncelikle bir defa şunu ispatlaması gerekecek. Yani bağımsız bir Fed başkanı olduğunu göstermesi gerekecek. Önce bir müddet bununla uğraşacaktır. Gerçekten hani Trump'ın etkisinde kalmayan, kredibilitesi olan bir başkan olduğunu göstermeye çalışacaktır. Sonuçta yani Warsh'un da bir kariyeri var. Yani bu kadar da hani Warsh'ta bir şeymiş gibi, bir kuklaymış gibi aslında düşünmemek lazım. Yani adamın da bir kariyeri var. Bunu da çöpe atmak istemez tabii ki. Dolayısıyla önce bir kendini ispatlayacak. Ondan sonra da o istediği faiz indirimini bilanço küçültmesiyle beraber aslında bunu anlatarak, bunu bir şekilde içinde yoğurarak, bilanço küçültmesinin içinde yoğurarak o şekilde yapacak ve yavaş yavaş yapacağını düşünüyorum. Yani aslında şu andaki piyasa fiyatlaması biliyorsun bu sene hiçbir faiz indirimi olmayacağı yönünde. Bence bu şekilde devam edecek. Zaten önümüzde seçimler var. Seçimlerden sonra da yavaş yavaş artık bunu devreye sokacak. Tabii seçimlerin oradaki gidişatına da bağlı olarak yavaş yavaş devreye sokacaktır. Ama Warsh'un değiştireceği en önemli şeylerden biri bence daha az konuşan bir Fed, daha az bir şeylerin sinyalini veren bir Fed ve böylelikle aslında daha riskli, daha belirsiz bir piyasa ortamı olacak. Şimdi biliyorsun ki önceden bize sinyal verdiği için zaten Fed'in artık ne yapacağını, ne edeceği aşağı yukarı herkes tarafından biliniyor. Ama bu kadar açık edilmezse ve bunun iletişimi bu kadar yapılmazsa o zaman daha belirsiz bir faiz ortamı, daha belirsiz bir piyasayla karşılaşmamız mümkün.
1: Peki, biz tabii içerideki siyasi tabloyu çok kuvvetli bir şekilde yaşadığımız için bu savaş sürecini bu hafta öyle çok fazla ön planda tutmadık. Ama orada da olumlu haber akışının olduğu bir dönemdeyiz. Abdurrahman Beyciğim, bitiyor mu bu savaş?
2: Yani herhalde bitiyor çünkü arabulucu olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı İran'a geldi. Ondan sonra bu maddeler halinde açıklandı işte ön görüşmenin protokolü diyelim. Trump açıklamalar yaptı. Bunlar biraz da bu piyasalar haftaya başlarken çok kötü başlayacağına ilişkin işaretlerin ardından geldi. Yani piyasalar kötüleştikçe bence savaşı bile durdurabiliyor Trump. yani etkisi kesinlikle var. Onu gözlemliyorum uzaktan. Dolayısıyla şey, yani savaşı mümkünse hakikaten bitirecekler. Eğer Çin'den de yardım alabilirlerse, İran'la işte belki hani Şii'den de tam bir anlaşma ve barış olmadan da savaş bitirilebilir. Yani Amerika dönüp memleketine gider. Yani burada bir sorun yok. Her an bunu yapabilir. Dolayısıyla o da aynı sonuca çıkar. Yani barışın olması demek daha uzun süreli bunlar birbirlerine karşı hasmane tutum takınmayacak demek. O anlama gelir. Piyasalar için daha iyi ama fiili savaşın sona ermesi de önemlidir. Dolayısıyla en azından önümüzdeki günlerde, haftalarda fiili savaşın sona erdiğini görebiliriz. Bu da piyasaları olumlu etkiler ama petrol konusunda Derya'ya katılıyorum. FED konusunda da katılıyorum ama ilave şunu söylemek isterim. Wirsch geçmişte şahin birisiydi. Bence yeni dönem için şahinliği bıraktı. Tam bir güvercin oldu. Gerekçesi de yapay zeka. Yapay zekanın üretim içerisine girmesi. Ve enflasyon yaratmadan talep artışının yapay zeka üretim bolluğuyla karşılanması. Dolayısıyla bu tezi işleyerek bence işte Trump'la kaç kez görüştü. Trump da aylarca işte seçtim, seçiyorum falan dedi. O kadar inceleyip sık dokudu. Sonra getirdi, göreve başlarken de işte bağımsız bir FED görmek istiyorum. Yani Trump bu. Trump herhalde herkesten bağımsız ama bana bağlı bir FED diye tarif ediyor durumu.
1: Çok güzel, evet.
2: Yoksa mümkün değil. Ama bir yerde uzlaştıkları doğru. Yani faiz düşürme isteği ortadan kalkmış değil. Çünkü bir ekonomik zorunluluk $11 trilyon bir borcu bu sene çeviriyor Amerika. Evet. Bunu ne kadar düşük faizle çevirirse gelecek yıllara o kadar yük azaltmış olacak. Faiz indirimleri sürecek ama hemen değil. Çünkü bu savaşın getirdiği bir enflasyon var. O enflasyon yükseliyor. Bu da aslında Wirsch'ün elini ilk aylarda rahatlatıyor. Hı hı. Ama sonraki dönemlerde bence faiz indirimini deneyebilecek. Ve bunun gerekçesi de hazır. Dolayısıyla FED politikaları bence biraz temelden değişiyor. Yani bu ekonomik değişime, jeopolitik değişimi, Amerika'nın siyasi değişimine FED de katılıyor. Ayrı değil. Yani siyasetten de ayrı hareket etmeyecek pek.
1: Şimdi Çin, ABD Başkanı Donald Trump Çin'e gitti. Bir rahatladık orada, aman gitmezse bu iş daha da uzar mı diye. Neyse ki o ziyaret gerçekleşti. Çin'i hemen onun arkasından Putin de ziyaret etti, Derya. Bu dönemde sevgili hocam Altay Atlı'yla konuşuyorduk. Yani 60 kere gitmiştir Putin Çin'e. Bu çok öyle olağan dışı bir görüşme değil, minvalinde bir yorum yaptı. Ama yine de Çin ve Rusya arasında özellikle Orta Doğu'daki bu süreç devam ederken yapılan görüşme, yapılan anlaşma veya yapılamayan anlaşma, bütün bunlar da ayrı bir önem taşıyor piyasalar açısından diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Evet, bence oldukça önemliydi. Evet, defalarca gitti. Yani sıklıkla gidiyor. Çünkü şu an galiba bu senede, daha önce 2001'de imzaladıkları bir anlaşma var. Bir dostluk anlaşması gibi. Onun 25. senesi. Yani onu da kutladılar aynı zamanda. Ama şöyle bir önemi vardı. Bu sefer gerçekten Orta Doğu'da enerji koridorları yeniden değişirken, kartlar yeniden yazılırken, Çin'le Rusya'nın görüşmesi ve bir de bir boru hattı görüşü olmaları bence oldukça önemliydi. Şimdi burada yalnız şöyle bir düşünmek lazım. Çin stratejik oynuyor. Çin'in petrol aldığı ülkeler, petrol tedarikçileri çok çeşitli. Ama Rusya açısından baktığımızda Rusya'nın pek fazla gidecek bir tarafı yok. Yani Rusya'nın ticareti şu anda Çin'le yoğunlaşmış durumda. Zaten Avrupa tarafından ambargoymuş, yani Avrupa'ya petrolünü satamıyor. Şimdi bu şey geçtikten sonra, bu işte savaş bittikten sonra geçici olarak buradaki yaptırımları esnettiler, ama savaş biraz daha hafiflerse ondan sonra tekrar bu yaptırımlar geri gelecek. Zaten orada Ukrayna ile Rusya arasındaki henüz bir çözüme ulaşılmış değil. Dolayısıyla Rusya açısından Çin'in önemi büyük. Ancak şöyle enteresan bir şey oldu ve oradaki anlaşma, bu anlaşma imzalanmadı. Aslında Rusya bu anlaşmaya, bu boru hattı anlaşmasına çok ihtiyacı vardı. Ama Çin de bu anlaşmayı imzalamadı. Çünkü artık biraz dünyada değişmeye başladı hani. Şöyle düşünüyor Çin, kendini uzun vadeli bir petrol veya doğalgaz sözleşmesine bağlamak istemiyor. Çünkü yenilenebilir enerjinin payı artıyor. Ve Çin en hızlı yenilenebilir enerjiye geçen ülke. Zaten yenilenebilir enerjinin bütün altyapısını üretiyor. Baktığımızda güneş panellerinin %90'ını Çin tek başına üretiyor artık. Elektrikli araçlarda dünya lideri. Dolayısıyla bunların en çabuk geçen de Çin olacak. Haliyle aslında dünya dengesi değişiyor. Dünya jeopolitiği, enerji jeopolitiği de değişiyor. Burada boru hatları evet çok önemli olacak, ama Çin kendini burada da çok fazla bağlamak istemiyor. Çünkü yavaş yavaş bunların da öneminin azalacağını düşünüyor. Bence bu açıdan bu görüşme önemliydi. Rusya buradan istediğini alamadı. Çin başka anlaşmalar yapıldı ama. Örneğin Rusya'daki öğrencilerin Çin'de gelip eğitim görmesi ve arada hani burada gidiş gelişlerin kolaylaştırılması gibi, ticaretin kolaylaştırılması gibi birçok bunun yanında anlaşma imzalandı. Ve bence burada bu anlaşmalarla birlikte Çin, Rusya üzerindeki egemenliğini bir kere daha göstermiş oldu. Ve şöyle düşünebiliriz. Gerçekten eskiden ABD nasıl hani bir eğitimde, inovasyonda, teknolojide tekse ve herkes aslında ABD'ye gidip örneğin böyle bir teknoloji eğitimi, bir Silikon Vadisi veya işte o yüksek teknoloji üretimi yapıyorsa, şimdi burada artık bir de Çin var ve Çin ciddi anlamda artık ülkeleri yavaş yavaş kontrolü altına almaya başladı ve kültürünü de bir şekilde onlara geçirmeye de başladı. Burada önemli de Rusya ile aralarında kültürle ilgili de bir takım anlaşmalar imzalandı. Yani bu gerçekten hani bence önemli bir görüşmeydi Rusya ile Çin arasındaki ve Çin'in bir kez daha aslında burada gücünü Rusya üzerinde test ettiğini görmüş olduk ve kendini aslında hegemon güçlerden biri arasında artık hani tek başına ABD hegemon güç değil, ben de bir hegemon gücüm gösterisini gösterdiği bir bence şeydi, bir hem görüşmeler diziniydi hem de Rusya'yı bir şekilde etkisini aldığını göstermiş oldu.
1: Peki, minnacık bir reklamımız daha var. Onu da izleyelim, gelelim sonra devam edelim.

0: Bloomberg Businessweek Türkiye'nin yeni sayısı yayında. 132. sayıyı yayınladık. Gerçek potansiyeli abartılıyor olabilir diyor kapakta. Neyin? Gördüğünüz robot arkadaşın. Robotlarla bozduk bu ara kafayı, biliyorsunuz. Bir tane robot vardı, hatırlıyor musunuz? Bu geçen, yani bir son bir aydır falan gündemde kamuoyunda. Bir şey paketliyor böyle, hiç çalışmadan, işte şey, hiç durmadan, ondan sonra saatlerce çalışıyor falan. İnsanlar onunla yarışıyor, şudur budur. Wow dedik hepimiz de. Ama Bloomberg Business Week'in yeni sayısında bu haberde acaba sorusu var. İnsansı robotlar, yapay zeka coşku döngüsünün yeni aşaması. Ve bu makineler zıplayabiliyor, dans edebiliyor, viral olabiliyor. Ancak onları gerçekten işe yarayan çalışanlara dönüştürmek destekçilerinin iddia ettiklerinden çok daha zor ve pahalı diyor. Bir de madalyonun bu yüzü var. Ama o kadar hızlı gelişiyor ki bu yapay zeka ve onun etrafındaki teknolojiler. Onu da daha ucuz ve kolay hale getirmeyeceklerinden emin değilim ben. Siz ne diyorsunuz?
1: Gelecektir de zaman gerekiyor. Uygulama devam ettikçe, uygulamayı işte revize edip yeni işte destekler sunuldukça gelişecektir. Yani yapay zeka 2022'de ilk çıktığında neydi AI? Şimdi ne? Evet. Kaç tane? Yani ne kadar alana yayıldı görüyorsun, 3 sene, 5, 4 senede. Şimdi robotlar da çıkacak, onlar da işte ilk uygulamaları elbette yani biraz beklentileri çok da karşılamayacak. Yani konuştuğumuz şey aslında gelişmiş robot şeyi. Dolayısıyla hedef o, ama ilk başta karşılaşacağımız hakikaten o değil.
0: Evet. Yani biraz daha zor ve pahalı diyorlar. Yani hayal ettiklerimize doğru evrileceği bence garanti. Ama ne kadar hızlı ve ne kadar çabuk, ne kadar hızlı yayılacak? Mesela Derya, sen istemez misin ev işlerini yapacak bir robot evde? Ne güzel olur.
2: Evet, çok güzel. Eskiden bizim zamanımızda çizgi filmler vardı.
0: Ay, Jetgiller. Bayılırım ben ona.
2: Orada bir Airona vardı.
0: Bravo, hatırlıyorsun.
2: Vallahi, evet, herkesin hayali.
0: Evet, uçan arabaları vardı. Bugünlerde konuştuğumuz her şey vardı. Siz izlediniz mi onları?
1: Evet. Yani belki görmüşümdür.
0: Görmüşsünüzdür illa ki. Jetgiller bir efsaneydi. İşte ben de öyle
2: bizim
0: istiyorum.
2: Bizim dönemimizin bir çizgi filmiydi o. Yani bizim jenerasyonun. Evet. Gerçekten oraya doğru gidiyoruz galiba, ama şimdi bu robotlara geçilmesi için gerçekten şu anda tabii teknolojinin yeni çıktığı bir safhadayız. Teknolojiler genellikle böyle oluyor. İlk başta çıktıkları safhada evet çok çalıştırması zor ve pahalı, ama eğer iş gücü ücretleri, özellikle iş gücünde maliyet yükselirse buraya geçiş daha hızlanacaktır, daha hızlı olacaktır buradaki ayarlama. Hep böyle oldu çünkü daha öncesinde de biliyorsun. Ve bu hep aslında bizim gibi o dönemde de yaşayan tüm insanlar tarafından tepki çekti.
0: Evet.
2: Yani burada tarihsel olarak hatırlarsın, makine kıranlar, ludistler çok meşhurdur bunlar, ludistler.
0: Evet.
2: Makineleri kırmışlardır, gelip bütün o tekstil tezgahlarındaki makineleri kırmışlar çünkü kendileri işsiz kalmışlardır. Ama sonuç itibariyle baktığımızda dünya ilerliyor ve dünya ilerlemesi içerisinde, bu ilerleme içerisinde sonuçta o işsiz kalan insanların da bir şekilde bir iş bulundu. Yani ben o yüzden bu dönem içerisinde de evet biz şu anda belki yapay zekadan, belki robotlaşmadan çok korkuyoruz. Evet. Ama bilmiyorum, belki yeni işler çıkacak. Mesela o zamanlar böyle çok enteresan iş kolları yoktu. Mesela insan kaynakları yönetimi. O zaman belki ilk sanayi devriminde bu kimsenin aklına gelmezdi. Ama evet, bugün çok sıradan bir iş. Şimdi de bugün bu işin yok olduğunu göreceğiz. Belki de başka bir şey ortaya çıkacak.
0: Süremizin sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli aslında sohbeti olacak bir konu. Bir gün belki bu yoğun gündemden fırsat bulursak o tarafına da bakarız. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı da kutluyorum.
1: Sağ olun. Sizin de kutlu
0: sağlıkla,
1: olsun.
0: Huzurla, keyifle. En önemlisi bu. Geçirebilmek, biraz kafayı işten güçten uzaklaştırabilmek, böyle boşaltabilmek, bunlar önemli. Şimdi bitirirken bir rakamlara bakalım öncelikle. Evet, ABD hisse senetlerinde primli seyir devam ediyor. Dow Jones'ta %65, S&P 500'de %0,42 ve Nasdaq tarafında da %0,25'lik primler var. Bizim tarafta akşam seansında Viop'ta o %11,12'lik yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. 16.079'dan geçiyor işlemler. Evet, haftaya sadece pazartesi var. Türkiye'de ekonomik güven endeksi açıklanacak. Kısa hafta, bayram haftası önümüzdeki hafta. Ben de pazartesi küçük bir izin aldım. O yüzden sizlerle bayram sonrasında inşallah yeniden bir arada olacağız. Bayramınızı kutluyorum. Mutlulukla, sağlıkla, keyifle, bütün sevdiklerinizle birlikte huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum. Bitirirken de Akgök Holding CEO'su Gökşin Durusoy'un Bloomberg HT'ye verdiği röportajı sizlerle paylaşmak istiyorum. İyi seyirler dilerim. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar.
3: 481 milyon dolarlık yatırım yaptık. 3.4 milyar dolar bu 2025 yılındaki ciromuz. Yatırımı, ya sonuçta bizde farklı sektörler var. Kimya ve ileri malzemeler bir sektör. Gayrimenkul ayrı bir sektör. Enerji ayrı bir sektör. Geçen sene yatırımların ağırlığı daha çok şeydeydi. Kimya ve ileri malzemeler sektöründeydi. Burada biraz önce de bahsettim. Biz baktığınızda finansal olarak finansal yapısı kuvvetli bir grubuz. Bir kısmını öz kaynakla sağladık ama diğer tarafları dış kaynaktan sağladık. Ama buradaki en önemli şey şu. Bizim yaptığımız yatırımlar temelde baktığınızda ihracat olan veya ithal ikamesi olan ürünler. Dolayısıyla ürettiğimiz ürünlerin satış fiyatları, gelirleri de döviz bazında. Dolayısıyla bu bize şöyle bir avantaj sağlıyor. Borçlanmamızı, dış kaynağımızı döviz bazında alabiliyoruz. Döviz bazında baktığınızda maliyetler o kadar da yüksek değil. Kendi bizim satış gelirimiz de döviz bazında olduğu için bir açık pozisyon da yaratmıyoruz. Döviz bazında borçlanarak bir kısmını yatırımlarımızı yaptık. Enflasyonla mücadele çok önemli ve yapılması gereken ve hiç bırakılmaması gereken bir şey. Çünkü sürdürülebilir düşük enflasyon bir ülkenin ilerlemesi açısından hayati değer taşıyor. Geçici olarak bu acı reçeteye katlanmak maalesef hepimiz için kaçınılmaz şey, sonuç. Tabii ki bütün şirketler kadar, şirketler gibi biz de belli ölçüde etkilendik. Baktığınızda TL maliyetler döviz bazında artmış oluyor. Özellikle ihraç ettiğimiz ürünlerde marjlar daralıyor. Ama baktığımızda biz kendimizi daha standart ürünlerden daha yüksek marjlı, daha teknik ürünlere çevirerek, kar marjımızı artırarak, öbür taraftan operasyonel verimliliğimizi geliştirerek bizim bir avantajımız var. Bizim üretim tesislerimizin önemli bir kısmı Yalova'da. Yalova'da olunca bunun enerjisini ortak, arıtması ortak, satın almada ortak şeyler yapıyorlar. Arge'de ortak çözüyor. Bu bize önemli bir operasyonel verimlilik sağlıyor ve maliyet avantajı sağlıyor. Bu şekilde kurlardaki düşük artış, enflasyonun altındaki artış dengelemeye çalıştık. Çok olumsuz bir yıl olmadı. Çok daha iyi olabilir ama çok daha iyi olması için önce enflasyonun düşmesi gerekiyor. Çok büyük öncelik.
4: Enflasyonla mücadele öncelikli diyorsunuz. Peki ihracatçı için görünümün biraz daha düzelmesi için öncelikli başat konular ne?
3: Yani tekrar söyleyeceğim. Evet, yani eğer kur diyelim ki bir anda çok hızlı arttı, bu çok kısa vadeli bir çözüm. Çünkü o kurdaki artış çok kısa sürede. Tekrar enflasyon önlenecek, tekrar maliyetler artacak, tekrar marjlar artacak. İhracatçı için, yani hepimizin, biz de ihracatçı olarak yapmamız gereken bir yüksek kar marjlı ürünlere geçmek mümkün olduğu kadar ve operasyonel verimimizi artırıp maliyetlerimizi düşürmek. Başka çaremiz yok. Yani Türkiye'deki maliyetlerin düşmesini beklemek yerine kendi maliyetlerimizi düşürmemiz gerekiyor.
4: Biraz beklentilerimizi, öngörülerimizi konuşalım o halde. Siz toplantıda da dile getirdiniz. Yıla başlarken beklentilerimiz

0: daha pozitifti. İlk iki ayda iyi geçti dediniz. Ancak daha sonra Körfez'de başlayan savaş bütün sektörlerde beklentileri değiştirdi. Özellikle Türkiye açısından da şöyle bir eksisi oldu. Biz bu süreci yüksek enflasyon ve yüksek faiz ortamında yakalanmış olduk. Aynı zamanda yani dışarıdan talebin de daraldığı veya daralması beklenen bir talep de var. Diğer taraftan Türkiye'ye yönelen de bir talebi konuşuyoruz. Bütün bu faktörleri ele aldığınızda siz ne öngörüyorsunuz? 2026'dan ne bekliyorsunuz?
1: Şöyle, evet, biraz önce de söylediğim gibi ilk iki ay gayet iyi geçti ama savaş sonrası, savaşın başlangıcı sonrası, sonraki iki aya baktığımızda kötü geçmedi aslında. Yani bizim beklediğimiz negatif etkiyi çok görmedik. Özellikle ham madde maliyetlerimizde bir artış var. Ama şu anda ham madde maliyetlerimizi biz ürün maliyetlerimize belli ölçülerde yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla şu anda bütçeli, yani sene başında yaptığımız bütçelerden farklı bir sonuç beklemiyoruz.
0: SEDAŞ için halka arz planınız var sanırım. Nedir orada süreç?
1: SEDAŞ için halka arz planımız var. Bunun için de hazırlıklarımızı yaptık. SPK'ya başvurduk. Sıra bekliyoruz. Sanıyorum 2027'nin ilk yarısında sıra gelir diye plan düşünüyoruz aslında. Biraz SPK'ya bağlı bu. Olursa, piyasada müsait olursa halka arz için bir halka arz planlıyoruz açıkçası SEDAŞ'ta. Ciro bazında %9 civarında büyüme bekliyoruz. Geçen sene 3.4'dü bizim ciromuz. 3.4 milyar dolardı kombine ciromuz. 2026 yılında 3.7 milyar dolar civarına geleceğini düşünüyoruz ki bu da %9 civarında bir büyüme. Yatırımlarda işte 320 küsür milyon dolarlık bir yatırım olacak. Büyümeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. Özellikle Akkim'in yaptığı epoksi tesisinin yılın ikinci yarısında birinci yarısının sonunda ya da devreye girmesiyle orada bir ciromuzda artış bekliyoruz açıkçası.
0: Peki Tunus için bir yatırım planlaması var. Orada fizibilite çalışmaları yapılıyor. Sizi oraya yönlendiren sebeplerden bahsedelim. Bir de orada nasıl bir seyir var şu an?
1: Ya bu aslında baktığınızda kararı verilmiş bir yatırım değil. Daha çalışıyoruz üzerinde yapma konusunda. Tunus'ta bizim Aksa İleri Kompozit şirketimiz var. Havacılık ve savunma sanayine karbon elyaftan ve metalden karbon elyaf kompozit malzemeler üreten. Tunus'ta ciddi bir havacılık konusunda kümelenme var. Airbus'un, diğer uçak şirketlerinin orada kümelendiği bir alan var. Orada üretim yapmak, o taraflara servis vermek açısından bize fayda sağlayabilir, avantaj sağlayabilir diye bir düşünce var. Bunun için arkadaşlar Tunus'ta inceleme yapıyor. Fizibilitesine bakacağız. Eğer karar verirsek orada bir yatırım düşünebiliriz. İran dünyanın önemli halı üreticilerinden biri. Yani savaştan herhangi bir şekilde etkilenmedi. Biraz önce de söyledim. Aslında şu anda İran'a satışlarımız 2026 bütçesinin üzerinde gidiyor. Sanki böyle gidecekmiş gibi de gözüküyor. Şu anda herhangi bir değişiklik yok orada. Bütçenin üzerinde bir satış yapacağız gibi gözüküyor.
0: Yeni pazarlar, hedefler var mı?
1: Yeni pazarlar her zaman var. Yani özellikle kimya tarafında bizim CMC tesisimiz var. O sürekli bakıyor. Akkod diye bir şirketimiz var. Frit üretir. O sürekli yeni pazarlar arıyor. Ama zaten şu anda baktığınızda bizim ihracat dağılımımız coğrafi olarak son derece geniş. Yani Uzak Doğu'dan, Orta Doğu'dan, Avrupa'dan, Kuzey Amerika'ya çok geniş bir alanda ihracat yapıyoruz.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

senden vazgeçmem, umrumda değil yaşamam.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Kafayı taktım, çıkardım. Uzak yakın dekor tuzak. Savaş meydanında bir tutsak.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.